göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan o. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, 6 tane alemi, 3 asıl, 3 karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kayın kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan 6 alemin bütünü, 6 alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur. Okuma sırasında. Aslında bu tecvid meselesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan
şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersin, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Elinde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefste %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2'de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülkimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir.
bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma, sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür, vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

Karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeyi ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını, yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle, o kişinin o yaptığı kötülüğün karşılığı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır, fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti.
Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz, yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır, hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfel-i safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim, aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi
olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başımızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir.
Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, neredeyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikiyyümüzzemiyyâkim. Sırat-ı'l-müstakîm. Sırat-ı'l-lezîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gönül dostlarım, can dostlarım. Hepinizin mutluluğu için hep duacıyız Yüce Rabbimize. O sizlerden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Onun dışında Allah-u Teala'nın hiçbirinizden hiçbir talebi yoktur. Bizim ibadetlerimizin Allah'a bir faydası olamaz. O bizlere ibadetleri ihsan etmiş ki, nimet olarak vermiş ki, o ibadetleri yapalım da derecat kazanalım. O ibadetlerle Allah'a yaklaşalım. Hepsi Allah'a yaklaşmaya birer vasıta. Ama özellikle zikir bu ibadetlerin arasında müstesna bir yer alır. Sevgili kardeşlerim, olmazsa olmaz ifadesi zikir için dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konunun başında zikir adlı müessesenin varlığını görüyoruz. Zikir. Öyleyse bizi mutluluğa, dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Olaylar hep birbirine bağımlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Bu temizlik meselesi devam ederken, yani nefsimizin afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurları gelip de iman kelimesinin etrafında yerleşirken, ruhumuz da Allah'a doğru seyri sülük ısını bir yolculuğa çıkar. Nefsimizin kalbindeki her %7 nurlanma, ruhumuzun Allah'a doğru bir gök katı daha yükselmesini ifade eder. Öyleyse zikir, nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Kurtuluşun yegane silahıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi bir muhteva taşır muhakkak ki. Ama bunların hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Öyleyse bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki nurların adım adım artması, nefsinizin kalbinin adım adım afetlerden kurtulması, sizin için bir dizayn oluşturacaktır. Öyleyse nerede, hangi standartlarda ne yapıyorsunuz? Ona bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynın muhtevasında Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği bir hedefi göreceksiniz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın indinde mutluluk söz konusudur. Ama mutluluk nefsinizin temizlenmesine %100 bağlıdır. Unutmayın, nefsiniz ve ruhunuz başlangıçta devamlı bir çekişmenin, kavganın, savaşın içindedirler. Çünkü ruhunuz Allah ne emrederse onların hepsini mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemez. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün hasletlerin müşterek özelliği budur. Ama sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine gelince onlar ruhunuzun hasletlerinin tamamen tersine dönük davranış biçimleri dizisini sergiler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini sergilemek. Zikirle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Ayrıca Allah'ın yasak ettiği hangi fiil olursa olsun onu da mutlaka işlemek isterler. Nefsinizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu standartın içinde yaratılmıştır nefsiniz. Tabiatıyla bu nefs müessesesi çıkar oluşudur. Bunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minven üzere olayı düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın zikri mutluluğun bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Çünkü içinizdeki kavgadan sizi kurtaracak olan şey budur. İçinizdeki kavgadan sizi kurtarıp Allah'ın dostluğuna ulaştıracak olan şey zikirdir. Nefsinizin afetlerinin adım adım azalması, ruhunuzun hasletlerinin onlara paralel bir dizayn içerisinde devamlı çoğalması ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolması, taşması. İşte mutluluk oradadır. Başlangıçtaki gecenin gündüz olması, işte mutluluk oradadır. Neden gece diyorum başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. Ve başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar hayata karanlıkla başlarlar. Nefsleri itibarıyla. Eğer nefsinizin afetleri yanlış bir ortamda filizlenmişse, aklınız yanlış bir ortamda şuur kazandıysa, o zaman siz zaten mutsuz bir insan olacaksınız. Bir ortam düşünün ki Allah'ın bütün emirleri yasak edilmiş. Bir ortam düşünün ki Allah neyi yasak ettiyse onların da hepsi serbest. Böyle bir ortamda şekillenen akıl, o ortama göre şuur kazanan akıl, hep nefsin afetlerine yeşil ışık yapacaktır. Nefsin afetlerinin dedikleri gerçekleşecektir. Böyle bir dizaynda nefsin için söz konusu olan şey, sizi devamlı huzursuz etmektir. Çünkü aklınız Allah'ın yasak ettiği bütün fiillere açık olacaktır ve onların yapılması için ruhsat verecektir. Onların yapılmasına müsaade edecektir. Allah neyi emrettiyse onları da yaptırmayacaktır. Fizik vücudunuz ve nefsiniz aklın dediklerine uymak durumunda, akıl beyninizi kullanarak vücudunuza mutlak kumanda eder. Kumanda mutlaktır. Bu kumanda fizik vücudunuzu ve nefsinizi muhtevasına alabilir. Aklın ruha kumanda etmesi mümkün değildir. Negatif olanlarda ruh hiçbir zaman fizik vücudunuzun içinde olmaz. Yani aklınız ne zaman fizik vücudunuza Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme imkanı verse, ruhunuz fizik vücudunuzun içinde olmaz. Derhal dışarı çıkmıştır. Elindeki mizanla ölçmektedir. Hangi ölçüde bir suç işleniyor? Çünkü arkasından Allah-u Teala size azap verirken o günah işlediğiniz için manevi bir azap geçersiniz. Ruhunuz da nefsinize azap eder. Ama ruh hiçbir günahın işlenmesinde fizik vücudun içinde olmaz. Öyleyse ruh aklın kumandasında değildir. Ama nefs mutlaka aklın kumandasındadır. Ve akıl nefsin afetleriyle paralelse kişi de ayrıca huzursuzdur. Ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Bu yüzden Allah-u Teala o kişiye manevi bir azap verecektir. Ruh da nefse manevi bir azap verecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmeyecektir. Gene aynı sonuca ulaşacaktır. Manevi bir azaba duçar olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın indinde mutlu olmaksa, nefsiyle ruhunun paralel olması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman ruh nefsin hüviyetine dönemez. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir, mükemmel yaratılmıştır, tekamülün son safhasına göre programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz olarak mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Nefsin ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir eğilimin, talebin sahibidir. Öyleyse devamlı bir kavganın sahibisiniz iş dünyanızda. Birbirini yeğen, birbirine devamlı saldıran iki unsur var içinizde, ruhunuz ve nefsiniz. Devamlı bir çatışma Allah'ın emirleri sadedinde ve Allah'ın yasakları sadedinde. Öyleyse nefsiniz afetlerini sürdürdüğü sürece, afetleri var olduğu sürece bu kavga hiç bitmeyecektir. İşte Allah Teala mutluluğu insanlara bir ihsan olarak vermiş, sonra bunu nimete çevirmiş. Nedir mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bitirilmesi halidir. Savaşın bitirilmesi halidir. Öyleyse sizler için bir şey söz konusu olduğu takdirde bunun mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynı gerçekleştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin için. Her şeyi hazırlamış Allah Teala. Formülleri elinize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsanız diyor Allah Teala, zikir yapacaksınız. Ama zikrin efektif olabilmesi için, size tesir etme imkanının olabilmesi için bir savaşın içine girmeniz gerekiyor. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Nefsiniz hangi kötü şeyi yapmak isterse ona mani olacaksınız. Riyazet edeceksiniz. Nefsiniz Allah'ın bir emrine isyan ederse, yapmak istemezse ona bunu zorla yaptıracaksınız. Nefsinizle cihat edeceksiniz. Öyleyse mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Ve zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamette bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. İşte harekete geçtiğiniz harekat planına göre evvela Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah Teala sizde büyük değişiklikler yapacak. Sonra mürşidinize ulaşmanız lazım. Değişiklikler devam edecek. Ve zikir yapınca nefsinizin temizlenmesini sağlayabilecek olan bir özelliğin sahibi olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu istikamette harekete geçmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her güzel şey

yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı yenmek mümkün müdür? %100 mümkündür. Nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın harekat sahasını giderek küçültürsünüz. Bunu da sağlayabilecek olan bir tek mekanizma vardır. Adı zikirdir. Zikir yaptıkça Allah'ın katından rahmet, farz ve salavat isimli üç grup nur Allah'ın katından gelip nefsinizin kalbine girecektir. Bu nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesini sağlamakla mükellefsiniz. Öyleyse ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze gelecek, kalbinize ulaşacak, nefsinizin kalbine ulaşacak ve kalbin mührünü zünvani kapıya kadar itecek, indirecek, kalbinizin dibinde bulunan zünvani kapıyı kapatacak mühür. Böylece şeytanın salvaları sona erecek. Yani nefsinizin kalbine karanlıkların dolmasına, bu kapının kilitlenmesi engel olacak. Ama yukarıdaki kapı bütünüyle açık, oradan içeriye devamlı Allah'ın nurları dolacak. İşte bu nurların dolmasıdır ki, iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayacak. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayacaktır. Toplandıkça iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için ona bağımlı olan, ona yapışan Allah'ın nurları, fazıllar oradan hiçbir şekilde ayrılmazlar. Karanlıklar onları kovup yerlerini alamazlar. Nefsinizin kalbine nurlar yerleştikçe alanları giderek büyüyecektir. Bu büyüyen hacim içerisinde nefsinizin kalbi ilk 107 nura kavuştuğu zaman ruhunuz Allah'a doğru çıktığı seyri sülük isimli yolculukta birinci gök katına mutlaka ulaşacaktır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci katın 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesinin müntihaya kadar ulaşacak. Bu aradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece bir muhteva kazanacaksınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bir husus var. Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için saadet bir muhteva taşıyor. Yalnız sizin için, Allah Teala'nın istediği tek şey sizin mutlu olmanız ve her şeyi buna göre dizayn etmiş. Bütün vasıtalar sizi bu hedefe yöneltmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Bir insanın nefsinin kalbinin tezkiye olabilmesi için ve tasfiye olabilmesi için, yani içerisine nurların dolabilmesi için 7 tane kalp şartı taşıması lazımdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7 kalp şartının sahibi olabilir. Bir, Allah'ıyla kalbinizdeki ikinciti alacaktır. İki, onun yerine ihbat koyacaktır. 3.

0: kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Allah'a ait olan nurların gireceği kapıyı şeytana dönüp durumda Allah'a çevirecektir. 4. Göğsünüzden kalbinize Allah'tan gelen nurların girmesi için bir yol açacaktır Allah Teala. 5. Kalbinizin mührünü açacaktır. 6. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkaracaktır. 7. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. İşte bu kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesidir ki çekim gücünü devamlı kalbinizde tutacaktır. İman kelimesi devamlı olarak nefsinizin kalbine gelen nurlardan faziletleri çevresinde toplayacaktır. Her faziletlerin işgal ettiği alana bir daha karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbinizde iman kelimesi var olduğu sürece. İşte bu güzellik üzere zikir yapan bir insan nefsinin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını doldurur. Her yüzeyi dünür birikiminde ruh Allah'a doğru bir gök katı daha yükselerek sonunda %51 nurda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Muslut olayı gerçekleşir. Kişi Allah'ın evliyası olur. Burada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir kişi. Ama cennet saadetinin 3. cennete kadar olan üst katlarına ulaşmayı başarmıştır. İlk teslimini tamamlamış, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin, kainatın tek dininin temel kaidesini gerçekleştirmiş, ruhunun hidayetini sağlamıştır. Allah'a özelde ruhunun verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Daha sonra nurların %91'e ulaştığı noktada fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir kişi. Daha sonra daimi zikri olacak da nurlar nefsin kalbini %100 doldurduğu zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece 3 hidayet gerçekleşecektir. Ruhun hidayeti, veçhin fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 hidayet, 3 teslim gerçekleştiği zaman siz İslam olmak şerefine ereceksiniz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, insanlar hepsi İslam'dır derlerse de nüfus kağıdında İslam yazdığı için kimse İslam olamaz. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslimse 3 boyutlu bir vesiledir. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya cennete gider ya da cehenneme. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değildir. O kişi kurtulamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Cennet mutlaka onun olur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetini kurtarmıştır. Dikkat edin, eğer bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri hangi boyutta yaparsa yapsın, ne kadar süre yaparsa yapsın, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene bütün ibadetleri yapsın, o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya saadetini yaşaması ise hiç ve hiç mümkün değildir. Öyleyse bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini, kaç yerde Allah-u Teala böyle söylüyor, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, belki Kur'an'ın en önemli sorusu bu. En önemli nida işareti bunun arkasında. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Acaba Allah Teala ne demek istiyor diye kardeşlerimiz soruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki insanlara Allah Teala'nın bu sırrı verilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanların cehenneme gideceği kesinlikle kazanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hiçbir kurtuluş ümidi yok. Şimdi insanlara bugün verilen din kültürünün bütün alanlarını araştırın, böyle bir açıklama göremezsiniz. İmam Hatip liselerinde öğrenilmekte olan din kültüründe, ilahiyat fakültelerimizde öğrenilmekte olan din kültüründe, bütün dünyadaki İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay mevcut değil. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Böyle bir handikapın varlığını bilmeyen insanların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Bilmemek dinde kurtuluşu sağlamaz. Öyleyse insanlar bilmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini bilmiyorsa insanlar, o zaman ne olur? O zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecekleri için mutlaka cehenneme gideceklerdir. Niçin cehenneme gideceklerdir? Sadece bu büyük hakikatten, bu Kur'an hakikatinden haberdar olmadıkları için. Bir kısım din adamları bunları bilmiyorlardı, hala da bilmiyorlar. Ama bir kısım din adamları eskiden bunları bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar. Biliyorlar, fakat başka insanlara bu hakikati ulaştırmıyorlar, gizliyorlar. Önce bilmedikleri bir şeyi sonra onlara açıklamak bu din adamlarına çok zor geliyor sevgili kardeşlerim. Oysa ki onların hataları değil, onlara öğretilen din bilgisi, din ilmi bu muhtevayı almamış. O din kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safha söz konusu değil. Daha ötesi, daha korkunç, mürşide ulaşmak diye bir safha mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Öyleyse ne cennet ümidi, ne dünya saadeti ümidi yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple insanlar bilmedikleri bir hakikat sebebiyle, Kur'an emri sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte şeytan Kur'an indirilden bu tarafı geçen 14 asırlık sürede insanları cehenneme götürmek üzere yola çıkan iblis, bütün insanları cehenneme götürecek olan asıl hedefi yakalamış durumda. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Ve bugün bütün dünyada öğrenilen İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör mevcut değil. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik ve hepimiz topyekün cehenneme giderdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimiz topyekün cehenneme giderdik. Üstelik de sebebini bilmeden. Bütün din adamlarının din kültürü almış, dinde belli yerlere gelmiş olan insanların hiçbirinin bilmediği bir hakikat sebebiyle bütün insanların cehenneme gitmesine Allah-u Teala göz yummuyor. Bilgiyi ulaştırıyor, ilmi ulaştırıyor insanlara açıklayalım diye. Ulaştırmadığı ne olacaktı? Biz de dahil olmak üzere hepimiz doğrudan cehenneme gidecektik. Sadece bilmediğimiz için. İşte Allah-u Teala'nın buna rızası yok. İnsanlar öğrenmelidir diyor. Öğrendikten sonra tatbik etmezlerse o zaman kendileri cehenneme mahkum etmişlerdir. İşte bunun için Allah-u Teala bütün devirlerde, bütün milletlerin içinde mutlaka Resul bahseder. Hiçbir devir yoktur ki bütün milletlerin içinde Resuller yaşamamış olsun. Hangi milleti düşünürseniz düşünün, şu anda orada Allah'ın bir Resulü görev yapıyor ve bizim sizlere anlattığımız bu hakikatler, bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek olmak üzere insanlara aktarılıyor. Ama şeytan dine hakim olan insanların literatürüne bunu almasına müsaade etmediği için oralardaki bütün milletlerdeki Resuller karalanıyor, itiliyor, kakılıyor ve ilmi kurtuluş imkanlarını insanlara ulaştırmasına din adamları mani oluyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, gözünüzün önünde 60 küsur milyon insan cehenneme doğru yola çıksa, sadece bunları bilmedikleri için yola çıksa, ne hissederdiniz? Bir düşünün. Siz biliyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı insanların dilemesini istiyor ama onlara din öğretenler bilmiyor. Bir kısmı da öğrenmelerine rağmen başkalarına açıklamıyor, gizliyor. Ve başta din adamları olmak üzere herkes cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. O zaman bu büyük hakikati bütün insanlara duyurmak için çırpınmaz mısınız? Bunun vicdan azabını duyması lazım gelenler duymuyorsa siz de mi duymayacaksınız? sevgili kardeşlerim, işte İslam alemi bu boyutlarda. İnsanları cennet saatine getirecek olan bütün tatbikat İblis tarafından yok edilmiş. İnsanları dünya saadetine getirecek olan bütün tatbikatta. Yani temel faktörler yok edilince insanları kurtaramayacak olan ibadetlerle İblis insanların gözünü boyamayı başarmış. İblis diyor ki namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin. İslam'ın bu 5 tane şartıyla oyalanın şu dünya üzerinde ve cennete gideceğinizi tahayyül edin, hayal edin. Ama hiçbir zaman cennete gidemeyin. İşte iblis insanları böyle korkunç bir tuzağa düşürmüş. Tuzak çok yönlü. Zikri unutturmuş insanlara. Zikir artık ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut değil. İnsanları ne kurtuluşa ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek. Unutturmuş. Mürşide ulaşmak kesinlikle reddediliyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması, insan ruhu hayattayken Allah'a asla ulaşamaz. Ancak böylelerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inanç bütün insanların kalbine yerleştirilmiş. Sonra mı? Fizik vücudun Allah'a teslimi de yok edilmiş. Nefsin Allah'a teslimi de. Yani insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün temel unsurlar yok edilmiş. Geriye yardımcı unsurlar kalmış. Eğer bunlar olsaydı insanları daha üst seviyeye bir kurtuluşa ulaştıracak olan yardımcı fiiller, onlar serbest bırakılmış. İnsanların gözlerini boyamak için. Yani bak, sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, sen zekat da veriyorsun, paran var, hacca da gittin, üstelik la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip şehadet de, kelime-i şehadet de söylüyorsun. Öyleyse bu kadar ibadet yaptıktan sonra senin cehenneme gitmen söz konusu olabilir mi canım diyor iblis insanlara. Ve insanlar da, bütün insanlar da cehenneme doğru bir yolculuktalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorum tablo iç karartıcı ama ya siz Allah'ın yolundaysanız, ya Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, o zaman kurtuluşunuz %100 kesinleşmiş demektir. Evet, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah-u Teala söz vermiş, sizi mutlaka cennetine alacak ve insanlar dinmiyorlar. Özellikle din adamları onlara böyle bir şey yoktur diyorlar. İnsanların üzerine farz kılınan ve gerçekleştirilmezse mutlaka cehenneme gidecek derecede önem taşıyan temel faktör iblisin talebi üzerine insanlardan gizleniyor. Milyonlarca insan, 60 milyondan fazla insan bu kadar basit bir ilmin sahibi olamadıkları için cennete gidecek ve din adamlarımızın hiç vicdanı sızlamıyor. Kendilerinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böylesine korkunç bir tablo, bu bir katliamdan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bir insan öldürülürse, belki de başka birisi tarafından öldürüldüğü için o kişinin cennete gitme ihtimali de söz konusu. Ama aldatılmış insan eğer unutturulmuşsa kendisine Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemek unutturulmuşsa, gizlenmişse kendisinden, bu kişi hiç bilmediği için, bunu bilmediği için cehenneme gidecekse, masum olmasına rağmen cehenneme gidecekse ve bunun sorumlusu onlara bunu bildirmeyen din adamlarıysa, sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini ve bu insanların vicdanları sızlamıyorsa, o zaman bu nasıl bir insan olma statüsü? İnsanlar nasıl kendilerini insan hüviyetinde o şerefe layık görebilirler? Eğer 60 küsur milyonun cehenneme gitmesinde Allah'ın söylediklerini insanlara ulaştırma konusunda ısrarla gayret ediyorlarsa ve o zavallı insanların bu büyük hakikati bilmedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, tekrar ediyorum, ne yapsalar kurtulamazlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet etseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler, 100 defa hacca gitseler, böyle söyleseler la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye, hiç kimse kurtulamaz. Herkesin gideceği yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Şimdi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Bilenle bilmeyen bir olur muymuş? Bu sırrı bilen, aslında sır bizim din adamlarımızda görülür. Yoksa Kur'an-ı Kerim son derece açık bir şekilde bunu bir farz emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman diyor Allah-u Teala, garanti ederim ben diyor. Sizi mutlaka cennetime alırım. Kendime de ulaştırırım. Cennetimi de alırım. Ve siz bunu yapacak olan siz değilsiniz diyor. Buna layık olacak olan, yani ruhunu bana ulaştırmaya layık olacak olan, 22. basamağa çıkmaya layık olacak olan siz değilsiniz diyor. Bunu ben yapacağım diyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim size. Siz zikri sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim diyor. Size bütün güzellikleri ben öğreteceğim diyor. Sizi kendime ben ulaştıracağım. Sizin sorumluluğunuz yok diyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bir dileğin sahibi olmak diyor. Ve bu bilinmediği için, insanlara öğretilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kurtulmaları da ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamaz. Bu trajedi bütün dünya üzerinde korkunç bir kayıtsızlıkla, sorumsuzlukla, vicdanlar titremeden uygulanıyor. İblis duruma hakim ve böyle bir facia bütün insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu olgu sadece bilmeme sebebiyle gerçekleşiyor. İşte burada bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı var. Bilmeyen, bırakınız zor olan taraflarını, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle kurtulacaklarını, mutlaka cennete gideceklerini bilmeyen insanlar sadece bilmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İblis nasıl korkunç bir tuzak kurmuş gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Olayın başına gidelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün cinlere, meleklere, şeytanlara diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Hepiniz. Bütün cinler, melekler secde ediyorlar. Ama iblis, şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala soruyor, ey iblis diyor, şeytanın adı iblis. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ama onu çamurdan yarattın. Çamur pistir. Ben onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum, cennetten de kovuyorum. Ebediyen cehennemde yaşayacaksın. Sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım kıyametten sonra. İblis de Allah Teala diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ve ben böylece Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alabileyim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlardan intikam alacak. Başarılı mı? Ne yazık ki çok başarılı. Öylesine korkunç bir tuzak ki bu bilgileri insanlara ulaştıracak olanları İblis bütün kavimlerde sahtekar olarak tanıtıyor diğer insanlara. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavimde mutlaka Resulümüz vardır ve devamlı olarak vardır. Yani hangi kavimde, hangi millette Resulümüz ölürse onun yerine derhal yenisini vazifelendiririz diyor Allah Teala. Hiçbir devirde bir hidayetçinin bulunmadığı hiçbir kavim olmamıştır diyor Allah Teala. Ve arkasından da can alacak asıl noktayı açıklıyor. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlara Resul gönderelim de Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler. Hepsi reddettiler. Hiçbir kavim insanlar yaratıldığından bu tarafa hiçbir kavim Allah'ın kendilerine vazifeli olarak gönderdiği, aralarından vazifeli kıldığı Resulü asla kabul etmemişler. Hepsi reddedilmiş. Hepsi insanlar tarafından, o kavmin insanlarının büyük kısmı tarafından kabul edilmemiş. Sadece o insanların arasında, bütün kavimlerde küçük bir topluluk, insanların küçük bir kısmı o Resullere tabi olmuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hep bu senaryoyu şeytan oynamayı başarmış. Bugün de aynı senaryo oynanıyor. İnsanların kurtuluşuna mani olanlar ne yazık ki din adamları. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan, yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruyu öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saklayan bir din adamları topluluğu bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Korkunç bir oyun. Şeytanın kumandası altında bir alimler topluluğu, ilmel yakin sahibi olan insanlar, kendileriyle beraber bütün insanlığın çok büyük bir bölümünü, %90'ın çok üstünde bir bölümünü cehenneme doğru götürmekle meşguller. Kendilerini de tabii. Bunu yaparken ne yazık ki hiç vicdanları titremiyor. Sevgili kardeşlerim, bu bir yaradır. Bu bir hicrandır. Bu bir facia gözlemidir. Öyleyse müşahede ettiğimiz şey odur ki insanlık Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları tarafından cehenneme doğru sürükleniyor. Dünyadaki mesleklerin en güzelini seçmişsiniz. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Şu dünyada yaşayacağınız 50 sene, 60 sene, 100 sene ömür. Cennetin sonsuz ömrü yanında ne yazar ki? Ve hem bu dünyayı mutsuz bir insan olarak yaşamak, hem de sonsuza kadar cehennemde kalmak, aslında bunu kader zannetmeyin. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, şu anda bizi dinlemekte olanlar, bizim dışımızdakiler, bu karar sizin kararınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kendinizi kurtaracak olan yegane kişi olarak kurtuluş reçetesini tatbik etmiyorsunuz demektir. Öyleyse gideceğiniz yerin cehennem olması kadar tabii bir şey olamaz. Seçim sizin, siz öyle yaptınız. Öyleyse Allah Teala sizin serbest iradenizden Allah'a ulaşma taleminin sadır olmasını istiyor. Bunu istemenizi, Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah Teala istiyor. Ama siz istemiyorsunuz. İstemiyorsanız o zaman kurtulamazsınız. Sadece bilmediğiniz için değil, artık en azından bizi dinleyenler böyle olduğunu biliyorlar. Ve hazin bir tablo oluşuyor. Gidiyorlar, öğrendiklerini din adamlarına soruyorlar. Cevap hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok deniyor. İnsafsızca, acımadan, vicdanları sızlamadan insanlara bu facia yaşatılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın hedefi sizi sonsuz mutluluğa, hem dünyada en üst seviyedeki mutluluğa, İç dünya saadetine, dış dünya saadetine, Allah ile olan ilişkiler saadetine kesintisiz bir suç ve sükûna davet ediyor Allah Teala. Bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın ve salli ala Muhammed ve ezzüillahimine şeytanına çalışsın. Rabbil alemine rahmanı rahim ve mekiyum. Seni yâkine umdu ve yâkine sahibim. Ve lâb-ı aleyhim gâle mahtemel aleyhim ve rebbâlin amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah-u Teala tarafından bir araya getiriliyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanın nasıl mümkün olduğunu öğretmek ve öğrenmek üzere. Neyse, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uçta Allah-u Teala'nın müessesi var. Bir uçta öğrenilenler var. Öyleyse Allah'tan akan bir çağlayan sizlere ulaşıyor. Bu çağlayan hedefi sadece sizleri mutlu etmektir. Huzura kavuşturmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, şeytan hiç boş durmaz. Bütün gücüyle sizleri Allah'ın yolunda huzursuz ve tedirgin etmeye çalışır.
0: ona bütün kapılarınızı kapatmak durumundasınız. Her güzelliği çirkinlik olarak göstermek üzere, her çirkinliği güzellik olarak göstermek üzere ve sizleri kendi yolunda tutabilmek üzere sonsuz bir gayretin içindedir. Hiç vazgeçmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu düşmanınıza, iblise dikkatle bakın. Biz size hangi güzellikten bahsetmişsek onu karartabilmek için her şeyi yapar. Burada önemli olan ona karşı mücadeleyi verebilmeniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her açıdan sizin mutluluğunuz için dizayn edilmiş bir dünyada yaşadığınızı unutmayın. 1. Allah-u Teala tarafından çok sevildiğinizi unutmayın. 2. Allah'ın sizinle olan ilişkisinin sadece sizi mutlu kılmak istikametinde olduğunu unutmayın. Yani Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Şeytansa sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece mutsuz olmanızı ister. Huzursuz olmanızı ister. Herkesle kavgalı olmanızı ister. Kendi kendinizle kavgalı olmanızı ister. İç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını, hiç bitmemesini ister. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın indinde sizler o Allah'ın sizin için hep gösterdiği mutluluğa ulaşabilmek için şeytanla mücadeleyi öğrenmelisiniz. Kendinize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İbretle bakın. Ve sorun kendinize. Şu anda mutlu musunuz? Bunun cevabını açık ve net olarak vermelisiniz. Eğer mutluluğu hissetmiyorsanız, eğer mutluluğu yaşamıyorsanız, bunun arkasında sadece şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. Öğrendikleriniz sadece sizin mutlu olmanıza açık pencerelerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu pencereleri yanlış düşüncelerle kapatmayın, perdelemeyin. İblis devamlı huzursuz olmanız için gayretin içinde. Şu anda neden şikayet ettiğinizi kendi kendinize bir düşünün bakalım. Nedir sizi mutsuz eden şey? Arkasında hep başkalarını göreceksiniz. Ve işte mutsuzluğun arkasında yatan şey budur. Başkalarını kendi mutluluğunuzdan sorumlu kılmak. Evvela evdekiler mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Anneniz, babanız, çocuklarınız, büyük anneniz, herkese göre mutsuzluğa açılan bir kapıyı şeytan hep aralık tutar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz annenizden, babanızdan, anne babalar çocuklarından hep bir şeyler beklersiniz. aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Onlar size verildiği halde gene mutsuz olduğunuzu düşüneceksiniz. Ne beklediğinizi bilmeden sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela düşünce platformunuza şunu oturtmalısınız. Neden yaratıldınız? Yaratılışınızın arkasında sadece bir tek sebep yeter. Mutlu olmak için yaratıldınız. Cennet saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. Bir, dünya saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. İki, fıtrat olarak yaratılışınızın bir hediyesi olarak Allah-u Teala size bu mutluluğu yaşayabilme kabiliyetini verdi. Mutluluğu yaşayabilme fıtratını verdi. Yaratılışta size ihsan ettiği şey işte bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz sizi mutlu edebilecek olan standartların sahibisiniz. Öyleyse düşünün. Bırakınız evin dışına çıkmayı, evin içinde düşünün kendinizi. Ne bekliyorsunuz? Annenizden, babanızdan ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz çocuklarınızdan? Evdeki herkesten ne bekliyorsunuz? Herkesi davranışlarında serbest bırakmak yerine sizin arzularınıza uygun hareket etmiyorlar diye onları suçlamak hakkının sahibi misiniz? Bir düşünün bakalım. Böyle yapmanızın sizin mutluluğunuzda ne kadar büyük bir rol olduğunu biliyor musunuz? Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz evvela kendinize sorun. Ben onlara vermem lazım geleni verebiliyor muyum diye. Şikayet etmek şeytanın bir silahıdır. Sizi şikayete zorlar. Hiçbir hatanızı size söylemez. Size hep başkalarının hatalarını düşünce platformunda ulaştırır. Aslında size göre başkalarının hataları. Belki etrafınızdaki insanların Allah ile olan yakın ilişkisini bile mutsuzluk vesilesi sayabilirsiniz. Size hasretinizi lazım gelen zamanı anneniz, babanız Allah'a hasrediyor. Ve bu sizin için şikayet konusu oluyorsa çok yanlış bir dizaynın içindesiniz. Siz de Allah ile meşgul olabilseniz şikayet etmek şöyle dursun, büyük bir mutluluk içinde yaşayacaksınız. Şikayetlerinizi etrafınızdaki insanlara ulaştırarak onları da sizin gibi mutsuzluk çukuruna atmak yanlış bir davranış biçimi olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela ait olduğunuz yeri bir düşünün. Yerli yerine oturtun. Kimsiniz? Niçin yaratıldınız? Ne yapmanız lazım? Bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani kainatta Allah'ın en çok sevdiği üzerine titrediği mahluk. Bu en çok sevdiği mahlukundan Allah-u Teala ne istiyor biliyor musunuz? Sadece bir tek şey istiyor. O kişiyi mutlu kılmak. Şu dünyada mutlu kılmak. Ve mutlaka onu cennetine göndermek. İşte Allah'ın istediği, sizlerden hepinizden istediği şey sadece bu kadar. Öyleyse sorun bakalım kendinize, neden mutsuzsunuz? Evvela sorun, neyiniz eksik? Hayatınızı normal standartlarda yaşamanız için ekmeğiniz mi yok? Suyunuz mu yok? Barınağınız mı yok? Etrafınızdaki insanlardan size ulaşması lazım gelen sevgiyi beklerken kendinize hiç sordunuz mu? Siz onlara ulaşması lazım gelen sevgiyi ulaştırıyor musunuz diye. Siz ne münazımcı bir görüşle herkes bana sevgi göstermeli diye düşündüğünüz zaman her faturanın ödendiğini önde hesaba almak mecburiyetindesiniz. Siz başkalarına sevginizi göstermedikçe, ulaştırmadıkça onlardan sevgi beslemeye hakkınız olabilir mi? Onlardan sevgi beklemeye, onların sevgisini kazanmaya kim şikayet ediyorsa evvela kendisine baksın. Ne var kendisinde? Allah'a dönük olarak yapması lazım gelen şeyleri acaba o kişi yapıyor mu? Yapsaydı zaten mutlu olacaktı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için yaptığınız şeyler bilin ki hepsi aslında sizin içindir. Kendi şahsiyetiniz içindir. Zikir yapmak bir vazifedir. Ama aynı zamanda zikir yapmanın mutluluğuna ulaşabilmek için bir haktır. Neden haktır? Çünkü zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmeti, Allah'tan gelen fazlı, Allah'tan gelen salavatı hak edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu hakkı vazifenizi yerine getirerek elde edersiniz. Öyleyse nasıl bir olgu bu sevgili dinleyenler ve izleyenler? Neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden, sevgiyi hak etmekten, mutluluğu hak etmekten, siz başkalarına mutluluk vermeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa sıkılmış olan canınızı başkalarının sıktığı konusundaki kesin inancınızla daha karanlıklara mı gömülmek istiyorsunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkat edin. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Sadece siz değil, etrafınızda kim varsa onlarla birlikte mutlu olmak için yaratıldınız. Onlardan mutluluğun mesajlarını alabilmeniz için onlara sizin mutluluk mesajlarını vermeniz lazım. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Onlar sizin için sizin beklediğinizi vermeyen varlıklı olarak mı görünüyor? Eğer böyle görünüyorlarsa aynaya bakın. Kendinize dikkat.

sevdiğini hoş görüyü ulaştırmakla vazifelisiniz. Sizin mutlu olabilmeniz için bu mutlaka gerekli. Bir şeylere sahip olduğunuz zaman o sahip olduğunuz şeyin kıymetini çok iyi bilin. Bu sohbetleri bizlere sağlayan Allah'a evvela bu sohbetler için çok şükredin. Hamd edin ki böyle bir vasıtayla, real player'la Allah Teala bizleri bir araya getiriyor. Şu anda dünyanın neresinde olursanız olun, biz size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarlarınızdaki ekranlarda bizi görebiliyorsunuz. Net olarak görebiliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bir nimet değil midir? Bu nimetin Allah Teala tarafından ihsanında bizimle beraber olsaydınız ne hissederdiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların tabiatındaki ezelden beri mevcut olan yozlaşmaya dönük bir müessese var. Şeytan bunu mutlaka kullanır. Sahip olduğunuz Allah'ın büyük ihsanları size bir süre sonra bir şey ifade etmez. Onu kaybetmedikçe sizin için aslında ne kadar değerli olduğunu anlayamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünyada neden yaşadığınızı dikkatle düşünün. Mutlu olabilmenizin evvela size düşeni yapmaktan geçtiğini hiç unutmayın. Bütün insanlara şeytan başkalarından istemeyi öğretir. Kendisinin bir şeyler yapmamasına karşılık başkalarından istemeyi öğretir. Ve bütün insanlara başkalarına bir şey vermemeleri için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmamaları için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler.

İşte şu dünyada yaşıyorsanız eğer bir insan olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle insanlar olmalısınız ki size baktıkları zaman demeliler ki işte bu Mihir Vakfı'nın mensubudur. O herkese mutlaka iyilik yapmaya çalışır. Başkaları için yaşar. Başkalarının mutluluğunun kendi mutluluğunun bir vesilesi olduğunu öğrenmiştir. Ondan bütün insanlara sadece mutluluk ulaşır. Kendisi hakkında böyle konuşulan bir insan olmaya çalışın sevgili dinleyenler ve izleyenler. Aslında şu dünya gerçekten yaşamaya değer bir dünyadır. Güzellikleri yaşayabildiğiniz takdirde, güzellikleri yaşamak

Yanınıza engel olan şey hayır, başkaları değildir. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sadece sizsiniz. Siz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan size mutluluk sunmalarını bekleyemezsiniz. Böyle bir hakkın sahibi değilsiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak siz başkalarına mutluluk vermeye çalışmadıkça mutlu olamazsınız. Beklenti içinde bulunan, beklediklerine hiçbir zaman kavuşamayan insanlar olursunuz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah için, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Onun Yüce Rabbimizin sizlerden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızdır. Her malın bir bedeli vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu satın almak için bir fatura ödemek mecburiyetindesiniz. Bu fatura sizin başkalarına mutluluk ulaştırmanızdır. Öyleyse mutsuz olmak son derece kolay bir şey. Etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size iyi davranmadıklarından, beklediklerinizi size vermediklerinden, Allah ile olan işleri dolayısıyla sizinle ilgilenemediklerinden bahsedebilirsiniz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize dönüp bakmayacak mısınız? Eğer ben mutsuzsam neden bunun sebebini başkalarında arıyorum diye sormayacak mısınız hiç kendinize? Ne zaman doğru düşünmeye başlayacaksınız? Kainatın merkezinde siz yaşıyorsunuz. Herkes kendi hayatını yaşarken kainatın merkezidir. Herkes için geçerli bu. Etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuz için vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes, herkesin mutluluğu için yaratılmıştır. Ne zaman başkaları sizin mutluluk ağacınız olabilirler sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hani biz şeytan için daimi zikre ulaştığınızda şeytan sizin gazlı ağacınız olacak diyorduk. Yani bütün savaşlarda yenilecek diyorduk. İşte bunu sağlayacak olan şey insanları mutluluk ağacınız yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Başka insanların hepsi sizin mutluluğunuz için var demek istiyoruz. Çünkü siz etrafınızda kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, onlardan herhangi birisine mutluluk vermeye çalıştığınız andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Ama şarta bağlı. Onlara mutluluk vermek üzere düşünce platformunda harekete geçtiğiniz andan itibaren. Ama siz başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız, insanları o açıdan eleştiriyorsanız, başka insanlar size mutluluk vermiyor diye onları eleştiriyorsanız, haklı olduğunuzu iddia edebilir misiniz? O zaman siz o kurnaz mahluk şeytan tarafından nasıl aldatıldığınızı bir düşünün bakalım. O size başka insanlardan mutlaka ulaşması lazım gelen bir şeylerin varlığını ispata çalışır devamlı. Sizin iç dünyanızda hep başkalarının size karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğu zehabını, zannını, sanısını uyandırmaya çalışır. Hep etrafınızdaki insanları suçlamayı öğretir size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynanızı başkalarına değil, kendinize çevirin. İbretle kendinize bakın.
Onlar size istediklerinizi sağlamıyor diye düşünmek yerine siz onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunuyor musunuz sualini sorun kendinize. Siz insanlardan bir şeyler bekledikçe insanlar da size o beklediğiniz şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içinde yaşarsınız. Çünkü beklentiyi oluşturan nefsinizdir. Nefsiniz devredeyse mutlaka onun afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Ve devamlı şer işlersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzursuz olduğunuz her evrede siz bir yanlışın içindesiniz. Başkalarını irdelemek, o insanları suçlamak son derece kolaydır. Eğer siz hata arıyorsanız, herkeste hata bulabilirsiniz. Ama bu bulduğunuz hatalar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutsuz edecektir. Başkalarının size karşı olan davranışlarında, başkalarına karşı olan davranışlarında hatalar aradığınız sürece siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. O hataları yakalayıp onun yüzüne vurmayı düşünüyorsanız, bu nefsinizin size ne kadar hakim olduğunu, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir nüfuzun, tesir gücünün sahip olduğunu gösteren en açık delildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hata yapmasını araştırmayın. Hatalarını insanların yüzüne vurmayın. Her bu istikametteki gayretiniz sizi Allah'ın indinde küçültür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan böyle bir şeyi başkalarının hatalarını araştırıp onların yüzlerine vurmayı, onların mutluluğu için yaptığınız izlenimini size vermek ister. Oysa ki siz orada nefsinizi tatmin ediyorsunuz. Hatasını yakaladığınız kişiye üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Devamlı etrafındaki insanların hatasını arayan insanlar olmayın. Benim de hatamı bulurlar da yüzüme çarparlar endişesiyle yaşayan, bu sebeple her şeyi yapmaktan kaçınan insanlar olmayın. Her ikisi de ekstremdir. Olması lazım gelen boyutların negatif olarak ötesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesle birlikte tabii davranışların içinde olun. Aman kimse benim hatamı yakalayamasın diye bir yanlış düşüncenin içine girmeyin. Düşünce tarzınız bu olmamalı. Siz başkalarına iyilik etmek üzere, onları mutlu etmek üzere yaşadığınız sürece unutmayın. Kimse sizin davranışlarınızda hata bulamaz. Evvela başkalarının hatalarını arayan, onların hatalarını
düzeltmek için etraflarında gölge gibi dolaşan insanları Allah sevmez. Göreviniz bu değildir. Ve siz böyle bir ortamda eğer başkalarına en nazik şekilde bile olsa hatalarını bildirmek istikametinde nöbet tutan birisiyseniz çok yanlış bir yerdesiniz. Siz onunla görevli değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimiz soruyorlar, hata gördüğümüz zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ben sual soruyorum şimdi. Hataları yakalamak mı istiyorsunuz? İstediğiniz şey bu mu? Hataları yakalayıp da o hatayı yapana söylemek üzere mi yaşıyorsunuz? Öyle yaptığınız zaman mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Siz başkalarının hatasını aramak üzere harekete geçtiğiniz zaman siz hayatınızı devamlı aman ben bir hata yapmayayım, başkaları beni tenkit etmesin, onların karşısında küçülmeyeyim diye düşünen bir zavallı olursunuz sadece. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamazsınız. Başkaları sizi mutsuz etmesin diye yaşamaya başlarsınız. Böyle bir şey yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gerek sizin başkalarının hatalarını aramanız, gerek aman ben yanlış yapmayayım da beni tenkit etmesinler diye yaşamanız, her ikisi de yanlış, her ikisi de nefsinizin tuzağı. Her ikisinde de başkalarından daha aşağıda olmak istemiyorsunuz. Başkalarından daha üstün olmak istiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu negatif faktörlerden çıkış yolu var mıdır? Tabii vardır. Hiç kendinizi zorlamanıza da gerek yok. Sadece başkalarına bir nebze, bir damlacık mutluluk vermek için hayatınızı dizayn edin. Sizin için başkaları kıymetli olsun. Onları mutlu etmek için yaşamaya başlayın. Onlara, onların hoşlarına gidecek olan bir şeyler söylemek. Başkaları sizi tenkit etse de, etmese de, bunu yapmak bir mutluluk meselesi de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben böyle bir şey yaptığım zaman acaba beni ayıplarlar mı? Benim hakkımda ne düşünürler? Bu kadar değerli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının düşünce standartları sizin için? Başkalarının düşünceleri sizin pozitif ulaşmanıza, Allah'ın güzelliklerine ulaşmanıza mani oluyorsa bu sizin mutsuzluk vesikanızdır. Her şey ve etrafınızdaki herkes sizin için sadece onlara mutluluğu ulaştırmak için bir vasıta olmalı ve onlar sizin mutluluğunuzun vasıtası olmalı. Siz başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça mutlu olamazsınız. Siz başkalarından beklentileriniz oldukça, onlardan şikayet ettiğiniz sürece mutlu olamazsınız. Çünkü hep nefsiniz istikametini düşünüyorsunuz.
kimin başkasından bir beklentisi varsa bu onun nefsinin afetidir. Ve kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzelliği yaşamaya çalışın. Her şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz başkaları için olun. Başkalarını tenkit etmek için, onların yanlışlarını yakalamaya çalışan birisi olmayın sakın. İnsanların kabusu olmayın. İşte falanca geliyor. Şimdi benim hareketlerimi dikkatle izleyecek. Yanlışımı yakalamaya çalışacak. Ve bana o yanlışımı söyleyerek bana haddimi bildirecek diye insanların düşünmesine mahal verecek olan davranışlardan kaçının sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evinizdeki insanlardan başlayarak herkese yardım etmeye çalışın. Kim olursanız olun, daima bir sorumluluğunuz olduğunu, bir görevin omuzlarınızda mutlaka bulunduğunu hatırlayın. Evvela sorumluluk alanınıza giren her şeyi en güzel şekilde dizayn etmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sorumluluğunuzu yerine getirdikçe mutluluğu yaşamaya çalışın. Mesela evinizde evin bütün fertleri ayrı ayrı sorumluluklar taşımalı. Herkesin bir sorumluluğu olmalı. Evin günlük yaşantısında mutlaka sizin de üzerinize düşen bir vazife olmalı. Bunları başkaları size emrettiği için değil, siz içinizden geldiği için, o sorumluluğun gerektirdiği çalışmayı sarf eden birisi olursanız, o zaman mutluluğunuzun imzasını atmış olursunuz hayat defterinize. Sevgili izleyenler, hiçbir mutluluk almaktan geçmiyor. Bütün mutluluklar vermekten geçer. Öyleyse siz hep veren el olun. Başkalarına mutluluk saçmak için, onları memnun kılmak için yaşantınızı ona göre şekillendirin. En güzele layıksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne beklediğine dikkatle bakın. Allah-u Teala ibadet etmenizi istiyor. Neden? Çünkü ibadet, Allah'a yaptığınız ibadet sizin için doyulmaz bir zevki oluşturacaktır. Eğer gerçek anlamda Allah'a yönelmeyi başarabilirseniz namazın zevkini yaşarsınız, orucun zevkini yaşarsınız, zikrin zevkini yaşarsınız. Yoksa müsaitlerim size bir angarya gibi geliyorsa, ben bu vazifeyi yapmazsam insanlar bana kötü bakarlar, hadi vazifemi yapayım diye düşünüyorsanız, ne kadar yanlış bir yolda olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Şu ibadeti yapayım da bu ibadetteki büyük zevki
yaşayayım diye düşünmelisiniz. Aman şu namazı kılayım, üzerimden borç düşsün diye kılınan bir namaz, bir angaryadır. Bir yükü omuzlarınızdan atmak için bir gayrettir. Oysa ki ibadetleri Allah-u Teala sizi zora koşmak için, sizi huzursuz etmek için koymamış. Tam aksine onları yerine getirerek onlardaki o muhteşem zevkleri yaşayın diye ibadetleri yapmakla sizi vazifeli kılmış. Vazifeli kılmış ki bu vazifeyi yaparak o ibadetlerin mutluluğunu yaşama hakkını kullanın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her olayın daima iki tane cephesi vardır. Mutsuzluk cephesi, mutluluk cephesi. Her olay sizin bakış açınıza göre şekillenir. Siz başkalarına hizmet için varsanız, işte olması lazım gelen, yaşamanız lazım gelen hayat budur. Başkaları size hizmet etsinler diye düşünüyorsanız, o zaman mutsuzluğu elinizle davet ediyorsunuz demektir. Hiçbir zaman, hiçbir devrede mutlu olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutlu olmanız, başkalarının size vereceği mutluluğa bağlı değildir. Başkalarından beklediğiniz davranışlarla mutlu olacağınızı zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlar bununla mutlu olmazlar. Başkalarından kendilerine gelen mutluluk vesileleriyle mutlu olmazlar. İnsanlar başkalarına yardım etmekle, hizmet etmekle, onları mutlu etmekle mutlu olurlar. Öyleyse bir mutlu olmasına, memnun olmasına çalışılan insan vardır. Bir de buna çalışan, başkalarını mutlu etmeye çalışan insan vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birisine bir hizmet ettiniz. Onun paraya ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Ona para verdiniz. Böyle bir şeyi yapana kadar düşündüğünüz sürece siz mutlu bir insansınız. Parayı ona ulaştırdığınız zaman da mutlu bir insansınız. Sakın yaptığınız işi gölgelemeyin. O kişiye o parayı verdikten sonra o bundan mutluluk mu duyar, mutsuzluk mu duyar, bu sizin işiniz değildir. O kişi doğru düşünce alışkanlığının sahibi olsa, başka birisi kendisine hizmet etti diye ona çok teşekkür etmesi ve onun yaptığı hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etmesi gerekir. Ama şeytan onun kibirine müracaat eder, gururuna müracaat eder. Başka birinin yaptığı parasal yardım o kişiye ağır gelir. Onu mutlu edecek yerde şeytan o kişinin mutsuz olmasını sağlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranış biçimlerinizde ister başka birinin aktif olduğu bir olayda, yani onun size yardım etmesi halinde, ister sizin aktif olduğunuz bir olayda, sizin onlara yardım etmenizde, olayı yaşarken Allah o olaydan mutluluk duymanızı temin eder, etmeye çalışır. Şeytan da iki taraftan hangisinde olursanız olun,
ondan huzursuzluk duymaya, sizi hedeflendirmeye çalışır. Öyleyse birisi, sizi yaratan Allah, mutluluğunuz için vardır ve devamlı bir istikamete yardım etmek için hazırdır. Birisi de bir yaratık olan iblis, kötü niyetinden başka hiçbir şeyi olmayan bu sefil mahluk, sizi mutsuz kılmak için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendinizi hep haklı göreceğiniz yüzlerce yanlış fikri size empoze eder. O fikrin ondan geldiğini, onun tarafından size kabul ettirildiğini aklınıza bile getirmezsiniz. Aklınıza bile getirmediğiniz bu tarz davranışlarınız, izlenimleriniz, vardığınız kanaatler sizi sadece mutsuz kılar, yalnız bırakır ve huzursuzluğu yaşamanız için sadece hepsi, ama hepsi sadece vesilelerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse yapmanız lazım gelen şey, size bir hizmeti bulunursa, bir yardımda bulunursa Allah-u Teala'ya çok şükretmek değil mi sevgili izleyenler, bedinleyenler? O yardımı size verene teşekkür etmek değil mi? Ve iş dünyanızda başkaları tarafından yardım edilmeye değer bulunduğunuza göre onların size değer vermesinin bir işareti değil mi? Bu güzellikleri yaşamak yerine o bana böyle bir para yardımında bulundu ve ben onun yanında küçük düştüm diye düşünmek yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Unutmayın, eğer parayı alan sizseniz bu öbür taraf için bir fedakarlıktır, öyle değil mi? Şeytanın size bütün olayları nasıl ters gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mesela biz diyoruz ki kardeşlerimizin yanlış yapması halinde susacak mıyız diye soran kardeşlerimize diyoruz ki hayır, onların da güzeli yaşaması için onlara yardımda bulunun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu konudaki emrine, o insanların o yanlışlarını düzeltmek sebebinde onlara güzel örnek olmanız lazım. Siz davranışınızla doğrunun ne olduğunu onlara gösterebilirsiniz. İblis ne yapar sevgili izleyenler? Başka birinin hatasını gördünüz. Bu hatanın o kişiye söylenerek ondan üstün olduğunuzun ona ispatı sadedinde şeytan size yanlış davranışlarda bulundurur. Arkasında sadece siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin devrede olduğunuz şey sizin açınızdan nedir? Acaba ona hatasını bildirdiğiniz zaman davranış biçiminiz ondan üstün olduğunuzun ispatı mı? Bunun için mi söylediniz ona onu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına bir şey öğretebilecek olan bir konunun bilgisinin sahibi olduğunuzu düşünelim. Başkalarına bunu anlatırken, öğretirken sizin hedefiniz ne? O insanlara onlardan üstün olduğunuzu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Hele onlar sizin kadar ayet bilmiyorlarsa, onları küçültmeye, davranışlarınızla onları ezmeye hak sahibi mi zannediyorsunuz kendinizi? Göreviniz onlara bilmediklerini söyleyerek onları küçültmek mi? Yoksa Allah'ın size verdiği bir vazifeyi yaparak Allah'ın huzurunda mutlu olmak mı? Öğretmenin o huzurunu yaşamak mı? Yoksa öğretiyorum diye mağrur olmak mı? Yoksa onların eksikliklerini, devamlı bilginizi onlara üstünlük için bir vasıta olarak kullandınız mı? Her birine kendi cephenizden cevap verin bakalım.
kiminle karşılaşacaksınız? Her alanda iblis var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan var. Ve sizi bilmediğiniz yollardan her zaman tesir altına alıp sıfırlar. Öyleyse o muhtevaya bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz mutlu olmaya layıksınız hepiniz. Ama sakın şeytanın uşağı olmayın. Şeytan sizi yalnız bırakır. Doğru olduğunuz düşüncelerinizin, doğru olduğunu zannettiğiniz düşüncelerin zebunu kılar. Ve sizin mutsuzluğunuz ona sadece doyulmaz zevkler verir. En büyük düşmanınızın o olduğunu unutmayın. Eğer sevgi içinde değilseniz, başkalarına karşı sevgi duyamıyorsanız, o zaman hatalı olan onlar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizsiniz. O insanları sevmeye çalışın, bağrınıza basmaya çalışın, onlara yardım etmeye çalışın. Ancak bu yardımların muhtevası içinde var olabilirsiniz. Yokluğunuzu var olmaya çevirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda kendinizi başkalarının hizmetine tevazu ile hasretmeyi usul haline getirin. Hepinizin böyle yapmasının bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracağını bilmenizi istiyorum. Bunun için varız. Bunları size öğretebilmek için. Öyleyse şeytana değil, Allah'a kul olun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah-u Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah-u Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah-u Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maeşadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediğin şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri
bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah-u Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah-u Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutuyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını o da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir, Allah'ın cezbesi kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübüyüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâde tüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin esiri olmayan kişidir. Allah-u Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor?

söz konusu. Bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz mecburen oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akı ile çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçim ve boyutta kılmıyorsa orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. Ferezertnâhüm yunfikûn. Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini

Sonra da sadece Fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Ve bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır.
Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, dokuzuncu basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa, gene zikir yaparsanız, gene Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazldan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu mazeke minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayet erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra
artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levvameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefs-i mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefs-i radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz, mardiyede Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir. Onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları, o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması. Aynı zamanda Allah'a verecekleri
ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülüne değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta ervayın çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayını nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah-u Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah-u Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üniversitemizin sevgili öğrencileri, muhterem dinleyenler, izleyenler, Mehir Vakfı mensupları, hepinize Allah-u Teala'nın huzurunda selamlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Radyolarımızla, televizyonlarımızla hepimiz bir aradayız. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bu akşamki konumuz sevgi. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın sevmediği bir insan yeryüzünde yoktur, yaşamıyor. Varsanız seviyorsunuz. Sevildiğiniz için varsınız. Allah Teala'nın izniyle hepiniz bir yere sahipsiniz. Allah hepinizi sever. Bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın sonsuz yelpazesinde en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir merdiven var. Sonsuz basamaklardan oluşan bir merdiven. Hepiniz onun dizlerindesiniz. Üstelik de her gün bulunduğunuz yer kazandığınız derecelere göre değişir. Biliyor musunuz? Her saniye ya derece kaybedersiniz ya da derece kazanırsınız. Belki çoğunuz düşüneceksiniz. Ben şu anda kötü bir şey yapmıyorum. Gerçi ibadet de yapmıyorum ama hiç kimseye zararım yok. Öyleyse ben ibadet yapmadığıma göre derece kazanmıyorum. Tamam. Ama hiç kimseye de bir kötülük etmediğine göre derecesini kaybetmiyorum mu diyorsunuz? Yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size daim zikri farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki فَسْكُرُنْ اللّٰهَ قِيَامَنْ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani Allah, Allah, Allah, Allah ve Allah'ın ismini tekrar etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde farz kılınmış. Müzemmil suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikri farz kılmış. Ve eskül ismi Rabbike buyuruyor. Rabbinin ismiyle Allah'ın ismiyle zikret. Yani ara sıra zikret. Bakınız Asaf suresinin 43. ayet-i kerimesine, 41. ayet-i kerimesine Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Demin söylediğim Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, gönüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Yani üç halde bulunabilirsiniz. Ya şimdiki gibi oturuyorsunuz, beni dinlerken oturuyorsunuz şu anda. Ya gece uyuduğunuz gibi yatıyorsunuz. Ya da bulunduğunuz yere gelirken yürüdüğünüz gibi ayaktasınız. Ama dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi emrediyor. Sevgili kardeşlerim, sahabeyle aranızdaki farkı görebiliyor musunuz? Onların hepsi tabiatıyla münafıklar bunun dışında. Sahabe, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten tabi olanlar, onların hepsi daimi zikre ulaşmışlardı. Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsinin ulileri bu olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân Suresinin 190 ve 191. ayetleri de ulil elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor.
Li ulul elbab yezkurallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, gel üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Buyuruyor Allah Teala. Hepsi ulul elbab olmak şerefine ermişlerdi. Daha öteye geçtiler. İhlas sahibi oldular. Daha öteye geçtiler. Salaha ulaştılar. Daha öteye geçtiler. Allah'a köle olmayı başardılar. Ve Allah Teala onları mürşitler kıldı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. O hayırlarda yarışanlar, yani sabikunler evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Anlaşılıyor ki, ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, üçü de, üç grupta Allah'ın güzelliklerini yaşıyorlardı. İrşad makamının sahibi olan sahabeye sonra gelen nesil, yani tabi'in, zaten tabi olanlar demek, tabi olmuşlar. Böylece ensarın ve muhacirinin irşad makamının sahibi oldukları Kur'an-ı Kerim'le kesinleşiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri, en üst makama ulaşabilenler, en üst makam, salah makamı. Salah makamının sonu, Allah'a kul olmayı bitirip, köle olmak. Bütün sahabe, Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a iradelerini teslim etmişler. O da iradelerini reddetmiş. Ve böylece, bütün sahabe salah makamının Allah'a köle olma mertebesine ulaşmışlar. Hepsi Hazrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olmuşlar. Şimdi gelin bulunduğumuz noktadan onlara bakalım. Farklılıkları ne? Farklılıkları, en büyük farklılıkları sevmek. Ne demek istiyorum? Allah Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği çok açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Mekke'de ve onun civarındaki bütün kabileler birbirine düşmandı. Hepsi kan davasının sahibiydi. Bütün kabilelerden bir takım insanlar diğer kabileler tarafından öldürülmüştü. Onlar da onlardan birçok kişiyi öldürmüşlerdi. Böylece aralarında bitmeyen bir kin ve düşmanlık devam edip gidiyordu. Fırsat bulur bulmaz derhal diğer kabilelerden olanları öldürüyorlardı. Aynı sahabe devrimin sonunda ne hale geldiler? Medine'de inşa edilen ne mescidin ne de herhangi bir evin hiçbirisinin bütün sahabenin yardımıyla oluşmaması söz konusu değildi. Hangi ev yapılmışsa bütün o evlerde bütün sahabe el birliğiyle çalışmışlardı. Hepsinde hepsinin emeği vardı. Herkesin sevgisi bir başkasından daha fazlaydı. Herkes başkasını kendisinden daha fazla seviyordu. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor. Elinde su matrası ve dolaşıyor, etrafına dikkatle bakıyor. Birisi sesleniyor, ya Ömer su! Hazreti Ömer matrayı ulaştırıyor ona ve o kişi suyu tam alırken bir ikinci kişi ya Ömer su diyor.
Birincisi diyor ki Hazreti Ömer'e, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer son nefesinde bunları söyleyen kişinin talebini kabul ediyor. İkinciye koşuyor. Suyu teslim ederken bir üçüncü kişi, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncü kişiye ulaşıyor. Tam suyu ulaştırdığı anda o kişi şehit olmuş. Suyu içemeden sevgili kardeşlerim, suyu içemeden. Hazreti Ömer bunun üzerine daha var ikinciye koşuyor. İkinciye ulaştığı zaman da ikinci şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz sevgili öğrencilerim, sevgili kardeşlerim, dinleyenler ve izleyenler, anlıyor musunuz? Her biri için, bırakınız normal dünya hayatını yaşamakta, şehit olurken en büyük ihtiyaçları, kainatın en pahalı şeyi olan suyu başkalarına hediye ediyorlar. İşte sahabe buydu. Birbirlerine karşı nasıl bir sevgi besliyorlardı ki? Kendilerinden daha önde tutuyorlardı herkesi. Onlar sabah namazından sonra uyumazlardı. Sabah namazından sonra iki sahabe birbirine karşılaştıkları zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse birisi, ikincisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye tamamlardı sözünü. İkisinden birisi derhal Vel-Asr suresini okurdu. Biliyorsunuz ki Vel-Asr suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i kaplayan bir suredir. 28 basamağın hepsi onun içinde. Sonra mı ne olurdu diyorsunuz? Sonra taraflardan birisi ikincisine derdi ki sabah namazından beri şu zekatımı kabul edecek olan birisini arıyorum. Benim zekatımı kabul eder misin aziz kardeşim? Karşısındakinin ona ne dediğinizden ediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ben de sabahtan beri aynı şey için dolaşıyorum. Herkes de bana senin söylediğini söylüyor. Sen benim zekatımı kabul eder misin demek üzereydim sana diyor. Şimdi düşünün, biz vergi veriyoruz, zekat vermeyiz diyen insanlarla sahabe arasındaki farkı. Onlar onun kendilerine helal olmadığının en yüksek bilinci içindediler. Sevgi mi? Devamlı akan bir pınar gibiydi. Herkes birbirini çok ama çok seviyordu. En azından kendisinden fazla. Kendisinden fazla dediğimde aklıma geldi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hazreti Ali'ye, olmadı diyor ya Ali. Bunda bir eksiklik var. Bu konuyu seninle tekrar konuşacağız inşallah. Kısa bir süre sonra Hazreti Ali geliyor diyor ki haklıymışsın diyor. Ey Allah'ın Resulü anladım ki diyor. Seni çocuklarımdan, eşimden ve kendimden de fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ali şimdi oldu. İşte sevginin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlaması, Hazreti Ali'ye ondan sonra intikal etmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü vücuda getirmiştir. İlmin kapısı Ali'dir. Şehri benim diyor. Bu bir sevgi ilmi sevgili kardeşlerim. Sevmek ruhun en büyük hasreti. Nefret nefsin en büyük afeti. Nefsinizde sevginin karşıtı olan birçok faktör el ele. Bir tanesi nefret. Bir tanesi düşmanlık. Bir başkası haset. Bir başkası kin. Bir başkası intikam. Öfke. Nefsiniz afetlerle dolu. Ama ruhunuzda bütün hasletler toplanmış, güzellikler orada. O 19 tane güzelliğin, 19 tane çirkinliğe, nefsin bütün afetlerine karşı en büyük
silahı sevgidir. Kim olursanız olun, Allah sizi mutlaka sever. Az veya çok ama mutlaka sever. Eğer sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Şu anda bizi dinliyor olamazdınız. Dikkat edin, nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, 19 tane afetin sahibi nefsiniz. Ve ruhunuz mu 19 tane hasletin sahibi. En büyük haslet sevgi. Nefsinizde isyan afeti var, ruhunuzda itaat hasleti var. Nefsinizle ruhunuz 19 tane karşıt unsurun sahipleri. Ruhunuz vücudunuzdaki Allah'ın bekçisi, nefsiniz vücudunuzdaki şeytanın başlangıçta kölesi. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, karşılaştırmayı yaptığınız zaman simsiyah bir gece ile pırıl pırıl bir günü beraberce müşahede etmelisiniz. Nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilir. 19 tane gece unsuru nefsinizin kalbini yarasalar gibi bütün yüce kaplamıştır. Ruhunuzsa 19 tane hasletten oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ve Allah-u Teala'nın nefsiniz için emrettiği şey onun ahdini takvime ulaşmasıdır. Bir ahd takvim içerisinde belli bir zaman parçası dizaynında ahsene ulaşması. Yani ruhun bütün hasletlerinin sahibi olması. Öyleyse bütün güzellikler nefsinizin ve ruhunuzun bir dizaynıyla mümkün. Böyle bir husus düşünün ki nefsinizle hiç meşgul olmuyorsunuz. Nefsiniz ömrünüz boyunca kapkaranlık kalacaktır. Hep şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmeye devam edecektir. Ve Allah'ın emirlerine itaat etmeyeceksiniz. Allah'ın yasaklarını hep çiğneyeceksiniz. Öyleyse nefsinizdeki 19 afetin özelliği emirler cephesinden. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir emirleri var, iki nehileri, yani yasakları var. Emirler cephesinden nefsinizle ruhunuz arasındaki farklılık, nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini çiğner, hiçbirini gerçekleştirmez. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek ister. Başlangıçta böylesine %100 birbirinden ayrı bir farklılığın sahipleri. Gelelim nehiler cephesine, yasaklar cephesine. Bu istikamette Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getirmek ister. Neden ikisini de yerine getirmek ister diyorum? Çünkü ikisi de ne isterse istesin onların dedikleri değil, aklın kumandası duruma hakimdir. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin çiğnendiği, yasaklarının mübah görüldüğü bir ortamda yaşarmışsa, öyle bir ortamda şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği hangi konu olursa olsun, nefsin talebi Allah'ın emrini çiğnemekse onu kabul edecektir ve o emri çiğneyeceksiniz. Nefsin talebi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekse bu sefer de aklınız ona müsaade edecek, emri yasak ettiğini işleyeceksiniz. İşte buradaki son söz aklın olduğu için aklın şuurlandığı ortam son derece önemlidir. Ve o şuurlandığı ortam içerisinde
karar kılan akıl, alıştığı standartları uygular. Böyle bir durumda ne olur? Şartlanmanın böyle olduğunu düşünelim. Allah'ın yasakları dikkate alınmıyor, elbette şeyler de gerçekleştirilmiyor. Böyle bir ortam var diyelim. Böyle bir ortamda akıl, fizik vücudun, nefsin ve ruhun kumandanın verdiği kararlar Allah'ın emirlerini çiğnetiyor, işletmiyor. Allah'ın yasakları mı? Onları da işletiyor. Ne olur? Allah size her iki açıdan da azap eder. Bir. İki, ruhunuz da nefsiniz de azap eder. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Her olayın arkasından bu gerçekleşir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın emirleri çiğneniyorsa arkasından Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Yasak ettiği fiilleri işliyorsanız gene Allah sizi azap edecektir. Ruhunuzdan nefsinizi azap edecektir. Aksini düşünelim. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz ya da Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsunuz. Ruhunuz nefsinize huzur veriyor. Allah da size sürur veriyor. Böylece emri yerine getirmenin o muhteşem mutluluğunu yaşıyorsunuz. Veya yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardınız. Arkadaşlarınız sizi içki sofrasına davet ettiler. Falanca meyhaneye gidelim, bu akşam da kafayı çekelim dediler. Ama sizi reddetmeyi başardınız. O zaman Allah-u Teala size huzur veriyor. Ruhunuzda, nefsinizde sürur veriyor. Huzur duyuyorsunuz. Mutluluk duyuyorsunuz Allah'ın emrine. İtaat ettiğiniz için, yasak ettiğiniz gibi işlemediğiniz için. Öyleyse her yaşadığınız olayın arkasında iki türlü his duyabilirsiniz. Bir, huzur ve mutluluk. İki, huzursuzluk ve sıkıntı. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. Herkes için, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın izniyle hakim olan unsurun sevgi olması halinde ne olur? İnsan sonsuz bir mutluluğun içinde yaşar. Şu matematikteki absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var biliyorsunuz. Orası sıfır noktasıdır. Onun altındaki kesim tamamen negatif sayılardan oluşur. Sıfırın altındaki sayılar. Onun üstündeki kesim pozitif sayılardan oluşur. İşte bu iki ülkeyi birbirinden ayırırsanız alttaki kesim şeytanın ülkesidir. Üstteki de Allah'ın ülkesi. Ne demek istiyoruz? Son derece önemli söylediğimiz şey. Çünkü siz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, hepinizi Allah-u Teala mutlu olasınız diye yarattı. Allah-u Teala'nın insanı yaratmaktan, onları mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi mevcut değil. Allah sizi yaratmış kendisi için. Ama sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığınız

Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratıldık. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Siz bütün kainatla, sizin dışınızdaki bütün kainatla Allah arasında bir köprüsünüz. Her şey, canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Neyi düşünürseniz düşünün. İnsanın dışında Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Ama siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse dikkat edin. Sadece Allah için yaratılan insan adı verilen bir mahlukta, yani sizde Allah'a mutlak geri dönecek olan, Allah'tan size gelen, gönderilen bir varlık var. Onun adı ruh. Bütün bu kainatta hiçbir canlıda, cinlerde, meleklerde, hayvanlarda, herhangi bir canlıda, hiçbirisinde ruh adı verilen, Allah'a mutlaka geri dönecek olan bu vücut mevcut değildir. Sadece sizde var. Öyleyse kainatın en üstün mahlukusunuz. Melekleri kendilerinden üstün zannedenlere sesleniyorum. Hayır, melekler değil, siz üstünsünüz. Ama sözüme dikkat edin. Nefs adı verilen bir varlığa sahipsiniz. Ona galip gelmedikçe siz onlardan çok daha aşağıdasınız. İki melek, Harut'la Marut, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman gidiyorlar ona, diyorlar ki ey Rabbimiz, sen bu insanı yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın? Biz ki seni hamdinle tesbih ediyorduk. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Muradınız ne? Onlara diyorlar ki bu insanı bizim üstün yarattığını söylüyorsun. Biz de secde ettirdin ona. Ama biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki siz yapamazsınız bunu, diyor. Onlar da diyorlar, onu üstün kılmanızdaki sebep ne? Hangi sebep o bizden üstün? Allah-u Teala da buyuruyor ki ona nefs verdim. Nefsinde afetler dolu. O afetlere galip gelmedikçe siz ondan üstünsünüz. O afetlere galip geldiği andan itibaren o sizden üstün. O afetlerle hiç mücadeleye giremezse o hayvanlardan da daha aşağı derecedir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah öyle insanlardan bahsediyor. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar, diyor. Dikkat edin, kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Kalplerinde gözler var, o gözlerle görmezler. Kalplerinde kulaklar var, onunla işitmezler. Onlar kendileri için cehennemi yarattığım insanlardır. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, siz Allah için yaratıldınız. Allah için yaratılmanın standartlarına sahip çıkmak hem hakkınız hem de vazifeniz. İnsan olarak yaratıldınız, bu hakkınız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala size cennetini vaat ettiği için, Allah Teala size dünya saadetini vaat ettiği için hakkınız. Ama aynı zamanda vazifeniz, çünkü hiç kimse bedavadan ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde edemez. Her şeyin bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. İşte bu dizayn içerisinde en çok değer vermeniz lazım gelen şey sevgidir. İnsanları seveceksiniz. Allah'ı seveceksiniz. Eğer severseniz ne olur? Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum evvela. Daimi zikre ulaşan bir insan ne olur? Bir, iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İki, dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde. Ne demek istiyorum? Eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, nefsinde afetler duruma hakimse, ki başlar

0: işte %100 hakimdir. O kişi iç dünyasında üç sebepten dolayı mutsuzdur. Şu mutluluk kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne zannediyorsunuz mutluluğu siz sevgili kardeşlerim? Mutluluğun tarifi bir, mutluluk kişinin iç dünyasında, mutluluk kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde. Üç, mutluluk kişinin Allah ile olan ilişkilerinde. Üç ayrı cephede mutlaka yaşanması lazım gelen bir vetiridir. Madde bir. Madde iki. Mutluluk bu üç ayında da kavganın bitirilmesi halidir. Kişinin sulh ve sükûna ulaşması halidir. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı, dış dünyanızda, sizinle başka insanlar arasındaki kavgayı, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dair olan kavgayı bitirmek mecburiyetindesiniz. Bitirirseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz, yoksa yaşayamazsınız. Üç, mutluluk devamlılık isteyen bir vesiledir. Kesintili ise onun adı mutluluk değil, geçici zevklerin yaşanmasıdır. Öyleyse mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgi fedakarlıktır. Başka insanlar için hangi fedakarlığı yapabiliyorsunuz? Ne zaman Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, size verdiği vasıfları, size ait olan her şeyi başka insanların mutluluğu için kullanmayı başarırsanız, o zaman mutluluğu daimi zikre ulaşmasanız da yaşayabilirsiniz. Çünkü siz o zaman Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Evvela şu hususu söylemek istiyorum. Şimdi birçoğunuz diyecektir ki Allah bize çok para verseydi biz onları başkasına verirdik. Böylece mutlu olurduk. Onları da mutlu ederdik. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, hayır öyle değil. Allah-u Teala şu anda size ne verdiyse şu anda sahip olduğunuz şeyler başka insanları mutlu etmek için yeterlidir. Neye sahip olursanız olun, hiçbir şeye sahip olmadığınızı düşünün, gene yeterlidir. Bir güzel yüzünüz, bir güzel sözünüz, bir başka insanlarla ilgilenmeniz, onlara şu veya bu şekilde yardım etmeniz, ihtiyacı olan bir şeyi temin etmeniz. Dikkat edin, tekrar ediyorum, sizde var olanlar var ya, şu anda ne varsa, onlar etrafınızdaki birçok insanı mutlu etmeniz için yeterlidir. Peki ne olacak diyeceksiniz, onları mutlu edeceğiz de, siz mutlu olacaksınız. Bakınız nasıl olduğunu şu örneği var. Birisine bir mutluluk vermek üzere düşünmeye başladınız. Falanca rahatsız. Ben onu acaba nasıl memnun edebilirim? Bu düşünceye başladınız ya, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz o absis ve ordinat eksenleri vardı ya, onun üst boyutundasınız. Yani pozitif değerlerdesiniz. Yani Allah'ın ülkesindesiniz. Bırakınız ona mutluluğu ulaştırmayı. Bırakınız onu memnun etmiş olmayı. Daha bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Deneyin. Başka birisini mutlu etmek için düşünmeye başlayın. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah o anda size neler vermişse, onun size verdiği, sizin sahip olduğunuz her şeyi başka birisini mutlu etmek için, onu memnun etmek için seferber etmiş durumdasınız. Yani kendinizi başka birinin mutluluğuna adadınız. Onun için sıfır noktasının üzerindesiniz. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bunun bariz üç tane vasfı vardır. Bir, bir üçgenin içinde yaşayacaksınız. Bu üçgenin bir tarafı Allah, ikinci tarafı ruhunuz, üçüncü tarafı da bu ikisinin bileşkesiyle işlediğiniz hayırlar. Bu bir üçgendir. Adı mutluluk üçgeni. Ama siz ne zaman öfkenize kapıldıysanız, hırsınıza kapıldıysanız, başka birini memnun etmek değil, ona bir ders vermek için, onun cezasını vermek için, onu huzursuz etmek için, ona haddini bildirmek için düşünmeye başladıysanız, o zaman da sıfır noktasının altındaki alemde, şeytanın aleminde yaşayan bir insansınız. Bu düşünceler size hakim olduğu sürece. Bir kenarını şeytanın, ikinci kenarını nefsinizin, üçüncü kenarını da bu üçgenin, bu iki çizginin bittiği yerde oluşan işlediğiniz günahın muhtevası içinde oluşan bir üçgenin içinde, mutsuzluk üçgeninin içinde yaşarsınız. Sadece iki tane alternatifiniz var. Hep zannettiniz ki ben çok para kazanırsam mutlu olurum. Ne kadar isterdim, ne kadar çok Allah'a yalvarıyorum biliyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler? Şu parayla mutlu olacağını sanırım insanlara, ya Rabbi diyorum, ver şunların istediği parayı. Ver ki görsünler bu insanlar, parayla mutlu olunamıyor. Bir bakın çok zengin insanların hallerine. Bana gösterebilir misiniz birkaç tane mutlu insan? Her birinin başında yüzlerce dert var. O çok zengin insanlar bir sürü fabrikanın, bir sürü işletmenin sahipleri. Her birinin ne kadar problemi onların omuzlarına binmiş biliyor musunuz? Her birinin sırtındaki sorumluluklar, istemedikleri halde insanlara verecekleri üzüntüler. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir eve ihtiyacınız var diyelim. Sizin 100 tane daireniz var. Bir de yazdığınız olsun. İki tane evde yaşayabilirsiniz. İki. Geri kalan 98 evi başkalarına kiralamak mecburiyetindesiniz. Beraber düşünelim. Yüzünün de kazanılması konusunda kazanan paranın hesabını siz vereceksiniz Allah'a. Ama onları siz kullanamayacaksınız. Onları o insanlar kullanacak, onların kiracıları. Ve siz onların tamirleriyle meşgul olacaksınız. Ve siz onlardan paraların gelip gelmediğine meşgul olacaksınız. Birçoğunu mahkemeye vermek durumundasınız. Evden çıkarlarken evi harabe halinde gördüğünüz zaman duyduğunuz üzüntü cabası. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Allah Teala diyor ki biz hepinizi para açısından birbirinden tafsil ettik. Bir kısmınızı daha çok para kazanmak üzere ehil yarattık diyor Allah Teala. Arkasından tabii niçin diye soracaksınız. Allah cevabını veriyor. Onlar iş yeri açsınlar da çalışamaz durumda olanlara iş temin etsinler diye. Sevgili kardeşlerim, eğer o açtığınız iş yerinden bir kar beklemiyorsanız, onu orada çalışanların hayatlarını idame ettirmeleri için Allah Teala size açtırmışsa, işte o zaman vazifenizi yapmış olursunuz. Huzur o zaman vardır. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynı bu. Öyleyse sadece iki ülkede yaşayabilirsiniz. Bir, başkaları için yaşarsınız. Allah'ın ülkesindesiniz. İki, kör nefsiniz için yaşarsınız. Nefsinizin afetlerini tatmin için yaşarsınız. Para hırsı, nefsinizin her türlü afetinin size esir ettiği her alan sizin sadece mutsuz olmanız için sebep teşkil eder. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün bakalım. Neden mutsuzsunuz? Hep insanlar şöyle söylerler. Bana eşim kötü davranıyor. O yüzden mutsuzum. Bana okulda öğretmenim kötü davranıyor. Benim talebelerim bana kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Onların sizin kötü davranmaların arkasında ne var diye hiç kendinize ait hataların olacağını düşündünüz mü? Onun için Allah-u Teala size hatayı kendinizden önce arayın diyor. Sevgili kardeşlerim, hep şikayet edersiniz başkalarına. Falanca bana böyle yaptı, peşmekan bana böyle yaptı, bana şu kötülüğü ettiler, bu kötülüğü ettiler. Neresinden baksanız her taraf kötü kokuyor. Siz sevginin dışındasınız. Onlar sizi sevmiyorlar. Siz de onları sevmiyorsunuz. Konunun başında bu var. Bu olunca ne olur? Siz onlara karşı yanlış davranışlar sergilersiniz. Onlar da size karşı yanlış davranışlar sergilerler. Hadi bir ölçümleme yapalım beraberce. Bir insan dış aleminde başka insanlarla ilişkilerinde neden mutsuzdur? Madde bir. Nefsinde afetler olduğu için, o afetlerin hakim olduğu her noktada o kişi başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani onlara Kur'an-ı Kerim tabiriyle zulmedecektir. Ve arkasından Allah-u Teala ona o zulmü kadar azap yaşatacaktır. Manevi azap olayın hemen arkasında. Buna vicdan azabı diyoruz. Yetmez. Arkasından da ruh nefse bir azap daha yaşatır. İki defa. Başkasına hangi yanlışı yaptıysanız, kimin kalbini kırdıysanız, kimi üzdüyseniz arkasından onun iki katını siz yaşarsınız. Daha birinci noktadayız. Madde bir. Yetmez. O kendilerine zulmettiğiniz insanlar sizden intikam almak için fırsat bekleyeceklerdir. Yakaladıkları anda intikamlarını alırlar. Ne olur? Bir haksız davranışla karşı karşıya kaldığınızdan emin olarak bir defa daha huzursuz olursunuz. İki defa oldunuz başkasına zulmettiğiniz için. Şimdi onlar da size zulmettiler. Bir defa daha size haksızlık yapıldığı kanısıyla hareketle bir defa daha üzüleceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizdeki nefs harekete geçecek, nefsinizdeki intikam afeti, siz de intikam almak isteyeceksiniz. İntikamınızı aldınız. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü gene bir günah işlediniz. Başkalarına zulmettiniz. Gene Allah Teala ve ruhunuz size azap verecekler. Ya intikamınızı alamazsanız, o kişi çok güçlüyse, o zaman da şuuraltı birikimi, stres başlıyor. Bu sefer de strese öyle huzursuzsunuz. Ama hep huzursuzsunuz. Nereden başladı her şey? Başkasına zulmetmenizden başladı. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı kabul ederim. Daimi zikre ulaşınca ne olurdu? Zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olacağı için, Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbinde onların yerini alacağı için, nefsiniz adım adım ruhunuzun özelliğine döneceği için, neticede daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Bütün hasretler başta sevgi olmak üzere nefsinizin kalbini dolduruyor. Ne oldu? Başkasına zulmedemezsiniz. Hiç kimseye zulmetmeniz mümkün değildir. Çünkü zulmetmeniz için nefsinizde başkalarına zulmedecek olan düşmanlık afeti, öfke afeti, hırs afeti, haset afeti, nefret afeti olması lazım. Ama bunlar yok. Bunların hepsinin yerini sevgi almış. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Size kötülük yaptıklarını bilirsiniz. Size neler yaptığını Allah Teala zaten söyler herkesin. Ama buna rağmen onlara kızamazsınız. Hiçbir zaman onlardan intikam almanız, onlara kötü davranmanız mümkün değildir. Mümkün değilse hiçbir zaman huzursuz olamazsınız. Ne kötülükler size huzursuzluk verebilir, ne de şeytanın iğvaları. Ne olur? Başkalarına hep en güzel davranışlarla hitap edersiniz, davranırsınız. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Peki sonuç ne olur? Sonuç siz hep mutlu olursunuz. Başkalarına zulmetmediğiniz için zulmedenlerin yaşayacağı azabı ne Allah Teala size tattırır, ne de ruhunuz nefsinizi tattırır. Çünkü nefsinizde o afetler mevcut değil. Başkalarına zulmetmediğiniz için onların sizden intikam alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü intikam almaya sebebiyet verecek bir olay sizden sadır olmaz. Sonra hiçbir zaman siz onlardan intikam almazsınız. Çünkü sizden intikam alınmamıştır. Sonra şuur altı birikimine ulaşmanız mümkün değildir. İntikamı aklınıza bile getiremediğiniz için. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerde siz hep mutluluğu yaşayan bir insansınız. Bunun arkasında nefsinizdeki bütün o afetlerin yerini ruhunuzun sevgi hasletinin almış olması var. Herkesi seversiniz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hatırlarım. Kendisine en büyük hakaretleri yapanlar, taşlayanlar, hepsi için söylediği şey şu: Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer bilselerdi, senin Resulüne böyle mi davranırlardı, diyor. Öyleyse insanlar var, kendisine birisi kötülük ettiği zaman o da ona iki kat kötülük etmek ister. Son derece tabii bir şey. Çünkü hem nefsindeki afetler bunu ister, hem de şeytan o afetleri azdırıp özellikle başkasına saldırtmak ister. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan şu dünya üzerinde sizin mutlu olmanıza hiçbir zaman lakayt kalamaz. Mutlaka mutsuz olmanızı ister. Ne yapacak? Bütün insanları birbirine düşman etmeye çalışacak. İşte bunun için Allah'ın reçetesi, şeytanın reçetesinin tamamen zıttıdır. Başkalarına şikayet ettiğiniz zaman neler söylediğinizi hatırlayın bakalım. Ne söylüyorsunuz? Kendinizin haklı olduğu tarafları anlatıyorsunuz. Kime şikayet ediyorsunuz o kişiye? Karşı tarafın da haksız olduğu neler varsa sadece onları anlatıyorsunuz. Onun haklı noktalarını gizlediğiniz gibi sizin haksız olduğunuz noktaları da gizliyorsunuz. Neden? Dert yeneceksiniz karşınızdakine ve haklı olmak mecburiyetindesiniz. Öyle mi? Ama bir de tersini yaptığınızı düşünün. Size hakaret eden, size kızan, yanlış davranan birisinin o yanlış davranışının arkasındaki haksız sebepleri değil, haklı sebepleri arayın bakalım. Acaba siz şu veya bu şekilde onun size öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışta bulunmuş olamazsınız. Kendi kendinize bile itiraz etmek istemediğiniz bu şeyi düşünün, yerlerine oturtun bakalım. Yetmez. Onun cephesinden düşündünüz. Bir de kendi cephenizden düşünün bakalım. Haklı olduğunuz tarafları değil, haksız olduğunuz tarafları. İçinizden çıkın. Kendinize ve o haksız davranışı size yapan o kardeşinize karşı tarafsız bir hakim gibi, adil bir hakim gibi bakın ve bu sefer taraf olun. Ama kendinizden taraf değil, ondan taraf. Onun haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerini Allah için ortaya koymaya çalışın. İşte o zaman sulh ve sükunun yolunu bulacaksınız. Bunun arkasında ise nefret yoktur. Bunun arkasında sevgi vardır. Sevgi bütün iyiliklerin anasıdır. Düşmanlık, nefret bütün kötülüklerin anası. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzenine dikkatle bakın. Ve bir sualime cevap verin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki mutluluğun yolu şeytanın size öğrettiği şeytani yol içinde gerçekleşmez. Nefsinizin afetlerinin tatmini cihetinde ne yaparsanız yapın onları doyuramazsınız. Doyurduktan sonra mutlaka yeniden açlık başlayacaktır. Ve her seferinde biraz daha sizi pişman ederek. Dikkat edin, mutlu olmak isteyen bir kişi şunu bilsin ki mutluluğunuz sizin başkalarına verebileceğiniz mutluluğa paralel olarak gelişir. Nefsinizi tatminin istikametinde asla deneyin. Allah'ın kanunları var. Bu kanunları adım adım siz de öğreneceksiniz. Tatbik etmeye başlarsanız o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Ve biz de binlerce kardeşimizin gönderdikleri teşekkür emailleri bunu gösteriyor ki onlar da öğrendiler. Kendi hatalarını irdelemeyi, başkalarının haklı taraflarını görmeyi. Öyleyse bir taraf düşünün, bütün öfkesiyle size gelmiş, başlamış bağırmaya, çağırmaya. Siz de ona bakıyorsunuz, sükûnetiniz hiç bozulmamış ve ondan af diliyorsunuz. Ne olur dersiniz? Af dilediğiniz anda o kişinin yapabileceği bir şey kalmamıştır. O sizden bir cevap bekliyor. Sert bir cevap. Onunki gibi ki ondan sonra size hareket etsin, bir iki tane yumruk atsın, başka bir şeyler yapsın, öfkesini alsın. Belki gelirken otobüste biletçiyle kavga etmiştir. Belki evde eşiyle kavga etmiştir. Ama onu huzursuz kılan, mutsuz kılan, öfkesini sizden almasını sağlayacak olan bir şey onu sıkıştırıyor. Onun hıncı içinde gelmiş, sizi bulmuş, size çatmış. Eğer bunu yapabilirseniz, yani hiç hatanızın olmadığını kabul ediyorum. Buna rağmen ondan af dilemeyi başardığınızı da düşünüyorum. O kişinin tut yemiş bülbül gibi birdenbire sustuğunu göreceksiniz. Çünkü onun bütün yollarını kapattınız. Deneyin sevgili kardeşlerim. Deneyin. Yüzde ne kadar gerçek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ondan af diledikten sonra kesinlikle göreceksiniz ki o kişi de sizden af dileyecek. Yetmez. Sizin için öyle davrandığınızın da hesabını vermek mecburiyetine hissedecek kendisini. Hayır, siz onu zorladığınız için değil. Onun içinden gelen bu olduğu için. Sevgili kardeşlerim, nefsinize kapıldığınız andan itibaren şeytan spirali devamlı yükseltmeye çalışır, öfke spiralini. Maksadı ne? Maksadı iki tarafın da birbirine düşman olması. Sonra ne olacak? Şeytanın sever maksadına ulaşacağız. Ne olacak? Şeytan istiyor ki insanların hepsi kendisiyle beraber cehennemi doldursun. Nasıl yapabilir bunu? Bütün insanları birbirine düşman ederek. Nasıl yapabilir bunu? İnsanların hepsini Allah'tan uzaklaştırarak. Elhak bunların hepsini üst seviyede başarmış. Çok şeyler olmuş sevgili kardeşlerim. Çöplerin altından çok sular akmış. İslam kalesinden, büyük burçlardan en büyük taşlar kopmuş, düşmüş. İslam'ın bacaklarını kesmişler, kollarını kesmişler. Onu bir kesen hayata uzatmışlar. Ve insanlık bunun farkında değil. Sadece aradan geçen 14 asır. 14 asırda Kur'an-ı Kerim iniyor. İnsanları cennet sahibine ulaştıracak olan bütün fazları iblis yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Madde 1 yetmez. Bütün sahabe onları gerçekleştirmiş. Madde 2. Bunlar kesin ve sabit olduğu halde iblis insanları yalanlarına inandırmış. Ve koskocaman bir dünya var önümüzde. Birbirine düşman, birbirine anlaşamaz halde mutsuz insanlardan yaralanır. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Bakınız, sevgisizlik yüzünden, nefret yüzünden şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah-u Teala'nın sözüne girin, beraberce bakalım. Diyor ki, ben ana ruhundan üfürdüm. Hadi şimdi hepiniz onların da secde edin. Bütün cinler, bütün melekler secde ediyor. İblis secde etmiyor, şeytan. Allah-u Teala diyor ki, ya iblis diyor, benim emrimi yerine getirmekten seni men eden nedir? O da diyor ki, beni ateşten yarattın, dumansız ateşten yani enerjiden, onu çamurdan yarattın. Çamur ateşin hazırı, necistir, ben ondan üstünüm. Bakın şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bunun manası, ey melekler, ey cinler, ey şeytanlar, hiçbirinizde ruh adı verilen bu varlık yok. Ruhumdan ona üfürdüğüm için o üstün sizden. Ve ruh beni temsil ediyor diyor Allah-u Teala. Beni temsil eden o ruh için ona secde edeceksiniz. İblis de tam bunun dışında hiç alakası olmayan bir şey söylüyor. Fizik vücudunun insanın fizik vücudundan üstün olduğunu ifade ediyor. Her zamanki gibi şeytan üç kapçığı ile devrede. Ve Allah-u Teala diyor ki huzurundan kovuldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis cevap veriyor. Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat ki ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinin intikamımı alayım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamete kadar yaşama yetkisini ve bana öğrettiğin ilmi elimden almazsan o zaman diyor kıyamet günü bu Adem oğullarının çoğunun sana şükretmediğini göreceksin diyor. Çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İblis o günden kıyamete kadar geçecek zaman aralığı içinde sadece insanlara zulmetmek için var. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için var. Bütün güzellikleri yok etmek için var. İnsanları birbirine düşman etmek için var. Ve kendisiyle beraber bütün insanlarla cehennemi doldurmak için var. Hiç kimseye iblisin dost olması mümkün değildir. Nefret hiçbir yerde sevgiyle yarışamaz. Sevgi fedakarlık ister. Sevgi Allah'a yaklaşmanın en büyük götürücü unsurudur, müşevik unsurudur, muharrik unsurudur. Öyleyse hepiniz Allah'ı sevdiğiniz gibi birbirinize sevin. Başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, onlara mutluluğu vermek üzere harekete geçtiğiniz sürece, onlara mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar siz Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk ülkesinde yaşarsınız. Birine mutluluk ulaştırdınız, ikincisine başlayın, üçüncüsüne başlayın, dördüncüsüne başlayın. Mutlu olmak için yüzlerce sebebiniz var. Etrafınızdaki yüzlerce insan. Kim olurlarsa olsunlar, onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırabiliyor musunuz? Siz mutlu olursunuz. Mutluluğunuzun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutluluğunun anahtarı olun. Hepiniz sevmeyi öğrenin. Başkalarının mutsuzluğunun kilidi olun. Öyleyse unutmayın. Severseniz siz mutlu olursunuz. Hem de etrafınızda bütün insanlardan oluşan bir mutluluk halesiyle birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir düzende sonsuz mutlulukları yaşamanız için Yüce Rabbimize dua ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, radyolarımızın, televizyonlarımızın muhterem mensupları, vakfımızın, dergimizin muhterem mensupları, Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz 7 tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabi. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilelbap makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa, onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esması ile tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki icab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
dördüncü basamakta Allah Rahim esmasına tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestür alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ikilet alınıp yerine ifat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2 bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi. İbadetleri yapma sevgisi verdi. Ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazla rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah-u Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta, nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katını tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah ne yaptır? Sığınaktır. Ruhumuz o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin zühd makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası zühd makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür Zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece ulelbap makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur? Kişi yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulul Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterilir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Evet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman İhlas makamı da tamamlanır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi İhlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası İhlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamı.

Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve 7. gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı Sitretül Münteha'yı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder. Salah makamı. Giriş. İhlas makamının salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkolü içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkolü içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi içkiliyken namaza yaklaşmayın mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini,

nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma, bunun ötesinde düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. 1. kademe tövbe-i nasuh, 2. kademe, 2. örtülmesi, 3. kademe salah nurunun verilmesi, 4. kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki
Salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına tayin olan kişi salah makamının beşinci kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. Beşinci kademenin üstünde kim vardır? Beşinci kademenin üstünde altıncı kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız yedi kademeden oluşur. Yedinci ruh yedi tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi salah makamını muhtevasını alan ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevirilen birisidir. Salah
Sala makamının dördüncü kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe, tövbeyi nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. Sekiz kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tevbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tevbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salam makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah-u Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin. Öyleyse birincisi Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de tövbe ve istiğfarda bulunsalar,
tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbeyi nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektim diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için, şeytanın nefsinin afetlerine tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için, afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da, günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne, hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala affediyor, onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret, tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde öyle kullanılmıştır. Mağfiret, iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse, Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde, Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda Allah-u Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah-u Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir. Günahların sevaba çevrilme işlemidir.
Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah-u Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah-u Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah-u Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah-u Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin ve Allah Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevrilmesi yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah-u Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım. Salahın dördüncü kademesini görüyoruz.
yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim hükmüyle teslim olun, sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne varsa salah makamında, irşat makamının ötesinde, bunlar Allah'ı görenler, hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var, bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahayn kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzübillah yine şeytan Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki ve middin İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn İhtina sırâta müstakîm Sırâta lezzine el-amte aleyhim Gâil mevdu ve aleyhim ve aleyhim ve aleyhim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah-u Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah-u Teala'nın sizlerden sizlere tevdi ettiği emanetleri
kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet kerimesinde Allah-u Teala ey amin olanlar hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar hepiniz birden silme girin. Silm teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi
vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin ikinci 7 basamakta, yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28
21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'laştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası, bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safhada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor.
dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyir olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, dördüncü teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti. Biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir. Bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki
ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma 7 iklim.

sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safa, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah-u Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَخْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine iştenebut tagute an yavuduha ve enavbu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a

münib oldular, Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olunlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım. Devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sorusu da var mı? Evet, sorusu da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacirin, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra yine halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamet uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanların adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarına ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirin'indir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarına ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah-u Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ifat koyuyor Allah-u Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah-u Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinde Allah-u Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a iman ederse, yani amen olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine, göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabr ve's-salate innehu lekebiretun illa alel-hâşiin ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla bir hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır, tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içine, içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz, olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda, onun için göğüse kadar gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma, nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya dolmaya dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır, nefse emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 teskiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi
ruhu üçüncü gök katında nefs-i mülkime şems 8 fe elhama fücura ve takva o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir.

daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda. Fatır 18'de kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvelde huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbak makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslimi Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah-u Teala ve özlifetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah-u Teala. Bütün evvap olanlar için, meyava sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri. Takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah-u Teala. Ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır. Meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahu indehu husnul meab.

0: Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel söylenen Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahiyle bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası zühd makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %200 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudumuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, zühd makamının sahibi oldunuz ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. Dört kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde dört kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190-191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını İndi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulelbap makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna İlim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, bildiği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir, hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sittetin Müntaha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salâ makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve mâ umiru illâ leyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâ ediyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini, ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı. Muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine Sittetin Müntaha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından İhlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. 20 Salim Suresinin 8. ayet-i kerimesinin birinci mertebe, birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. İkinci mertebesi, Allah o kişinin ikinci kademesi, bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesi, ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe, Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıralar bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir. Bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah-u Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah-u Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır. Ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşad edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imana da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Selam makamının 7. ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'laşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tayyi mekan. Tayyi mekan, mekanın kesilmesi, yok edilmesi, mekan değiştirme anlamlarına gelen bir isim tamlaması. Tayyi mekan, Allah-u Teala tarafından birçok peygamberlerine, birçok velilerine ikram edilmiş bir husus olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim'de de tayyi mekana dair işaretler birkaç tane var. Bir tanesi Hazreti Süleyman zamanında olan bir hadise. Allah-u Teala şöyle anlatıyor olayı. Hazreti Süleyman yanında bulunan üst seviyedeki kişilere dedi ki, hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilir? Onlar gelip bana teslim olmadan önce. İfrit dedi ki, sen yerinden kalkana kadar getirebilirim. Ben bunun gücüne sahibim. Ama kitaptan bir ilme sahip olan kişi de dedi ki, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Ve Süleyman yanı başında tahtı gördü. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde tayyi mekandan bahsettiğini görüyoruz. Allah razı olsun. Demek ki bir insan veya bir cin bir anda bulunulan yerden kilometrelerce uzakta başka bir yere gidebiliyor. Orada o anda bulunabiliyor. Aynı anda tekrar oradaki bir şeyi alıp geriye de dönebiliyor. Ne duvarlar ne başka şeyler onun gidişine ve gelişine engel olamıyor. Acaba bu nasıl bir olay? İnsanların çok merakını çeken bir olgu bu. Zamanımızda bir bilgi kurum neydi? Kurgu bilim. Kurgu bilim filmlerinde bu tarzda olaylara rastlıyoruz. İlmi bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. İnsan elektronlarına ayrılırmış da ondan sonra tekrar birleşirmiş gittiği yerde. Bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim gerçeklerine uymuyor. Acaba olay aslında ne? Nasıl bir olgu bu? Üç çeşit tayyi mekan var diyerek her birini ayrı ayrı izah edelim ve sonuca beraberce varalım. Birinci tayyi mekan, nefs tayyi mekanı. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşuyor. Yani bir insanın üç tane cesedi var. Fizik vücut, nefs ve ruh. Allah-u Teala fizik vücut için velekat haleknel insanim insan salim min hamiyin meslun diyor Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde. Bir insanı şekillenmiş ve kuru bir balcıktan halk ettik diyor, yarattık. Sonra nefsimizden bahsediyor Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefsi ve onu sevva edene. Nefsimizde sevva edilmiş. Bir de ruhtan bahsediyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Neyse fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlünün sahibi insanoğlu. İşte bu üçlünün üçü de ayrı ayrı tayyi mekan yapabilir. İnsanın belli kademelere gelmesiyle. Bunların en basiti, herkesin zaten yaptığı ama farkında olmadığı olay nefs tayyi mekanıdır. Nefsimiz bildiğiniz gibi berzah aleminin varlığı, ve içinizde nefsini görmeyen hiç kimse yok. Çünkü rüya adı verilen olayı nefsinizde yaşarsınız. Ve rüyada aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzsa uykuya girer. Nasıl bir oldu bu? Biz insanlar uykuya daldığımız zaman nefsimiz vücudumuzdan ayrılır. Bu ayrılma elektron sayısının eşdeğer olmasıyla gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun yarısı kadar elektron devir hızına sahip. İşte şöyle bir izahat vermek mümkün bunu anlatabilmek için. Diyelim ki bir otomobil var, 100 kilometre hızla gidiyor. Bir de kamyon var, 50 kilometre hızla gidiyor. Kamyonun hızını 75'e çıkartın, otomobilin hızını da 75'e indirin. Eğer bunlar ikisi yan yana giderse, bir insanın birinden ötekine atlaması aynı süratle gittikleri için bir zorluk göstermez. Sanki duruyorlarmış gibi ikisi. Bir insan otomobilden kamyona geçebilir. Tıpkı bunun gibi nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı uykuda biz gerçek uykuya daldığımız zaman aynı olur. Ne zaman anlarız bunu? İnsanın nefesleri değişir, belli bir tempoya kavuşur ve kişi dış alemle ilişkisini kesmiştir. İşte bu uyku halidir. Ne zaman uyku haline girersek devir sayısında değişme oluyor her ikisinde de. Ve saniyenin belki milyarda biri kadar bir zaman süresinde fizik vücut, nefs fizik vücuttan ayrılıyor. Demek ki bir insanın nefsinin fizik vücudundan ayrılması çok kısa bir zaman süresi içinde tahakkuk ediyor. Ve kişinin fizik vücudu uykuya geçtikten sonra gerçekleşen bir olay bu. Öyleyse herkes her gece bir nefs tayi mekanı yaşar. Çünkü akıl uyuyan fizik vücudun ihtiyacı olmayan bir varlıktır artık. Ve akıl nefse kumanda etmeye başlar. Nefs düşünce hızıyla hareket etmek imkanına sahiptir. Ne demek düşünce hızı? Düşünce hızı aklın ulaşabileceği hız demek. Basit bir misal verelim. Size desek ki kapının önünde düşünün kendinizi, düşünürsünüz. Amerika'daki hürriyet heykelinin üzerinde düşünün desek gene düşünürsünüz. Ayda düşünün desek düşünürsünüz. Uzak bir gezegende düşünün desek gene düşünürsünüz. Dikkat edin ki bu düşünce süreleriniz hep birbirinin aynıdır. Diyelim ki bir saniyede bunu düşündünüz. Ama aklınızın orada bulunması söz konusu, düşündüğünüz yerde bulunması söz konusu ve oraya aynı zaman parçası içinde gitmiştir. Halbuki mesafeler birbirinden çok farklı. 15-20 metrelik bir mesafeyle sonsuz kilometreler ötesindeki bir gezegende bulunmak muhakkak ki aynı şey değildir. Ama düşünce sonsuz hızla hareket ettiği için onu düşündüğünüz yerde hemen teşekkür eder. İşte bu düşünce hiçbir alemin varlığı değildir. Bu sebeple Allah-u Teala'nın hız kanunlarına uygun bir form arz eder. Allah'ın hız kanunlarında 3 tane hız var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar. Normal şartlar altında bir madde veya partikül veya bir canlı varlık kendi aleminin içindeyse ışık hızının altındaki hızlarda hareket etmek mecburiyettedir. Işık hızına normal şartlar altında ulaşamaz. Ulaşabilmesi için mutlaka elektron ve karşıt elektronlarının aynı devir sayısına sahip olması lazım. O zaman ışık hızı elde edilir. Nedir ışık hızı? Bir ışık kaynağından her an adına foton denilen bir takım varlıklar hareket haline geçer ve ışık kaynağını terk ederek doğrusal bir şekilde oradan ayrılırlar ve aydınlığı vücuda getirirler. İşte bu fotonların hepsinin ağırlıksız oldukları kesin şekilde tespit edilmiş. Nasıl oluşuyor foton? Allah Teala elektronu ve karşıt elektronu bir belli statü içerisinde yaratmış. Elektronun devir sayısı daima karşıt elektronun devir sayısının iki katı. Karşıt elektronun ağırlığı ise elektronun yarısı ve negatif. Öyleyse bir elektrik lambası düşünelim. İçinde tungsten veya tungstram diye özel bir alaşım veya madenler grubu var veya bir tek maden var. Bu madenin bir özelliği var. Elektrik enerjisi geldiği zaman karşıt elektronların devir sayısını bu enerji, elektrik enerjisi şiddetle hızlı bir şekilde arttırıyor. Basit bir misal vermek gerekirse eksi elektronun devir sayısının 50 olduğunu kabul edelim. Elektronun devir sayısının da 100 olduğunu kabul edelim. Ağırlıklarında birisinin 50 gram, birisinin 100 gram olduğunu düşünelim. Yalnız eksi elektronun, karşıt elektronun ağırlığı eksi. Bu eksi 50 gramlık ağırlık gelen enerjiyle 60 grama çıkıyor, 70 grama çıkıyor, 80 grama çıkıyor, 90 grama çıkıyor. Ve ikisinin toplam ağırlığı başlangıçta 100 pozitiften 50 negatifi çıkardığınız zaman 50 olarak ölçülürken 70'e çıktığı zaman karşıt elektronun negatif ağırlığı onu 30 gram olarak ölçebiliyorsunuz. 90'a çıktığı zaman 10 gram olarak ölçebiliyorsunuz. 99'a çıktığı zaman 1 gram olarak ölçebiliyorsunuz. Ama 100'e çıktığı zaman foton oluşuyor. Foton demek ışık duvarı üzerinde eşit ağırlıklı bir uçağın, kanatları eşit ağırlıkta olan, eşit boyda olan bir uçağın uçması gibi. Eğer bir elektronla bir karşıt elektron, karşıt elektronun negatif ağırlığının yükselmesi sebebiyle elektronun ağırlığına eşit hale gelmişse, her karşıt elektron bir elektronla mutlaka eşleşir ve bulunduğu yeri terk edip doğrusal bir şekilde o kaynaktan ayrılır. İşte buna foton diyoruz. Tabiatıyla eksi 50, eksi 100 ağırlıkla artı 100 ağırlık birbirine eşit olacağı için bütün fotonların ağırlığı sıfırdır. İşte bu ışık hızını teşkil ediyor. Işık hızının oluşabilmesi için demek ki elektronla karşıt elektronun ağırlığının eşit olması gerekiyor. Ama eğer karşıt elektronun ağırlığı, bu alemde karşıt elektronun ağırlığı elektron ağırlığının ötesine geçerse Allah'ın üst hız kanununa geçiliyor. Yani ışık hızının ötesinde bir hız kazanılıyor. Demek ki Allah'ın koyduğu kanun şu, bir madde veya partikül kendi alemindeyken ışık hızının altında seyreder. Elektronla karşıt elektron eşit olduğu takdirde ışık hızı oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hızla o nesne hareket eder. Ama karşıt elektronun ağırlığı elektronun ağırlığının ötesine geçerse o zaman ışık hızının ötesindedir. Karşıt elektronun ağırlığı elektronun ağırlığının ne kadar kat fazlası olursa o kadar hız artar. Son ulaştığı yer ışık düşünce hızıdır. İşte demin anlattığım düşünce hızı bir saniye içinde düşüncenin ulaşabildiği sonsuz mesafeyi anlatmak içindi. Akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Onun için bütün alemlerde sonsuz hızla hareket eder. Eğer herhangi bir alemin varlığı olsaydı, kendi aleminde ışık hızının altında hareket edecekti. Sürati ışık hızının altında olacaktı. Öyleyse nefs tayi mekanını yaptığımız zaman nefsimiz vücudumuzdan ayrılır ve aklımız nefsimize kumanda eder. Nefsimiz vücudumuzdan nerede ayrıldı? Bu alemde ayrıldı. Bu aleme zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Nefslerimizin yaşamakta olduğu aleme berzah alemi diyor. Cinlerin yaşamakta olduğu aleme gayb alemi diyor. Meleklerin yaşamakta olduğu aleme emr alemi diyor. Bu alemler birbirinden farklı yapıda. Öyleyse her varlık kendi alemi içerisinde ışık hızının altında hareket edebilir. Geçiş noktası ışık duvarıdır. Eşitliğin mutlak olması lazım elektronla karşıt elektron arasında. Ama bunun ötesine geçildiği zaman, yani karşıt elektronlarla elektron ağırlığından fazla olduğu zaman şu alemde, o zaman hız ışık hızının ötesine geçer. Yoğunluk arttıkça negatif yoğunluk, sonsuz hızla düşünce hızına ulaşılır. İşte düşüncede öyle bir negatif yoğunluk vardır ki orada düşünce hızıyla hareket söz konusudur. Sonsuz bir uzaklık düşünün. Düşünebildiğiniz an gitmeyi bir yere gitmeyi düşünebildiğiniz zaman sonsuz uzaklıktaki düşündüğünüz an düşünceniz oraya ulaşmıştır. Sonsuz hızla hareket ettiği cihette. İşte aklı Allah Teala öyle bir yetki vermiş ki nefsi veya ruhu kendi aleminin dışında olmak kaydıyla o alemde, yani kendi aleminin dışındaki alemde kendi hızıyla dilediği yere hareket ettirebilir. Böylece bir nefsin bulunduğu noktadan, fizik vücuttan ayrıldığı noktadan herhangi bir gezegene gitmesi bir anlık bir meseledir. Düşünce onu düşünüyor, akıl onu düşünüyor. Düşündüğü an o gezegende o insanlarla beraber. Başka gezegenlerde hayat var mı sualinin cevabını Kur'an-ı Kerim net olarak veriyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Demek ki hem göklerde hem de yıldızlarda hayat var. Ve insanlar var. Bizim gibi insanlar. Gerçi görünüşleri farklı ama netice hep aynı. İki tane gözü olan genellikle, burnu olan, ağzı olan, kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama bazılarında çok büyük kafalar, bazılarında çok küçük kafalar, vücutlar değişik, dar omuzlar, geniş omuzlar, boylar değişik, kısacık boylar, çok uzun boylar. Böylece alemde renkler değişik. Hepsi bizim gibi bizim rengimizde değiller. Çok koyu bir renkten başlayıp en açık rengi kadar geçen çeşitli insan tipleri. Saçlar değişik ama hep insanlarla karşılaşacaksınız uzayda. Öyleyse demek ki nefsimiz her gece fizik vücudumuz uykuya dalar ve vücudumuzdan otomatik olarak ayrılır. O gece bir yerlere gidip yaşar. Peki ayrılmayan insanlar da var mı? Böyle sık sık nefsi vücudundan ayrılmayan insanlar var. Bunlara uykuda gezenler deniyor. Ne oluyor? O kişi uykuya daldığı zaman artık nefsin gözleriyle görmeye başlıyor ve kişi yatağından kalkıyor, başlıyor yürümeye evin içinde. Ve bir şeyler yapıyor, birileriyle konuşuyor. Eğer sabahleyin ona sorarsanız ne yaptı diye, o konuştuğu kişilerin durumunu size anlatacaktır. Birileri gelmiştir ama öbür alemde gelmiştir. Yani fizik vücudun ait olduğu alemde değil, fizik vücut evin içinde hareket ettiği halde o başının gözüyle görmüyor. Baş gözleri kapalı kişinin, kişi uykuda. Ama nefsinin gözleriyle görüyor, rüyayı yaşıyor ama aynı evin içinde yalnız o sırada kendisini başka bir alemde olarak görüyor. Ve gelenler bu alemin varlıkları değil. Yani muhtemelen berzah aleminden gelip de bu aleme gelen nefsler söz konusu. Böylece olaylara baktığımız zaman nefs sayı mekanının ancak nefsin fizik vücuttan ayrıldığı takdirde gerçekleştiğini görüyoruz. Yoksa öbürü tayin mekanı olmuyor çünkü fizik vücut bu alemde ancak yürüyerek gidebiliyor bir yere. Bir otobüse binerek gitmesi lazım vesaire. Ama dikkat edin ki uykuda gezer bir insanda baş gözü görmez, nefsin gözü görür. Ve nefsin sesi faaldir. Siz onun söylediklerini işitmezsiniz. Mesela diyelim ki uykuda gezen birisi kalktı yerinden gitti, sokak kapısını ya da dairenin kapısını açtı, kapıyı böyle aralık tuttu, biriyle konuşuyor. Siz onun söylediklerini duyuyorsunuz ama karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz. Ertesi gün sorun ona ne oldu diye birinin geldiğini söyleyecektir size. Karşı tarafın da sözlerini ilave edecektir. O zaman bakacaksınız ki gerçekten o sırada birisi gelmiş, onunla konuşmuş. Öyleyse siz niye görmüyorsunuz? Çünkü o bu aleme bakmıyor. Onun baktığı alem başka bir alem ve baş gözüyle bakmıyor. Nefsinin gözüyle bakıyor. İşte bu nefs tayin mekanı değil. Burada nefs vücuttan ayrılmamış durumda. Tayin mekan olmamış. Aynı alemde ve aynı boyutta, aynı evin içerisinde. Ama nefs vücuttan ayrılsaydı duvarlar ona tesir etmeyecekti. Ve nefs o duvarların içinden geçip bir nefi aleme bir anda ulaşacaktı. Hep rüyalarınızda hiç tanımadığınız insanların bulunduğu yerlerde görürsünüz kendinizi. Ve eğer şartlar fizikse bilin ki berzah alemindesiniz. Ne demek istiyorum şartlar fizikse? Yani bu dosyayı tutmak istiyorsanız, tutabiliyorsanız, bu size göre fizikse, o zaman berzah alemindesiniz rüyanızda. Ama tutamıyorsanız bir şeyi, duvarlara dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız uçarak, o zaman bu alemdesiniz. Nefsiniz de bu alemin varlığı olmadığı için duvarların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. O zaman hiçbir şey size bu alemde sır olarak kalmaz. Ama eğer belli sır şartlarına sahip değilseniz, o zaman Allah Teala bu olayı size kendi tanıdığınız çevrede yaşatmayacaktır. Dünyanın bilinmedik bir noktasında, sizce bilinmeyen bir noktasında oradaki evlerin içini ziyaret edebilirsiniz. İnsanları görürsünüz ve hiç korkmayın, onlar sizi göremezler. Hatta hayvanların da görmesi söz konusu değil. Yani bir tavuk kümesinden geçiyorsunuz ama tavuklar sizin farkınızda değil. Öyleyse demek ki nefs sahibi mekanı dediğimiz olayı herkes yaşar. Bunun adına rüya diyoruz. Herkes yaşar ama bilincinde olmayarak yaşar. Neden bilincinde olmayarak yaşar? Çünkü Allah Teala kişiye nefsi vücudundan ayrılırken hissettirmez. Gideceği yere giderken de hissettirmez. Ancak oraya varıp da oradaki insanların arasına karıştığı zamandan itibaren sistem çalışmaya başlar ve kişi rüyayı bir vücut olarak yaşar. Ve çoğu zaman da ayıramaz. Acaba rüyada mıdır, değil midir diye. Zaten ayırsa bilmeceyi çözecek. Neden çözecek? Çünkü eğer rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına varırsanız, o zaman uçmak için hazırsınız demektir. Hemen uçmayı dileyin, uçabildiğinizi göreceksiniz. Oradan başka bir yere gitmeyi dileyin, hemen ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Ve bu iş pek hoşunuza gidecek. Çünkü uçmak gerçekten Allah-u Teala'nın bir ihsanı insanoğluna. Herkes bunu yaşayabilir. Hatırlayın söylediğimi, eğer rüyadayken rüyada olduğunuzun farkına bir varırsanız, tamam yaşadınız. Dilediğiniz yere hemen gidebilirsiniz ama şartlara sahip değilseniz sizin çevrenize Allah-u Teala sizi yaklaştırmaz, insanları göstermez. Sıra eğil olmadığınız cihetle. Peki bir insan sıra eğil olursa ne olur? O zaman nefsin nasıl vücudundan ayrıldığını yaşar. Ve görür ki nefs başın üzerinden doğru yükselmeye başlar. Ve kişinin baş üzerinden nefs yükselirken hissedebildiği şey vücudundan bir şeylerin çıkması halidir. Ama nefsin belden yukarısına kadar çıkması halinde, belden aşağısına kadar çıkması halinde, yani ağırlık nefse geçtiği zaman çıkarken baş çıkmış durumdaysa hala fizik vücudun içinde nefs. O zaman ağırlık hala nefste değil, fizik vücutta. Yarıdan fazla ağırlık nefse ait olduğu zaman akıl fizik vücuda kumanda etmiyor, nefse kumanda etmeye başlıyor. O zaman da kendinizi bir şeyin içinden çıkıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ve bir de bakacaksınız ki seccadenin üzerinde aşağıda fizik vücudunuz oturmuş ve uykuya dalmış. Siz de onun üzerinde yere paralel olarak yer alırsınız. O zaman bakarsınız ki ölmeden evvel ölümü yaşıyorsunuz. Neden öyle diyorum? Çünkü öldüğünüz takdirde de aynı şeyi yaşayacaksınız. Fizik vücudunuz uykuda olmayacak da öyle olacak sadece. Ama siz nefs olarak fizik vücudunuz üzerinde aynı hayatı yaşamaya devam edeceksiniz. Yani nefsin hayatını. Öyleyse ne zaman Allah Teala bunu size yaşatacak? Ne zaman eğil olursanız o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki Allah Teala size müsaade ettiği zaman bu nefs tayin mekanını gerçekleştirebilirsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzdan, başınızın üzerinden yükselerek ayrılır. Ayrılma yarıyı geçtiği zaman akıl nefse kumanda etmeye başlar. Ve artık siz nefs olarak varsınız. Fizik vücudunuzsa uykuda. Başınızın tam ortasından, fizik vücudunuzun başının ortasına ulaşan bir kordon göreceksiniz. Bu onu size bağlar. Kainatın neresine gitseniz o kordon uzamak imkanına sahiptir. Geri dönerken de o kordon tarafından şiddetle çekildiğinizi hissedeceksiniz ve geriye döneceksiniz. İşte bu güzellikleri yaşarken rüyada, eğer rüyada olduğunuzun farkına vardıysanız ve uçmaya başladıysanız harika bir olay. Ama sakın kendinizi düşünmeyin. Yani fizik vücudunuzu düşünmeyin. Çünkü o zaman onu düşündüğünüz anda düşünce sizi oraya götüreceği için bir anda fizik vücudunuzun içinde bulursunuz kendinizi. ve akşam bir daha aynı güzelliği yaşayamazsınız. O olay orada düğümlenir. Şimdi ne gördük? Demek ki nefs fizik vücudumuzdan ayrılabiliyor.

uyandığınıza kadar geçen süre içerisinde aynı hayatınız devam ediyor. Yani nasıl burada bir yatağa yatıyorsunuz. Bu yataktan sabahleyin uyanıyorsunuz. Uyandığınız zaman hayatınız devam ediyor ama fizik vücudunuz da burada. Nefsiniz için de aynı şey var. O da siz gündüz fizik vücudunuzla beraberken o devre dışıdır. Ama her gece uykuya daldığınız andan itibaren kendi hayatını yaşamaya devam eder. Nereden itibaren? Kaldığı yerden itibaren. Nerede kalmışsa oradan itibaren hayat devam eder. Ve nefsinizin her zaman berzah alemine gitmek diye bir imkanı vardır. Yani diyorum ki yakınlarınızdan biri ölmüş, siz de çok üzülüyorsunuz. Eyvah, öldü, her şey bitti. Ben de diyorum ki sakın üzülmeyin, hiçbir şey bitmedi. Fizik vücudun bu dünya üzerindeki görevi bitti, tamamlandı. Ama o kişinin nefsi yaşıyor berzah aleminde. Ve siz ne zaman isteseniz onu görebilirsiniz. Onunla uykuda beraber olursunuz. Sabaha kadar, uyanana kadar beraber olursunuz. Yeter ki Allah-u Teala talebinizi kabul etsin. Hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan isteyin. Ya Rabbi ben bu gece falanla beraber olmak istiyorum rahmetliyle. Beni ona ulaştır. Allah-u Teala'nın talebinizi kabul ettiği gece göreceksiniz ki o sizin cesedinizde aynı statü içerisinde sizinle karşı karşıyadır. Tıpkı dünyadaki gibi uyanana kadar süre içerisinde beraber olursunuz. Her şeyi konuşursunuz. Hatta bu dünyada bıraktığı bir takım şeyler varsa sizin bulamadığınız, onların yerini bile size söyler. Onun elini tuttuğunuz zaman eliniz içinde gerçek bir el vardır. Nasıl ben şu anda elimi tutuyorsam, benim elimin sağ elimin içinde sol elim var, fizik olarak onu hissediyorsam, onun elini tuttuğunuz zaman da aynı fiziği hissedeceksiniz. Kucaklayın büyük annenize, anneannenize, her kimse rahmetli olan. Kucakladığınız zaman göreceksiniz ki o da sizin gibi fizik bir ceset. İşte o nefsin cesedidir. Ve işte orada konuşur, yemek yer. Bütün sizin fizik vücudunuzun yapmakta olduğu bütün faaliyetlerin sahibidir. Bir farkla siz fizik vücut olarak ölebilirsiniz. Bir gün öleceksiniz muhakkak ama o ölemez. Kıyamete kadar da yaşayacaktır. Kıyametten sonra da sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Berzah alemindeki hayat bu dünya hayatının bir devamıdır. Bir farklılığı var. Oradaki insanların ölmesi mümkün değildir. İkinci bir farklılığı, onlar hep aynı yaşta kalırlar. Çocuklar çocuk olarak oradadırlar. Büyükler büyük olarak oradadırlar. Ama sık sık boyut değiştirdikleri için zamanın bütün boyutlarında bulunabilirler. Mesela hala okulda imtihana girdiğinizi görebilirsiniz rüyanızda. Bilmem kaç yaşına varmışsınız ama hala okulda imtihana giriyorsunuz. Demek ki mekan boyutları değiştiği gibi zaman boyutları da rüyalarda değişiyor. Öyleyse nefs tay mekanı deyince demek ki nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması ve bir başka aleme gitmesi ve böylece nefs tay mekanını yaşamamız söz konusu. Nefs tay mekanında bu alemdeyseniz burada çok özel bir niteliğe kavuşuyorsunuz. Çünkü duvarların hiçbirisi sizin için geçerli değildir. Her şey ama her şey bir görüntüdür. Ben şu anda uykuda olsaydım ve nefsim buraya gelseydi ne olurdu? Bir kere bu masaya dokunamazdım. Masaya dokunmak istediğim zaman masanın üzerinden elim içine geçerdi, alttan çıkardı. Yan tarafından masaya elimi uzatsam bir tarafından girer, bir tarafından çıkardı. Hepinizi görürdüm. Hepinizin söylediklerini duyardım. Ben de sizinle konuşurdum ama siz beni duyamazdınız. Öyleyse ben nefs olarak burada bulunsaydım, sizlerin fizik cesetleri dahil olmak üzere hepiniz benim için sadece bir görüntü olacaktınız. Yalnız bir görüntü, duvarlar da bir görüntü. Her şey yokluğun içinde bir görüntü olacaktı. Ne zamana kadar? Ben tekrar fizik vücuduma dönüp de onun içine girdiğim ana kadar. Fizik vücudunun içine girdiğim an olay tahakkuk edecek. Nefs tayin mekanını yaşadığınız zaman bir zorlukla karşılaşacaksınız. Fizik vücudunuzun içine girmekte güçlük çekersiniz. Halbuki rüya olayında son derece Allah-u Teala'nın koyduğu kanunların güzel işlediğini görürsünüz. Çünkü rüyanızda Allah-u Teala size onu hiç göstermez bile. Bir gelirsiniz gittiğiniz alemden, belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında vücudunuzun içine girmişsinizdir. Nefsiniz vücudunuzun içine yerleşmiştir. Ama bu yetki size verildiği zaman
fizik vücut

0: vücudunuzun içine girmek için çok uğraştığınızı göreceksiniz. Neden? Çünkü bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Yani ellerinizi bu şekilde koyduğunuzu düşünün. Nefsinizin eli de aynı açıdan, aynı standartlarda olması lazım. Parmağınızın birinin kıvrıklığı onda da olması lazım. Yani her uzuv birbirinin tam üstünde olmadıkça fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. O zaman Allah'ın kanunlarının ne kadar mükemmel olduğunu, sizinse aynı şeyleri başarmakta ne kadar güçsüz olduğunuzu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayacaksınız ve hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya ve onun kanunlarına. Yetki size verildiği zaman ne kadar zavallı olduğunuzu, ne kadar başarısız olduğunuzu yaşadığınız zaman göreceksiniz bunu. Ama meleke keşfetmeyeceksiniz, keşfedeceksiniz. Yavaş yavaş işi gerekli boyuta getireceksiniz. O zaman ne olacak? Gelir gelmez daha bileceksiniz. En kolay şekilde zaten fizik vücudunuz şekil almış olacak. Siz de indiğiniz zaman fizik vücudunuz üzerinde zaten fizik vücudunuzda korkunç bir çekim gücünün olduğunu göreceksiniz. Niçin diyorum vücudunuzu düşünmeyin diye rüyaya girdiğiniz zaman, rüyada kendinize geldiğiniz zaman? Çünkü fizik vücudunuza yaklaştığınız an ondaki iki tane alandan bir tanesinin es kutbunun sizi şiddetle kendisine çektiğini göreceksiniz. Ona karşı koyamazsınız. Mutlaka bir anda yaklaşacaksınız ona. İçeri girmek için aynı şekli almanız lazım. Onun dışında her şey normal. İşte buraya kadar anlattığım şey nefs tayin mekanı. İnsanın tayin mekanları sadece nefs tayin mekanına dayalı değildir. Nefs tayin mekanının ötesinde ruh tayin mekanı var. Onun daha ötesinde fizik vücut tayin mekanı var. Şimdi ruh tayin mekanına geçiyorum. İkinci tayin mekan, ruh tayin mekanı. Nefs tayin mekanı herkese Allah'ın bir hediyesidir. Bütün insanlar bu tayin mekanı yaşamışlardır. Ama yaşadıklarını bilmeden. Çünkü tıp da rüyayı bir hayal olarak nitelendiriyor. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördüğü hayallerdir diyor. Halbuki hiç görmediğiniz şeyleri görmeniz, hiç tanımadığınız insanlarla beraber yaşamanız, üstelik o gün size veya geçmiş yakın günlerde hiç tesiri olmayacak birçok olayı rüyanızda yaşadığınızı göreceksiniz. Yani tıbbın tarifiyle realitenin uzaktan yakından hiç alakası yok. Nefs tayin mekanı başlı başına bir olaydır. Rüya adını verilen sistemde gelişir. Bazen hiç olmayacak şeyler görürsünüz. O zaman bilin ki nefsiniz vücudunuzdan ayrılmamıştır. Hayal görüyorsunuz. O söylediğim standartların tayin mekanı değildir. Yani fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrıldığı andan itibaren gördüğünüz rüyaların hepsi bir alemde, başka bir alemde, bu alemde, berzah aleminde, gayb aleminde geçen olaylardır. Ve nefs yalnız kendi aleminde fiziktir. Yani berzah aleminde. Ruh tayin mekanına geldiğimiz zaman bunun bir üst seviye iş olduğunu önce hatırlatmak isterim. Bir insan ihlasa ulaştığı zaman Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu oluşturur. Bu ruh tayin mekanı yapması için Allah'ın o kişiye verdiği bir ihsandır. Salahta bu işin gerçek olayları başlar. Salaha bir insanın geçmesi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesiyle başlar ihlastan sonra. O ihlas ki kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olmasını icap ettirir. Bütün afetler yok olduktan sonra Allah-u Teala ruhun hasletleri tamamen kendisine hakim olan o kişiyi bir seher vakti tövbe-i nasuha davet eder. Ondan sonra kişiyi salaha ulaştığı müjdesini verir. Ve böylece kişi velayetin son basamağı olan yedinci basamağa ulaşır. İşte bu o kişinin ruh tayin mekanı yapması için Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bir ihsandır. Nedir ruh tayin mekanı? Dedi ki kişinin başının üzerinde kendisine ait bir ruh oluşturuyor Allah-u Teala salah kademesinde. Böyle bir ruhun o kişinin başının üzerinde oluşmasının bir sebebi var. Aklın nefse nasıl kumanda ediyorsa aynı statü içinde ruha da kumanda etmesi söz konusu. İşte Allah Teala bu yetkiyi verdiği zaman kişiye o kişinin fizik vücudu gene uykuya girer. Akıl artık nefse değil ruha kumanda etmektedir. Bu devre içinde nefs fizik vücudun içindedir. Yani bir ayrılma olayı yok. Nefsin vücuttan ayrılma olayı yok. Fizik vücut uykuda ve akıl nefse kumanda etmiyor. Nefse kumanda etmediği sebebiyle de ayrılması söz konusu değil nefsin. Akıl vücudun üzerinde bulunan ruha kumanda ediyor. Ve ruh fizik vücudun üzerinden ayrılır. Ruh da en aleminin varlığı olduğu için, bu alemin varlığı olmadığı için hiçbir duvar, cam veya aklınıza gelecek herhangi bir engel ruha engel değildir. Yani bu salonun içerisinde, bu caminin içerisinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin böyle bir ihsanı olsa, o kişinin fizik vücudu seccadenin üzerinde belli bir şekilde oturuyordur ve o tarzda uykudadır. Ama akıl vücudun üzerinde bulunan ruha kumanda etmiştir ve ruh harekete geçmiştir. Kapıdan çıkmasına gerek yoktur. Duvarın içinden geçerek dilediği şekilde yükselir. Duvarların hiçbirisi ona engel olamaz. Ruh, nefsin özelliklerinin dışında bir takım özelliklerinin sahibidir. Nefsle ruh arasındaki birinci fark, ruhun her alemde dilediği zaman fizik olabilmesidir, dilediği zaman da fiziğin ötesinde olabilmesidir. Halbuki nefs yalnız kendi aleminde, berzah aleminde fizik olabilir, öteki alemlerin hiçbirinde fizik olamaz. Demek ki nefsle ruh arasında büyük bir farklılık var. Ruh tayin mekanını yapan kişi dilediği alemde ruhuyla fizik olabilir. Yani onu fizik olarak gördüğünüz zaman fizik cesetten ayırt edemezsiniz. Ben şimdi şu anda nasıl konuşuyorsam, eğer ruh olarak burada bulunsaydım, aynı şekilde konuşurdum. Yüzümün şekli, bütün vücudumun şekli aynı olurdu. Hiçbiriniz beni tanıyamazdınız. Nitekim tanıyamadığınız zamanlar olmuştur. Öyleyse demek ki ruhun tayin mekan yapması halinde hiç kimse onun ruh mu fizik vücut mu olduğunu bilemez. Fizik vücudun standartlarında ruh temessül edebilir, şekle girebilir. İşte böyle bir statü altında ruha dikkatle bakın. Ruhu asla fizik vücuttan ayırt edemezsiniz. O Kabe'de görünür, başka bir yerde görünür ama fizik vücut o sırada bilmem hangi şehirde, Ankara'nın bir noktasındadır ve fizik vücut orada uyku halindedir. Onu uykudan uyandırırsanız, uyandırdığınız an ruh derhal gelip eski yerine konacaktır ve akıl tekrar aklın fizik vücuda kumanda etmesi sistemine girecektir. Ruh derhal başının vücudun üzerindeki yerini alacaktır. Akıl da fizik vücuda kumanda etmeye başlayacaktır. Kişi uyanacaktır. Böyle bir olayı bugüne kadar binlerce velinin yaşadığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de miracı yapması, bunun bir ötesindeki, biraz sonra anlatacağım, başka bir şekilde oldu. Ruhu vücuduna örtü olmuştu. Öyleyse buradaki ruh tayin mekan dediğimiz olaya dikkatle bakın. İnsan ruhu öyle bir yapıya sahiptir ki bu yapı dilediği yerde onun fizik olmasını imkan dahiline sokar, dilediği yerde fizik olmamasını imkan dahiline sokar. Allah Teala bu yetkiyi ruha vermiş. Niçin vermiş? Çünkü ruhun bir görevi var. Ruh nefsi dilediği zaman, nefs hata yaptığı zaman cezalandırmak yetkisinde. Aynı zamanda ruh hiçbir hatayı işlemez. Yani fizik vücut bir günah işleyecekse ruh asla onun içinde bulunmaz. Mutlaka onun dışına çıkar. Dışarıdan olaya bakar günah işlenirken. O günahın derecesi elindeki mizanda vardır. Hangi derecede bir günah işlenmişse nefse mutlaka o kadar azap tatbik edecektir. Bu ruhun vazifesidir. Her olaydan, her günahtan sonra azap tatbiki onun temel görevidir. Bunun için ne yapabilmesi lazım? Her an vücuttan ayrılabilmesi lazım. Vücuda hiç sezdirmeden. İşte bu sebeple bütün ruhlar için elektron devir sayısını ayarlamaları yetkisi ruhların kendisine verilmiştir. Ama nefs yalnız fizik vücut uykuya daldığı zaman gerçekleştirebilir bunu. Halbuki ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Vücut bunu asla hissetmez. Günde 100 defa günah işleyen bir adamın ruhu vücudundan 100 defa dışarı çıkar. Sonra olayı dışarıdan izler ve kişiyi cezalandırır, yani azaplandırır. İşte ruhun dilediği zaman vücuttan çıkma özelliğini temin etmesi için Allah Teala ona öyle bir imkan vermiştir ki o dilediği zaman elektron devir sayısını fizik vücuda göre ayarlayabilir. Dilediği zaman da elektron devir sayısını öyle bir ayarlar ki orada fizik olur. O alemde mesela zahir alem dediğimiz bu alemde ruh vücuttan değil de başın üzerinden ayrıldıktan sonra ayrılana kadar kimse onu göremez. Bir salih kişinin, salaha ulaşan bir kişinin başının üzerinde kendi ruhu vardır. Ama hiçbiriniz baş gözünüzde onu göremezsiniz. Ne zaman göreceksiniz? Ne zaman Allah Teala size göstermeyi dilerse, kalp gözünüzü açar da özellikle onu görecek özelliği size takdim ederse o zaman görürsünüz. İşte böylece görüyorsunuz ki bir insan ruh tayi mekanı olayını yaşıyor. Ne oluyor? Kişi fizik vücudu burada. Ve fizik vücudu uykuya dalmış. Başının üzerindeki ruha aklı kumanda ediyor. Yola çıkmış. Bir anda Mekke'ye varmış. Böyle olaylar çok duymuşsunuzdur. O kişiye yolda rastladığı bir kişi Haç'taki bir olayı sorar. Senle beraber değil miydik diye. O kişinin fizik vücudu halbuki orada değildir. Ruhuyla oraya gitmiştir. Ama diğeri bunun farkında değildir. O onu bilir sadece. Karşısındaki gördüğü kişi aynı kişidir. Onunla beraber olmuştur orada. Anlatmıştır ona. Kim bilir neler beraber yemek yemişlerdir. Ruh için hepsi geçerli bunların. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzellikleri bir ruh tayi mekanında daha güzel sergilenir. Peki bir ruh tayi mekanı yapan kişi acaba bunu başkalarına da teşvik edebilir mi? Yani beraberinde başkasını da götürebilir mi? Hayır. Bu fizik vücut tayi mekanına has bir olgu. Demek ki ruh tayi mekanında bir insanın ruhunun vücuttan ayrılması söz konusu. Dilediği yere bir anda akıl hızıyla, düşünce hızıyla gidebilmesi söz konusu. Orada fizik olarak herkesin görebileceği bir şekilde dönüşmesi söz konusu. Dönmek istediği zaman tekrar görünmez hale gelmesi söz konusu ki o sürati yapabilsin. Ve tekrar akıl hızıyla ait olduğu yere dönmesi söz konusu. Ve fizik vücudun üzerinde yerini alması söz konusu. Öyleyse niçin Allah Teala demek ki ruhları veriyor insanlara salaha ulaştıkları zaman? Bu ruh tayi mekanını gerçekleştirebilmeleri için. Ruhun tayi mekanının nefsten bir özelliği, ayrı bir özelliği daha var. Nefs sadece zemin katta ve alt katlarda hareket edebilir. Zemin katın altındaki katlarda ve zemin katta. Şeytani yapısı sebebiyle nefsin alt katlara inebilme yetkisi her zaman vardır. Çünkü başlangıçta nefsin sadece afetlerden ölü olduğunu biliyorsunuz. Sonra bu afetler yavaş yavaş yok oluyor. Hepsi ruhun hasletlerine ulaşıyor. Hepsi ruhun hasletlerine ulaşmadan kimsenin başının üzerinde ruh tayi mekanını gerçekleştirecek olan o olguyu Allah-u Teala tahakkuk ettirmiyor. İşte onun sağlanabilmesi kişinin ruh tayi mekanına hazır olmasını ifade eder. İki olay birbirine sıkı sıkıya bağımlı. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman ruh tayi mekanını yapabilirsiniz. Öyleyse ruh tayi mekanı oluşabilmediği için demek ki kişinin nefsindeki bütün afetlerin ruhun hasletlerine dönüşmüş olması lazım. Böylece şunu görüyoruz ki Allah-u Teala'nın indinde ruh tayi mekanı diye bir olay var ve nefsin özelliklerine bakıyorsunuz. Nefs hiçbir zaman üst alemlere çıkamaz. Ama ruh çıkabilir. Zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üç, dört, beş, altı, yedinci kata kadar çıkabilir. Öyleyse demek ki nefsin başaramadığı şeyleri ruh başarabiliyor. Nefs tayi mekanı ile ruh tayi mekanı arasında iki büyük farklılık var. Bir, ruh her alemde hem fizik olabilir, hem fiziğin ötesinde olabilir. Halbuki nefs sadece berze aleminde fizik olabilir. Onun dışındaki bütün alemlerde fizik olamaz. İkinci farklılık, nefs zemin katta ve onun altındaki katlarda dolaşabilir. Ama ruh gök katlarına çıkabilir. Gelelim fizik vücut tayi mekanına. Bir kişide fizik vücut tayi mekanı nasıl gerçekleşebilir? Bu ilişkiyi iyice öğrenebilmek için evvela nefsle fizik vücut arasındaki ilişkiye dikkatle bakalım. Bilelim ki nefsimizin elektron devir sayısı ya da karşıt elektron devir sayısı demek daha doğru olur. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Yani hakim olan unsur fizik vücut. Fizik vücut hakim olduğu için nefs fizik vücudumuzun her yerini işgal ettiği halde kimse onu göremez. Yani şu anda ben sizin yüzlerinizi görebiliyorum. Yüzlerinizde aslında nefsiniz de var ve yüzleriniz açık. Ama o nefsinizi bu gözlerle, baş gözüyle görmek söz konusu değil. Halbuki yüzünüzü de işgal ettiğine göre onun da görülmesi lazım, görülemez. Çünkü onun elektron devir sayısı, karşıt elektron devir sayısı yarım ağırlıklar kanuna göre fizik vücudunuzun yarısı kadar. Onun için hakim olan fizik vücudunuz. Ve fizik vücudunuz baygınlık haline girmeden, bir, uyku haline girmeden, iki, ölü haline girmeden, üç, nefsiniz vücudunuzdan normal şartlarda ayrılamaz. Üç halde ayrılabilir. Ölüm, uyku ve bayılma. Üçüncü de normal şartlar altında şuur vücuttan nefse geçer. İşte bu standartlarda nefse fizik vücut arasındaki ilişki var. Nefs fizik vücudun esiridir. Hakimiyet fizik vücutta olduğu için nefs ne görülebilir ne de dilediği gibi vücuttan dışarıya çıkabilir. İşte bu olayın, bu hakimiyet unsurlarının aynı ruha verildiği zaman fizik vücut da ruhun içinde kaybolur. Ne demek istiyorum? Basit bir misal verelim. Nefs karşıt elektronları -50 devir sayısıyla dönüyor. 50 devir sayısıyla dönüyor. Fizik vücudunuzun elektronları 100 devir sayısıyla dönüyor. Nefs fizik vücudun içinde esir. Ama Allah Teala ruhunuza 200 elektron devir sayısı verirse ve ruhunuz gelip fizik vücudunuzun üzerine yerleşirse, fizik vücudunuza örtü olursa, o zaman ne olur? Fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde esir olur. O zaman ruhunuzun standartları hakim olur duruma ve hiç kimse ne fizik vücudunuzu ne de ruhunuzu göremez. Çünkü ruh bu gözlerle görünmez. Şimdi birimiz de böyle bir olayın tahakkuk ettiğini düşünelim. Diyelim ki o kişi salaha ulaşmıştır. Başının üzerindeki ruh gelmiştir, aşağı inmiştir. Fizik vücudun üzerine tamamen her noktasını örterek tecelli etmiştir. Bu ruhun iki kat devir, elektron devir sayısı sebebiyle fizik vücudun ona esir olması söz konusu. O zaman ruh yüzünü de kapladığı halde kişinin, o kişinin ne yüzünü, ne vücudunun başka yerlerini, ne elbisesini, hiçbir yerini kimse göremez. Çünkü ruh fizik vücudun üzerine örtü olmuştur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı bu standart içinde vücut bulmuştur. O sonsuz hızla hareket etmekteydi. İfadesi son derece açık. Dördüncü katla beşinci kat arasındaki mesafeyi söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 500 milyon ışık yılı diyor. 500 milyon, belki de 500 milyar. Şimdi hatırlayamıyorum gerçek rakamı. Bundan 14 asır evvel ışık hızı diye bir hızın bilinmediği bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4. katla 5. kat arasındaki mesafenin 500 milyar ışık yılı olduğunu söylüyor. İşte bu öyle bir gidişti ki ruh vücuda örtü olduğu için düşünce hızıyla hareket etmesi söz konusuydu. O 500 milyar ışık yılını bir saniyenin içinde geçti. Belki de daha az bir zaman parçası içinde geçti Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin. O 7 kat gökleri aştı. Evvela bir defa kainatı aştı. Ondan sonra neden kainat diyorum? Çünkü yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah-u Teala. Gökleri aştı. 7 tane gök katını aştı sırat-ı müstakim üzerinden. Ötesine geçti. Yokluğa geçti. Yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Ve konuştular. Olaylar beraberce kararlaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerekli emirler verildi. Tekrar aşağı indi. Ve bunların hepsi birkaç saniyenin içinde tahakkuk etti. İşte bu standartlarda ruhun birkaç defa vücuttan ayrıldığını da görüyoruz. Çünkü birkaç gün sonra gelecek olan bir kervanla konuşuyor. Birkaç hafta sonra, bir hafta sonra gelecek olan bir kervanla konuşuyor. Birkaç hafta sonra gelecek olan bir üçüncü kervanla daha konuşuyor. Çünkü hemen baştan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarı yükselmedi. Evvela Mekke'den nereye ulaştık? Yani Kudüs'e ulaştı. İşte bu Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e ulaşması sırasında o üç tane kervanla karşılaştı ki onlar her biri oraya ulaştıkları zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştıklarını anlattılar. Bu bir ispat vesilesiydi. İşte eğer ruh fizik vücudun üzerine örtü olursa bu tayyi mekan adına ceset tayyi mekanı deniyor. O zaman o kişinin fizik vücudu bu duvarların içinden geçebilir. Neden geçebilir? Fizik vücut normal şartlarda bu duvardan geçebilir mi? Geçemez. Ama ruh onun vücudunun her zerresine girdiği zaman, ona hakim olduğu zaman, dominant olan, hakim olan ruhun özellikleri olduğu için ruh fizik vücudu bünyesinde yok eder. Ve hiç kimse fizik vücudu göremez, görünmez olur. Ne zamana kadar görünmez olur? Gidecekleri yere gidene kadar. Gittiği zaman ne olur? Ruh tekrar vücuttan ayrılıp başın üzerindeki yerini alır ve fizik vücut hemen orada normal bir fizik vücut olarak, bir fizik vücut olarak gerekli olan şeyleri yapar. Sonra tekrar ruh fizik vücudun üzerine örtü olduğunda gene kimse onu göremez ve ruhun şartları yaşanır. Ve tekrar gelir kendi bulunduğu fizik vücudunun bulunduğu odaya. Bu odanın kapısını kilitlemek mecburiyetindedir. Böyle bir Allah-u Teala'nın evliyası ki uykuda o fizik vücudun ayrıldığını kimse anlayamasın diye. Hallacı Mansur'a diyorlar ki sen Enel Hak diyorsun. O da diyor ki böyle bir şey söylediğim zaman beni hançerleyin. İşte diyor hançerim, alın diyor elinize. Ve toplantıda Enel Hak demiş Hallacı Mansur. Verdiği söz üzerine etrafındaki kişilerden birisi çekmiş hançeri. Sen demiş bunu istedin demiş. Seni demiş öldürmek mecburiyetindeyim. Zaten öldürmeyi çok istiyorlar. Ve vuruyor hançeri. Ama hançer döşemeye saplanıyor. Hallacı Mansur'un görüntüsü gene var. İşte vücuduna ruhunun örtü olması sebebiyle vücudun yok olması olayı var o anda. Ve o kişinin böylece hançerlenmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Hançer sanki hiç vücut yokmuş gibi döşemeye kadar iniyor. İşte fizik vücut tayyi mekanı dediğimiz zaman bunu anlatmak istiyoruz. Fizik vücut tayyi mekanı öyle bir olgudur ki mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Böyle bir olgu tahakkuk ettiği zaman o kişinin dediğim gibi fizik vücudunu kimse göremez. Neden? Çünkü ruh görünmezdir. Ve fizik vücuda hakim olduğu zaman fizik vücudu da kendisiyle beraber görünmez kılar. Böylece tayyi mekanlar serisinin üçüncüsü olan fizik vücudun tayyi mekanını da sizlere anlatmış olduk. Demek ki üç ayrı tayyi mekan söz konusu. Birincisi en kolay olanı, herkesin yaşadığı, her gece yaşadığı şey nefsin tayyi mekanı. Rüya adı verilen sistem bir nefs tayyi mekanıdır. İkincisi ruh tayyi mekanı. Fizik vücut uykuya geçer, akıl ruha kumanda eder ve düşünce hızıyla ruhu dilediği yere ulaştırır. Fizik vücut uykuya girmiş halde orada ait olduğu yerde kalır. Üçüncüsü ise fizik vücut tayyi mekanıdır. Fizik vücudun duvarlardan geçmesi, görünmez olması ancak ruhun o vücuda örtü olmasıyla mümkün. Öyleyse eski velilerden, evliyadan görünmez olanlar var mı? Var. Ruh tayyi mekanı yapan var mı? Var. Fizik vücut tayyi mekanı yapan var mı? Var. Demiştik ki acaba böyle tayyi mekanı olan bir kişi başka birini de beraberinde götürebilir mi? Götürebilir. Böyle bir olgu Molla Gürani zamanında yaşandı. Ve televizyonda da zannediyorum gösterildi bu TGRT televizyonunda. Tabii olayın nasıl cereyan ettiği gösterilmedi. Böyle bir olguda diyor ki tayin mekanı yapacak olan kişi ayaklarımın üzerine bas. Beni sıkıca kucakla. Gözlerini kapat. Ben aç deyinceye kadar katiyen açma. Açarsan her şey biter. Ve ondan sonra ruh gelip fizik vücuda örtü oluyor. Ondan sonra da ikisi beraber bir anda gidecekleri yere ulaşıyorlar. Orada ayrılıyorlar ve o beraberinde giden kişi orada neler yapacaksa onları yapıyor. Dönüşleri gene aynı statü içinde gerçekleşiyor. İkisi beraber geri dönüyorlar. Böyle bir olgu da yaşanmıştır. Öyleyse nefs-i mekanı bir gerçek midir? Görüyorsunuz ki şartlar gerçekleştiği zaman, Allah-u Teala'nın kanunları ortaya çıktığı zaman hiç de olması mümkün olmayan bir şeymiş gibi görünmüyor. Allah-u Teala her konuya kanunlar koymuş. Fizik de kanunların standartları içinde gelişir. Fizik ötesi de. Öyleyse her yerde Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunların temeli bir nesnenin kendi aleminin dışında olması şartına dayalıdır. Işık hızının ötesinde bir hıza ulaşabilmesi için. Ama dünyamızda hala ışık hızının ötesinde hız yoktur zannediliyor. Einstein böyle bir şeyi söylemiş diye. Eğer diyor bir madde veya partikül kinetik enerjiyle itilirse bunun ulaşabileceği son hız ışık hızı olur. Işık hızı olduğu zaman da kitle sonsuz olur. Halbuki kütlenin sonsuz olması söz konusu değil. Ancak foton olur. Foton da bir sonsuz olmak anlamına gelmez. Kendi boyutunda kalır. Ama olguya baktığınız zaman Einstein'la de Broglie arasında bir farklılık göreceksiniz. De Broglie karşıt elektronları keşfetmiş ve diyor ki her partiküle bir dalga eşlik eder. Kuantum teorisinde bunu söylüyor. Her kuanta bir dalga. Dalga dediği şey aslında karşıt elektron. Keşfetmiş fakat karşıt elektron olduğunu bilmiyor. Ama de Broglie'nin formülünü Gebhardt'la beraber incelediğimizde bir büyük gerçekle karşılaştık. Dalganın boyu her zaman ışık hızından ötede tezahür ediyor. Yani elektrona hangi hızı verirseniz verin, karşıt elektronun hızı yani dalganın hızı hep ışık hızının ötesinde teşekkür ediyor. Halbuki dünya Einstein'a tabi olduğu için genellikle ışık hızının ötesinde bir hızın elde edilemeyeceğini diyorlar. Işık hızı da elde edilemez diyorlar. Çünkü ışık hızı olduğu anda zaten kütle sonsuz olur. Böyle zannediliyor. Oysa ki Allah'ın kanunları hiç böyle söylemiyor. Zaten bunun ispatı şu anda karşımızda işte bir ışık kaynağı. Bu ışık kaynağında şu anda milyarlarca elektronla karşıt elektron eşleşmiş halde ikisi de eşit ağırlıkta, biri eksi ağırlıkta, biri eksi artı ağırlıkta ayrılıyor ve sonsuz hızla doğrusal olarak hareket halinde. Ve ne zaman bir gama fotonunu bir kurşun duvara vurdurursanız orada elektronla karşıt elektronun ayrıldığını göreceksiniz. Ve bizim dünya ilmi buna da hala akıl erdiremiyor. Çünkü bütün fotonlar sıfır ağırlıklı ve bu fotonlar sıfır ağırlıklı olan bir foton kurşun duvara vurdurulunca içinden ağırlığı olan bir elektron çıkıyor. Hatta bir şey daha çıkıyor, onun da ağırlığı var. Yani buna göre şöyle oluyor denklem, sıfır eşittir A artı B oluyor. A elektronun ağırlığıysa, B de karşıt elektronun ağırlığıysa ikisi de tespit ediliyor. Hem elektron hem karşıt elektron. Ama karşıt ağırlıkları katıyan, kabul etmeyen bizim zavallı dünya ilmi sıfır eşittir A artı B denklemiyle hala meşgul. Bu bir diyorlar postülattır. Hiçbir zaman kanunlaşamadı. Lavoisier kanuna aykırı bir şey olamaz ama oluyor. Yani sıfır ağırlıklı bir nesneden bir elektron çıkıyor. Ağırlığı olan bir nesne çıkıyor. İşte dünya ilmi hala böyle bir bocalamanın içinde. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baksalar Allah-u Teala bütün gerçekleri anlatacak onlara. Diyor ki biz diyor her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Arkasından da diyor ki bu Zariyat 49. Biz izleyebildiğiniz ve izleyemediğiniz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir izleyebildiğimiz standartlarda çift yaratış var, eş yaratış var. Yani eşten muradım ne? Bir ayakkabı düşünün. Bir sağ teki vardır, bir de sol teki vardır. Böylece bir çift oluşur. Yani birbirinin zıttı olan bir çift oluşması. İşte en basit atom olan hidrojen atomuna baktığınız zaman meseleyi kökünden çözeceksiniz. Çünkü bir hidrojen atomunun içinde merkezde bir tek proton var, çevrede de bir tek elektron dönüyor. Protonun iç yapısına baktığınız zaman bunun 1837 tane elektrondan, ondan bir fazla sayıda 1838 tane de karşıt elektrondan oluştuğunu görüyorsunuz. Çevrede dönen tek elektronla beraber elektron sayısı da 1838 oluyor ve denge sağlanıyor. Denge sağlanıyor ve 919 tane sağa dönen elektron bir kuark oluşturuyor. 919 tane sola dönen elektron bir ikinci kuark oluşturuyor. 919 tane sağa dönen karşıt elektron bir karşıt kuark oluşturuyor. 919 tane sağa dönen karşıt elektron da bir karşıt kuark daha oluşturuyor. Böylece iki kuark, iki karşıt kuark ve çiftler oluşuyor. Ne kadar sağa dönüşte elektron varsa o kadar da sola dönüşte elektron var. Ne kadar sağa dönüşte elektron varsa o kadar sağa dönüşte karşıt elektron var. Ne kadar sağa dönüşte elektron varsa o kadar sola dönüşte karşıt elektron var. Her şey birbirinin zıttı ve eşleşmiş vaziyette. Eş olarak zıttı. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekadır Hazretleri bir en basit atom yapısında bizlere bu büyük hakikati gösteriyor. Elektronları izleyebiliyorsunuz ama karşıt elektronları asla. Öyleyse bir hidrojen atomunun içindeki iki tane kuarkı izleyebilirsiniz ama iki karşıt kuarkı asla. Ama Kur'an-ı Kerim hem izleyebildiğiniz şeylerin zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratıldığını hem de izleyemediğiniz şeylerin zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratıldığını söylüyor. Ve kanunlar her yerde geçerli. Eğer bir madde veya partikül veya bir canlı varlık kendi aleminin dışındaysa sonsuz hızla hareket edebilir, ışık hızını aşabilir. Ama kendi alemindeyse hep ışık hızının altındaki bir hızla hareket etmek mecburiyetindedir. Öyleyse bu alemde bir insan karşıt maddeye geçebilse demek ki sonsuz hızla hareket eden bir gemi yapması, bir uçan daire yapması mümkündür. Bu da yakın bir gelecekte muhakkak mümkün olacak olan bir husustur. Çünkü kanunlar bilindiği zaman meseleler rahatça çözülür. Öyleyse dünya henüz kanunları bilmediği gibi kulaklarını Allah'ın ilmine tıkamış durumda. Ama insanların ulaşamadıkları bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Hala bir takım zavallılar Kur'an-ı Kerim'i 14 asır indirilmiş, 14 asır evvel indirilmiş, o devre hitap eden bir kitap zannediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün devirlerin kitabıdır ve sonsuza kadar insanlara ışık tutmaya devam edecektir. Hepinizin Allah-u Teala'nın bütün tayi mekanlarına ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek, sizlerin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü bu kısacık konuşmamı burada inşallah tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekadır Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbeti için Yüce Rabbimiz bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Yani insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Hepinizin bildiği gibi Yüce Rabbimiz ezelde bizleri bir araya toplamış. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Ve hepimize buyurmuş ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bütün insanlar, hepimiz Allah'ın huzurundaydık. İşte elest bezminde vücuda gelen bu beraberliğin ardından Allah Teala bizlerden 3 tane yemin alıyor. Veya Kur'an-ı Kerim'deki isimleriyle yemin, misak,
1: ve ahd alıyor. Allah-u Teala ve Tekadasının indinde insanlar Allah'a nefsleri konusunda yemin veriyorlar, ruhları konusunda misak veriyorlar, fizik vücutları konusunda ahd veriyorlar. İşte Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, Allah Teala hepimizden bu üç tane yemini istiyor ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ve Allah Teala bunun üzerine diyor ki emrime itaat edin. Hepinizden yeminler istiyorum, misaklar istiyorum, ahdler istiyorum. Emrime itaat ettiniz mi? Ve cevap veriyoruz. Yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. Atana diyoruz Allah-u Teala'ya. İtaat ettik emrine. Yani yemin, misak ve ahdimizi verdik. Acaba bu yeminler, misaklar, ahdler nelerdir diye Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle dizayn edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu leküm adûmün mübîn ve enibudûni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Demek ki Allah Teala hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bu fizik vücutlarımızdan almış bu ahd. Nefslerimizden ne almış? Yemin almış. Müddessir suresi 38-39-40. Ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor küllü nefsin bima kesebet vehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere karşılık rehinedirler. İlla ashabel yemin, ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın nefslerinin verdiği nefs tezkiyesi yeminini yerine getirmek. Bir üçüncü yeminimiz daha var. Bunun adına misak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala misakimizi anlatıyor. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Sonra vellezine sabir ibtigaye vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misak ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte bugünkü konumuz bu. Bu Allah'a ulaşma, vasıl olma işlemine Allah Teala uslat diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konunun can alıcı noktasını teşkil ediyor. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala böyle söylüyor. İşte söz konusu olan şey ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bunun için bizim bir talebin sahibi olmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böyle bir isteğin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigae ve şey Rabbim, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki biz insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemek asıl. Böyle bir dileğin sahibi olursak Allah Teala mutlaka bizi kendi zatına ulaştıracak. sözü var. Diyor ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, dünya hayatını yaşarken Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek onun bizi ulaştırması için yeterli. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kulları var mı? Evet. En'am suresi 125. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse o kişinin göğsünü İslam'a açar, teslime açar, şerh eder. Peki ne olur açarsa? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nuru o kişinin kalbine bu açıştan sonra ulaşabilir. Ondan evvel ulaşması mümkün değildir. Bu da tam 10. basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Vuslat olayı nedir? Vuslat olayı insan ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim adlı bir yol üzerinden, bu gözlerle görülmesi mümkün olmayan bir yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte böyle bir olayın adına Allah-u Teala hidayet diyor Kur'an-ı Kerim'de. 3 ayrı ayet-i kerimede Allah-u Teala hidayeti bize anlatmış. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sonra Bakara 120. İnne hüdallahi şüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Demek ki 3 ayet-i kerime bize hidayet anlatıyor. Görüyoruz ki hidayet vuslat demek. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması demek. Bilelim ki insan ruhu 2 defa Allah'a ulaşır. Eğer o insan kendisine düşeni yaparsa. Birisi ölmeden evvel Allah'a ulaşır. Hidayete ulaşır kişi. Ölümden sonra o ruh tekrar vücudun üzerine geri gelir öldüğü anda kişi. Bu sefer de Azrail Aleyhisselam o ruhu mutlaka Allah'a yeniden götürür. Kendisine düşen görevi yapar. İşte bu husus açık ve net bir biçimde Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka. İnne kullanmış Allah Teala. Ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır ve ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Birincisinde münaki olmak kullanmış Allah Teala. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. İkincisinde rücu kullanmış. Burada ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ama 2 defa. Eğer biz insanlar tasavvufa intisap etmişsek, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya karar vermişsek, 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya karar vermişsek, bunun adı tasavvuftur. Bütün sahabe tasavvuf ehliydi. Hepsi Allah'ın evliyası oldular. Hiç istisna yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan bütün sahabe tasavvuf ehliydi. Bütün hepsi Allah'ın evliyası oldular. Zaten ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda, vuslatı tamamladığınız anda evliyasınız. İşte böyle bir gerçek Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş. Öyleyse ruhumuzu nasıl, hangi şartlar altında Allah'a ulaştıracağız? Bu hedefe yürümenin başlangıcında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Evvela olayları yaşayacaksınız. Olaylar yaşanacak. Bu olaylardan lazım gelen dersleri çıkaracaksınız. Olay yaşanacak. Bu birinci basamağınızı ifade eder. Olaylardan lüzumlu dersleri çıkarmak ikinci basamağı ifade eder. Eğer bu derslerin sonucunda Allah'ın sizin için hedef gösterdiği talebin sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. İşte önemli olan bu. Olayları değerlendirdikten sonra iki nevi insanın var olduğunu söyler Allah Teala. Deir, İnsan Suresi 3. ayet-i kerime. Allah herkesi hidayete ulaştırmayı diler. Ama bir kısım insanlar hidayete ulaşır, şükredenlerden olur. Bir kısım insanlar hidayete ulaşmayı dilemezler ve küfredenlerden olurlar. İki nevi insandan bir grup Allah'a ulaşmayı diliyor, şükredenlerden oluyor. Bir grup dilemiyor. Onlar da küfredenlerden oluyor. İşte eğer bir insan hayatı boyunca Allah'a ulaşmayı dilemezse, o Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Yusuf Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatındayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ve dünya hayatından razı olurlar. Bununla tatmin olurlar. Dünya hayatını yaşamakla tatmin olurlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemediği sürece bir insan asla Allah'a ulaşamaz, cennete de ulaşamaz. O kişi ne yazık ki Allah onu affetmedikçe mutlaka cehenneme gidecek olan birisidir. Öyleyse ikinci basamak ve birinci basamak bu dileğin sahibi olmayanlar insanlar içindir. Ne zaman muhakemenizi yaparsanız bir hükme varırsınız. Bu hüküm ikiye ayrılır. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemeyenlerdense o kişi, onun kurtuluşunun olmadığını söylüyor Allah Teala. Ama ya diliyorsa o zaman konumuza giriyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta Allah'ın o kişinin kalbine bakmasıyla Allah'ın o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görmesi tahakkuk eder. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah gayb esmasıyla tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? Allah o kişiye garantilerini vermeye başlar. Evvela onu mürşidine ulaştırmayı garanti eder ve bu garantiyle beraber de o kişiyle irşat makamının arasındaki hicab-ı mestur adlı bir perdeyi alır. Bu perde var olduğu sürece insan Allah'ın mürşidiyle kendi arasındaki perdenin var olması sebebiyle onun söylediklerini işitemez ve idrak edemez, ona karşı muhabbette besleyemez. Altıncı basamakta Allah insanların, bütün insanların kulaklarında bulunan vakrayı alır. Bu vakrayı aldığı zaman ne olur? Kişi irşat makamının sözlerinin işitmeye başlar. Bileceksiniz ki kulağınız duyma göreviyle görevlidir. Ama işitmez. Kulaklar sadece duyar. Zihninizi konsantre edeceksiniz, işiteceksiniz. Ondan sonra hedefe gideceksiniz, idrak edeceksiniz. İşte beşinci basamakta Allah-u Teala o kişinin kulağındaki vakrayı alıyor ve kişi işitmeye başlıyor. Altıncı basamakta pardon, yedinci basamakta da Allah o kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir sistemi alıyor. Bu sistem o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesine mani oluyordu. Ne oldu yedinci basamakta? Kişi böylece Allah'ın söylediklerini, Allah'ın irşat makamına söylettiklerini işitir ve idrak eder. Böyle olan insanlara Allah Teala aminu olanlar diyor. İşte burası ikinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine hidayet koyar. Tekâbül Suresi 11. ayet-i kerime. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin kalbine koyduğu bu hidayetle o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamak Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre tayin eder. Orada Allah der ki onlar Allah'a kalpleri Allah'a dönük olarak ulaşanlardır Allah'ın huzuruna. Kalpleri Allah'a dönük olarak ulaşanlardır. İşte insanlardan her kim kalbi Allah'a dönük olarak Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşırsa, bunun sebebi şudur. Allah onların kalplerine hidayet koyarak onların kalplerini Allah'a çevirmiştir. Sonra 10. basamakta Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Açarsa ne olur? Bu kişi zikir yapar. Zikir Allah'ın kadından rahmet fazla salavatı taşır. Rahmetle fazla taşır. Kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalbi kişinin mühürlüdür. Bu mühürün içerisine fazla hiç giremez. Mühürü açıp da kalbin içerisine fazla hiç giremez. Rahmet mühürün kenarlarından sızarak kişinin kalbine sızıntı halinde girmeye başlar. Böyle bir sızıntı o kişinin kalbinde çok az bir aydınlığı vücuda getirebilir. %1, bu aydınlık %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşuya ulaşır. 12. basamağa geçer. Demek ki 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize yolu açıyor. 11. basamakta nefsimizin kalbinden içeri Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta ise bu nurlar %2 çevresinde bir neticeye ulaşıyor. İşte burası bizim için nedir? Burası bizim huşuya ulaştığımız yerdir. Allah Teala buna huşu diyor. Ne olur? Allah'ın sözü var. Huşuya ulaştığımız zaman hacet namazını kıldığımız takdirde mutlaka Allah bize mürşidimizi gösterecek. Gösterir mi? Mutlaka gösterir. 12. basamakta huşuya ulaşan kişi ondan evvel kılıp görmediği mürşidini huşuya ulaşıp da o gece namazını kılarsa hacet namazını mutlaka görür. İşte Allah o zaman bu kişiyi Allah mürşidini göstererek mürşidine ulaşmaya davet ediyor demektir. Kişinin yapacağı iş Allah'ın davetine uyarak mürşidine ulaşmak. Basamak 14. Demek ki 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta hacet namazını kılıyoruz ve Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah da bize mürşidimizi gösteriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabri ve salati inneha lekebiretun illa alel haşin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istianeyi, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretun bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Demek ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile olan ilişkilerimizde huşu sahipleri için zor olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Nedir bu? Hacet namazını kılmak, mutlaka netice almak. İşte kim buraya ulaşmışsa 13. basamakta mürşidini mutlaka görür. Hacet namazını kılar, huşuya ulaşan kişi Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Sonra bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacak. Ondan diz çöküp tövbe edecektir. Arkadan da la ilahe illallah diyecektir ve evlenecektir. İşte böyle bir olay mürşidin önünde yapılan tövbeyi oluşturur. Bu tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Kim böyle bir tövbeyi yaparsa onun ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Şimdi tövbenin sonuçlarına beraberce bir göz atalım. Mürşidin önünde yapılan tövbe birçok ayet-i kerimede açıklandığı gibi Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Arşı tutan bütün melekler orada hazır. Zamanın halifesinin ruhu da hazır. Ve böyle bir tövbe için mürşid tövbenin kelimelerini veriyor. Tabi olan da bu kelimeleri aynen tekrar ederek tövbeyi gerçekleştiriyor. Arkasından el öpüyor. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Tövbe aynı zamanda Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tayin eder. Böyle bir tövbenin tahakkuk etmesi o kişinin Allah'ın yoluna girmesi için Allah'tan birçok ihsanı birden alması demektir. Kim Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, böyle bir insan Allah'tan bu tövbenin tahakkuk halinde tam 7 tane ihsan alır. 7 ihsan. Birinci ihsan, başının üzerinde mürşidin ruhu derhal oluşur. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır.

İşte burası o kişinin ruhunun yer eğitiminin başladığı noktadır. Yer eğitimi orada başlıyor. Demek ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Hangi ayet-i kerime gereğince? Bakara suresinin, hayır, Nebe suresinin hangi ayet-i kerimesi gereğince? 39. ayet-i kerimesi gereğince. Nebe 38'de kişi Allah'ın emri üzere tövbe etti. Nebe 39. Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün hak günüdür diyor Allah Teala. Çünkü bu kişi hakka ulaşmak üzere mürşidine ulaşıp el öpmüştür, tövbe etmiştir. Onun için o gün, o kişi için hak günüdür. Devam ediyor Allah Teala. فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Demek ki ruhu o gün kişinin vücudundan ayrılır ve ait olduğu dergaha ulaşır. İşte bu dergah binlerce mürşitten hangisine ait olursa olsun o kişi için sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitlerin ait oldukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan zamanın halifesinin bulunduğu dergaha bu gözle görünmeyen yollar var. Bu yollar yeryüzünün sathına paraleldir. Dikey değildir, yataydır. Bu yolların adına Allah Teala sebiller diyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha ki zamanın halifesi her devirde mutlaka vardır. Allah bilir kim olduğunu. Ama o halifenin bulunduğu dergâhtan Allah'a doğru sırat-ı müstakim başlar. Dikey bir yol başlar. Sadece oradan başlar. Bir tane sırat-ı müstakim var. Onun için bütün dergâhlardan oraya sebiller gelir. İşte bu sebiller her sabah namazından sonra yükselecek olanları Allah'a götürecek olan sırat-ı müstakimin başlangıcına götürürler. Öyleyse demek ki insan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacak. İlk anda ne oluyor? Tövbe ettiği zaman kişi mürşidinin önünde yaptığı tövbenin neticesinde ruh derhal vücuttan ayrılıyor ve sırat-ı müstakimin ayaklarından bir tanesine ulaşıyor. Hangi mürşide tabiyse o mürşidin bulunduğu dergah sırat-ı müstakime mutlaka onu ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin başlangıç noktası o kişi için ait olduğu dergahtır. Ne diyordu Allah Teala Nebi 39'da? Dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakim onu Allah'a ulaştıracak olan yoldur ve ruh oraya ulaşmıştır. İşte vuslatın en önemli noktası burası. İnsan ruhunun vücudundan ayrıldığı gün, ayrıldığı saat, ayrıldığı dakika, gideceği yer mutlaka sırat-ı müstakimin o kişi için başlangıç noktasıdır. Ve Allah Teala diyor ki kimin ruhu bu yol üzerinden sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onlara meaf olur. O ruhlara sığınak olur. Ruhlar ait oldukları yere geri dönmüşlerdir. Allah'tan gelmiştir insan ruhu ve Allah'a geri dönmüştür. İşte betire budur. Sizde bir emanet var. Allah'ın sizlere verdiği ruh. Bu emanetin mutlaka Allah'a iade edilmesi lazım. Allah'a geri dönmesi lazım. Sözlerime dikkat edin, öldükten sonra değil. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölmeden evvel ulaşması lazım. İşte Allah Teala bunu üzerinize tam 9 defa farz kılmış. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma Allah'ın farzlarına riayetin bir gereğidir sadece. Fuzuli bir işlem, Kur'an-ı Kerim'in emretmediği, insanların süs olsun diye yaptıkları bir işlem değildir. Bu bir farzın yerine getirilmesi işlemidir. İşte Allah Teala bütün insanlara ruhlarının ölmeden Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. İşte 9 farz konumuzla son derece alakalı. Çünkü yeminim

0: Bizi söyledik. Bu yeminin mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini nereden anlayacağız? Allah'ın bu konuyu farz edip, farz kılıp kılmamasını anlayacağız. Farz kılmak ne kelime? Tam 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. İşte birinci farz. Allah-u Teala 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, hepinizden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse hadi yemin, misak ve ahd verin, emrime itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Misakimizi söyledik ki misak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verilen yemindir. İşte bu misaki verdikten sonra Allah-u Teala buyuruyor ki, emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Ve itaat ediyoruz Allah-u Teala'nın emrine. Böylece ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkacak. Yani Allah'a misak vermişiz, yemin vermişiz, ahd vermişiz. Şu anda konumuzla alakalı olan konu misak. İşte Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesini şöyle bitiriyor. Hepinizi bana verdiğiniz bu 3 tane yeminle bağladım, taahhüt altına soktum. Hepiniz bana verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor, taahhüt altına girdiniz diyor. İşte üç yeminimiz birden burada üzerimize farz kılınmış. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması dahil. Peki sonra Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah ile olan ahdlerinizi, yeminlerinizin hepsini mutlaka yerine getirin diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize bir defa daha farz. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da gene burada bir defa daha farz kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra Allah-u Teala üç yeminimizi iki defa üzerimize farz kıldıktan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik tam 7 tane daha ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İşte 7 ayet-i kerime şunlar. 1. Zümer 54. Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri buyuruyor ve enübü ilâ rabbiküm ve eslümü lehu min kavle en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Allah'a ulaşmamız, ölmeden evvel ruhumuzu ulaştırmamız birinci defa farz kılınıyor. 2. Rum 31. Münibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Üçüncüsü Fecr 28. İrci'i ilâ rabbiki. Rabbine rücu et. Senin geldiğin yer Allah'tır. Tekrar Allah'a, Rabbine geri dön. Geldiğin yere Rabbine geri dön. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna oy. Aynı yolda sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi kendisine ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Böylece kim sırat-ı müstakime ulaşırsa o aslında Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiştir ve sırat-ı müstakim onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah burada Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesiyle bütün insanları kendi zatına ulaştırmaya davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte görüyorsunuz ki Allah'a verdiğiniz yeminlerinizden bir tanesi misaktir. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Allah bunu üzerinize tam 7 defa farz kılmış. Tek tek ayet-i kerimelerle 2 defa da 3 yemininizi birden üzerinize farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu farziyeti tam 9 defa ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerinize tam 9 defa farz kılınmış. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a verdikleri misaki bütün sahabe yerine getirmiş. Peki bunun sonucu ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, ümmi nebi resul, Araf suresi 157. ayet-i kerime, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha ermişlerdir. Cennet saadetiyle müjdelenmişlerdir. Demek ki bütün sahabe felaha ermişler. Cennet saadetiyle hepsi müjdelenmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların Allah'a verdikleri misaki yerine getirmeleri asıldır. Bu misakin yerine getirilmesi ise herkesi mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı bir olgudur. İşte bu 9 defa farz kılınan hususu gördük ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş ve cennet saadetine ehil olmuşlar. Öyleyse ruhumuz nasıl Allah'a ulaşacak? Gördük ki mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu sırat-ı müstakime ulaşan ruhumuzun Allah'a doğru bir yolculuğa çıkması söz konusu. İşte bir süre ruhumuz ait olduğu dergâhta yer eğitimi görecektir. Yani rahleyi tedris. Bu eğitim devam ettiği sürece ruhumuz Allah'a doğru yükselemez. Yükselmek, Allah'a ulaşmak, seyr-i suluk adlı bir yolculuğu gerçekleştirmek anlamına gelir. Ne zaman ruhumuz için yer eğitimi tamamlanırsa, ondan sonra ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlayacaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, mutlaka başka bir hususun gerçekleşmesine bağlıdır. Nefsimizin muhtevasında 7 tane kademe var. Emmare, levvame, mülşime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu 7 kademenin her birinde bizim aklanmamız gerekir ki Allah'ın nurlarını nefsimizin kalbine belli bir oranda yerleştirmemiz gerekir ki nefsimiz teskiye oldukça ruhumuz da Allah'a doğru bir yolculuğa çıksın ve neticede Allah'a ulaşsın. Öyleyse nefsimizin emmare kademesi tamamlanana kadar ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar çıkamaz. Zemin katta yer eğitimi görecektir. Nefsi emmare, Kur'an-ı Kerim'imizde şöyle anlatılıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِسْسُوِيِ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri, sui olanı emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği nefs kademesine nefsi emmare diyoruz. Yer eğitimi devam ettiği sürece nefsimizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları girip yerleşmeye başlar. Bu yerleşmenin neticesinde ne zaman bu nurlar %7 seviyesine ulaşırsa nefsi emmareyi tamamlamış oluruz. Vücudumuzdan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhumuz, biz nefsi emmareyi tamamladığımız zaman artık birinci kata çıkma hakkını elde etmiştir. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Bu yükselme sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. Bütün dergahlarda sabah namazları ait olunan dergahlarda kılınır. Yükselecek olanlar ait oldukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha doğru yola çıkarlar. Ve sabah namazından sonra orada yerlerini alırlar. Seyr-i sülük, yani Allah'a doğru yükselme bir merasimdir. Her gün bu merasim tekrar edilir. Ana dergâhta, zamanımızdaki halifenin bulunduğu ana dergâhta müderris Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'dır. O kürsünün ön tarafına geçer. Ana dergâhta kendisine ait bir kürsü vardır. Kürsünün ön tarafına geçer ve evvela sağ kanat velisi yükselmekte, saf halinde yükselme söz konusu olduğu için bir sağ kanat velisi vardır, bir sol kanat velisi vardır, bir de hanım sultan vardır. Sağ kanat velisi önce el öper ve onun bulunduğu kürsünün arkasına geçer, kürsünün sağ tarafında arkada secdeye gelir. Sonra sol kanat velisi el öper, o da kürsünün sol tarafında yükselik olanların sayısına uygun bir standart içinde bir yerde secdeye gelir. Sonra da hanım sultan en sonra secdeye gelir. Ve onarlık insan ruhları sıralarından kıdem sırasına göre birinci sıranın en sağında olan evvela el öper ve kürsünün arkasında secdeye gelir. Ve böylece sağ kanat velisinden itibaren bütün insanların ruhları sıralanır. Sonra cinlere ait olan sıralanma tahakkuk eder. Sonra da hanımların sıralanması söz konusudur. Ve seyre sürük için herkes hazır hale gelmiştir. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi yukarı doğru yükselmeye başlarlar. Arkasından da insan sıraları yükselir. Cinlerin yükselmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onlar bulundukları yerde bekleyeceklerdir. İnsan kardeşleri geri dönsünler ve tekrar ait oldukları yerlere dönsünler diye. İşte böylece zemin kattan birinci kata kadar bir yükselme söz konusu olur bütün ruhlar tarafından. Nefse emareyi tamamlayanlar birinci katta kalırlar. Onlar daha yukarı yükselemezler. Diğerleri ikinci kata kadar yükselirler. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri üçüncü kata kadar yükselirler, orada kalanlar kalırlar ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı katlarda kalanlar kalır ve altıncı kata kadar çıkış gerçekleşir bu insanlar tarafından. İşte insan ruhlarının zemin kattan birinci kata kadar yükselebilmeleri onların nefs-i emareyi gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ya ikinci kata ne zaman yükseleceklerdir? Ne zaman nefsi levvameyi tamamlarlarsa, ne zaman tamamlarlar? Nefslerinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleştirdiği, nur birikimini gerçekleştirdikleri zaman. İşte Allah Teala nefsi levvameyi tarif ediyor hepimize. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ne demek bu? Levm ediliyor nefs. Niçin levm ediliyor? Levm etmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi yola girmiştir, hala hatalar yapmaktadır ve pişmanlık duymaktadır, büyük pişmanlık duymaktadır. Aynı zamanda Rabbinden utanmaktadır o hataları işlediği için. Ama kişi işlemiyor, nefsi işliyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor, suçluyor. Buna nefsi levvame deniyor. Nefs-i levvameyi kişi %7 daha nur birikimiyle tamamladığı zaman ruhu da zemin kattan ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. İşte ikinci kata ulaşan ruhlar birinci katta sadece secde ettikleri halde ikinci katta çok özel bir işleme tabi tutulurlar. Burada suvarılma havuzları vardır. İkinci kata ulaşan bütün ruhlar orada tek sıra halinde çok uzun ve büyük bir salonun önü tamamen cam gibi bir nesneyle kaplanmıştır bu salonun. Önünde sıralanırlar. En sağda sağ kanat velisi vardır. En solda sol kanat velisi vardır. Daha sonra da hanımlar ve hanım sultan. İşte bu sıralanmanın neticesinde içeriye doğru bakarsanız içeride suvarılma havuzlarını göreceksiniz. Havuz dediğimiz şeffaf cam gibi bir nesneden oluşmuş olan yaklaşık 80 santim genişliğinde ve 2 metreden daha yüksek, belki 2,5 metre yüksekliğinde Bunlar şeffaf havuzlar. İçerileri gene şeffaf ama sanki hafif turuncu gibi bir renkte bir sıvı ile doldurulmuş. İşte bu havuzlardan belki 100 tanesi, belki 200 tanesi yan yana sıralanmış durumda. Dışarıdan bu havuzlara baktığımız zaman havuzlar sağ tarafımızda kalıyor. Önümüzde sol tarafta bir giriş yeri var. Orada iki kişi var. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de zamanımızın halifesi. Sağ kanat birisi gider, el öper ve bu büyük salonun en sonunda sağ tarafta secde haline gelir. Sonra sol kanat birisi el öper, o da bu salonun en sol tarafında secde haline gelir. Harun Sultan da el öper, o onların bulunduğu yerde secde etmez. Suvarılma havuzlarının üzerinde cam gibi şeffaf bir nesne vardır. Onların üzerinde, suvarılma havuzlarının üzerinde en solda Hanım Sultan yerini alır, o da secdeye gelir. Ondan sonra bütün insanlar, insan ruhları el öperek sağ kanat birisinden sol kanat birisine doğru birer birer secde haline gelirler. Böylece secde işlemi tamamlanır. Ondan sonra sağ kanat birisi oradan uçarak suvarılma havuzlarının üzerine gelir. Bu havuzların en sağında yerini alır. En solda kim vardı? Hanım Sultan vardı. Sol kanat birisi o da uçarak gelir ve sol tarafta yerini alır. Hanım Sultan'dan evvel. Ondan sonra gelen bütün oradaki ruhlar birer birer bu suvarılma havuzunun üzerinden o camların içinden geçerek suvarılma havuzunun içine ayakta durmak üzere girerler. Onları yukarıdaki sağ kanat velisi ve sol kanat velisi başlarından tamamen o suya, sıvıya bastırırlar. Bileceksiniz ki insan ruhlarının nefes almaya ihtiyaçları yoktur. Bu sebeple onlar o sıvının içinde yaşantılarını devam ettirirler. İşte bu işleme Allah-u Teala suvarılma diyor. Böyle bir statü içerisinde bütün ruhların oraya bastırılmak suretiyle her birinin bütün vücutları sıvıların içinde kalır. Bu ikinci kata kadar çıkma işlemi daha sonra üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci kata ve altıncı kata doğru devam edecektir. Ama ikinci katta ilginç bir başka olay var. Altıncı kata kadar yükselebilenler fetihlerini tamamlamamış olanlardır. Altıncı katta sıfkatullah olanlarsa fetihlerini tamamlamış olanlardır. Onlar başka bir noktadan yola çıkarlar. Bu söylediğimiz birinci gök katına ulaşacak olanlar, altıncı gök katına kadar ulaşacak olanlar, söylediğimiz gibi ana dergahın bir bölümünde onarlık insan sıraları halinde sıralanmışlardır. Bu statünün içerisinde Hazreti Ebubekir Sıddık'ın söylediğimiz gibi özel bir yeri vardır. O müderrisidir. O insanların ders vericisidir. Bu salonun biraz daha yükseğinde eğer müderrisin bulunduğu yerden bakıyorsak sol tarafta ayrı bir salon daha vardır. Orada da 6. kattan sonra fethini tamamlamış olanlar, zamanın halifesi onların müderrisidir. Onun önünde onarlık sıralar halinde dizelenmişlerdir gene. Aynı şekilde oturmaktadırlar. Önlerinde gene rahleler vardır. Ve bu oturanlarda hiçbir katta oyalanmadan 7. kata, her katta sadece secde etmek suretiyle çıkacak olanlardır. Söylediğimiz olay vücuda gelmeden önce, yani insanların 2. kata kadar çıkacak olanlarının ruhları daha yola çıkmadan önce, hepsi müderrisin ön tarafında oturdukları sırada, o yukarı çıkacak olanlar, 7. kata ve oradan daha öteye geçecek olanlar, birer birer kürsünün arkasında secdeye girirler. Sonra da oradan teker teker yükselirler. Bunların yükselmelerinde ne sağ kanat velisi vardır, ne de sol kanat velisi vardır. İkinci kata kadar böyle çıkarlar. Birinci katta sadece secde edenler, ikinci katta da sadece secde edenler. Secde ettikleri yer, tarif ettiğimiz o büyük salonun, önü tamamen camlardan oluşan salonun sağ tarafında ayrı bir bölmedir. Orada onlar sadece secde ederler. O secdede ne kadar beklerler? Ne zaman suvarılma havuzlarına girenlerin hepsi el öpmüş de secdeye geçmişlerse, tamamen bittiği zaman bu sıra, bütün insan ruhları el öpüp de secdeye girdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi oradan ayrılırlar. İkinci kata ulaşan, fethe nail olanların bulunduğu kesime geçerler. Ve biri sağ tarafta, biri sol tarafta, onlar da secdeye gelir. Bu secdeden sonra bunlar yükselmeye başlar. Kimler yükseliyor? Fethe nail olanlar yükseliyor. Üçüncü katta secde edenler, dördüncü katta secde edenler, beşinci katta secde edenler, altıncı katta secde edenler, yedinci kata çıkarlar, fethin kapısından içeri girerler, altın kapıdan, kader hücrelerine geçerler. Kader hücrelerini boydan boya geçeceklerdir. Kader hücrelerinde kalanlar orada kalır. Ondan sonra ikinci aleme geçerler. Orada bulunurlar. Orası Ümmül Kitap'tır. Bu hususa gelmeden önce diğerlerinin altı katlık yolculuğuna beraberce bakalım. Bunlar yedinci katın yedi tane alemini geçeceklerdir. Birinci alemi yedinci katın kader hücreleri. Buraya tekrar döneceğiz. O altı kata çıkacak olanların seyri sülükünü inceliyoruz şimdi. Ne oldu? İkinci katta bunlar suvarıldılar. Sonra üçüncü kata yükselecekler. Bu ikinci kattan üçüncü kata kadar yükselme havandan yukarı doğru çıkmak suretiyle saf halinde gerçekleşir. Bu yükselmenin sonunda üçüncü kata ulaşılır. Üçüncü katta sadece bir secde merasimi vardır. Başka bir özelliği yok. Üçüncü katın asıl özelliği mihenk menfezi denilen üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir sonsuz silindirin oradan başlamasıdır. Bu silindir içi boş bir daire şeklindedir, bir boru şeklindedir. Ve ancak bir insan geçebilir içinden. Demek ki yaklaşık 80 santim genişliğinde bir boru. Dümdüz yukarıya doğru uzanır. İkinci kat, üçüncü katı dördüncü kata bağlar. İşte baştan sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra bütün insanlar birer birer bu mihenk menfezi denilen bu menfezden, silindirden, içi boş silindirden yukarıya doğru uçmaya başlarlar. Bu uçuş sırasında, yükselme sırasında bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. İşte buradan neyi çıkaracaksınız? Ne diyordu Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri? Onların başları benim ayaklarımın altındaydı diyor. Aslında böyle bir dizayndan bahsediyor. Hay olan daima önden çıkacağı için aslında bir üstünlük olayı değildir bu. Hay olma, hayatta olma olayıdır. Ve tabiatıyla o önden çıkıyorsa ondan sonrakinin başı onun ayaklarının altında olacaktır. İşte böylece dördüncü kata çıkılır. Dördüncü kat Mescid-i Aksa'nın aslıdır. Orada secde edilir. Orada kalanlar, orada secde edildikten sonra orada kalanlar kalırlar ve yukarıya doğru bu mescidin kapısından girilir. Çıkış ise kubbedendir. Kubbeden yukarıya doğru saf halinde yükselme devam eder. Beşinci kata ulaşılır. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın yani Mekke'deki o tavaf ettiğimiz, hacca gidenlerin tavaf ettiği yerin aslıdır. Oraya bakarak orada inşa edilmiş. İşte orada da yeniden secde edilir. Ve bu secdeden sonra orada kalanlar, beşinci katta kalanlar gene kalır. Ondan sonra altıncı kata çıkılır. Bu beşinci katın, dördüncü katın ve beşinci katın mescitlerin önünde birer tane bahçe var, avlu var. Önce avluda bir sıra haline giriliyor. Ondan sonra mescidin içine, mescidin kapısından uçarak girilmek suretiyle saflar halinde secdeye giriliyor. Her ikisinde de olay böyle cereyan eder. Her katta kalanlar kalırlar. Yukarı çıkabilenler oradan bir kat daha yukarıya çıkacaklardır. Ve böylece 6. gök katına ulaşılır. 6. gök katında farklı bir olayla karşı karşıya 6. kata ulaşabilenler tek sıra halinde dizilirler. Önlerinde acayip bir kapı vardır. Bu kapı tam bir insan vücudunun silüeti şeklindedir. Bu kapı çok özel bir kapı. İçeriden nurların sızdığı bu kapı çok özel bir kapı. Bu kapıdan kim geçerse kapı onun şeklini alır. Yani bir silüet nasıldır böyle? Baş, omuzlar, kollar, bacaklar. Böyle bir sistemde hiç kımıldamadan kapıdan içeri girseniz ne olur? O kapı sizin şeklini alabilecek olsa, diyelim ki iri bir kişi geçmiş oradan, kapı büyümüş o kişinin vücuduna uygun. Daha sonra da ufak tefek birisi girmiş, bu sefer de kapı küçülmüş, onun vücuduna uygun hale gelmiş. Hep bir insan süreyeti halinde göreceksiniz o kapıyı. Her içeri girenle birlikte kapının şekli mutlaka değişir. Bu değişime tabi olarak en son girenin nasıl bir tipi olduğunu hemen görürsünüz. İşte oradan içeri girenler, girdikleri zaman sağdan sola doğru sıralanırlar. Sağ kanat velisi orada bir müşahede hücresinin içine girmiştir. O nurlanma işlemi tamamladığı için yeniden nurlanmaz. Sol kanat velisi de ayrıca bu nurlanma işlemini tamamlamıştır. O da bir özel yerdedir. Ama Hanım Sultan oradakilerle beraber aynı nurlara muhatap olacaktır. Tek bir sıra teşkil edilir. Yerden yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, genişliği 1,5 metre çevresinde tıpkı buz kalıbına benzeyen bir nur beyaz bir renk saçmaktadır. Beyaz bir ışık hüznesiyle çok açık yeşil beyaz bu renk. O beklemekte olan insan ruhlarının üzerine nurunu göndermektedir. Beyaz, buz kalıbı görüntüsü, aynı bir buz kalıbı, 1,5 metre falan genişliğinde bir buz kalıbı. Bir buz kalıbı nasıldır? Yüksekliği şu kadardır ve arkaya doğru genişliği de 30 santim filandır. 1,5 metre uzunluğu vardır yaklaşık olarak. İşte böyle bir buz kalıbı boşlukta durur ve devamlı nur saçar her tarafa. Bu nurlar ne yapar? Bu nurlar orada bekleyen ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta olan kesimlerini hem kendi rengine boyar, beyaz, çok açık yeşil beyaza boyar, hem de çatlatır. Onların derileri mutlak bir çatlaklığın içine girer. Nasıl sanki bir toprağa yağmur yağmıştır, sonra çok kurak olmuştur da toprağın sattı nasıl çatlamıştır? Tıpkı onun gibi orada bulunanların hepsinin derileri çatlar. Yüzleri de, elleri de, ayakları açıkta olmadığı için onlar hariç. Ve bunların başlarının üzerine bu çatlaklardan sonra bir özel sistem getirilir. Bir hasta. Hanımların ondüle mi diyorlar, bir şey diyorlar, onu yaptırdıkları nesneye benzer böyle yuvarlak bir şey onların başlarının üzerine gelir ve yerleşir. Niçin? O çatlakları izale etsin diye. İşte 6. katta bu işlem tamamlandıktan sonra onların hepsi tekrar aşağı doğru yolculuğa başlayacaklardır. Ve aşağı doğru bunlar inerler. 5. kata, 4. kata, 3. kata, 2. kata. Her seferinde evvelkilerle birleşip daha büyük bir grup olarak aşağı doğru inerler. Ve 2. katta hepsi toparlanır. 2. katta bir beklemenin içine gireceklerdir. Bu sırada ötekilere bakalım. 6. kattan sonra 7. kata çıkanlar ne olur? 7. kata çıkanlar 7. kattaki bir sahanlığa ulaşırlar. Bu sahanlık 7 tane mermer basamaktan oluşur. İşte böyle bir hedefe bir insanın ilk defa ulaşmasını anlatmakla işe başlamak lazım. Bir gün 6. kattaki insanların arasında, insan ruhlarının arasında bir tanesi çatlamaz, derisi çatlamaz hale gelmiştir. Yani Allah'ın boyası onu o renge boyamıştır. Bu kişiye sıbkatullah olmuş insan denir. Ruhu sıbkatullah olmuştur. Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. İşareti artık çatlamamaktır. ne yüzü ne elleri çatlamaz. Çatlamayınca fete ehil hale gelmiştir. Ona bir kılıç verilir ve çok özel elbiseler giydirilir. Bu elbiseler Çerkeslerin elbisesine benziyor. Hani böyle şuralarında fişeklikler vardır. Yan taraflarında. Oynanır ya bir oyun. Ne o oyunun adı ne? Kafkas oyunları oynanır. Hani böyle şöyle yaparlar, dönerler falan. İşte onların elbiseleri vardır. Böyle siyah renklidir elbiseler. Böyle fişeklikleri vardır. Ellerinde kemerler vardır. O elbiseye benzeyen bir elbise kastediliyor. Bir de kılıç veriliyor o kişiye. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oranın yani 6. kattaki bu nurlanma işleminin yapıldığı yerin tavanından kubbesinden yukarıya doğru yükselir. O nereye ulaşır? Ulaştığı yerde 7 basamaklı, 7 tane mermer basamaklı bir kapı görecektir. Bu 7 mermer basamağın üstü bir sahanlıktır. Yan taraflarında yaklaşık yerden 60-70 santim yüksekliğinde bir trabzon vardır iki tarafında da bu 7 mermer basamakların. Mermer basamakların genişliği 2 metre veya 2,5 metre genişliğinde. Bu sahanlığın arkasında altın bir kapı yer alır. Bu kapı yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. Altın bir kapıdır. Tek kanatlıdır. Üzerinde bir tutamak, bir tokmak hiçbir şey yoktur. Sadece altındır. Ve üzeri baklava dilimi şekliyle dilimlenmiştir. Tek kanatlı bir kapı. Bir özelliği daha var buraya ilk defa çıkan kişi için. Trabzon'un iki tarafından bir altın zincir uzanır birbirine doğru. Trabzon'un iki tarafını altın bir zincir birbirine bağlar. Bu zincirde 7 tane bakla var. Demek ki 2 metre genişliğindeki bir sistemde 7 tane altın bakla. Baklaların kalınlığı bilek kalınlığındadır. Bu zincirler birbirine bağlı durumdadır. Oraya ulaşan kişi sağanlığa vardığı zaman evzi besmele çekerek elindeki altın kılıçla, elindeki kılıçla bu altın zincire sadece bir defa vurur. O kılıç öyle bir yetkinin sahibidir ki bir defa vuruşta mutlaka altın zinciri ikiye ayırır. Ondan sonra kişiler oradan içeriye girerler ve içeriye girdikleri zaman fetih işlemi tamamlanmıştır. Altın kapı açılmıştır. Ellerindeki kılıçla uçarak içeri girmişlerdir. Tavandan yukarı çıkarlar ve sağ tarafta önlerine gelen o sonsuz uzunluktaki kader hücrelerine ulaşırlar. İleriye geçecek olanlar buradan sonra ikinci aleme geçerler. Şimdi bu ulaşanlara bakalım ne yapacaklar? İkinci aleme geçerler. İkinci alem Ümmül Kitap. Kitabın altında bir kocaman kürsü var. Kürsünün etrafında insanlar var. İnsan ruhları. Oradaki müderris gene zamanın halifesi. Ve 10 katlı apartman büyüklüğünde bir kocaman kitap. Boşlukta açık vaziyette duruyor. İşte o Ümmül Kitap'tır. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın indirdiği bütün sayfalarda bu Ümmül Kitap'ın içinde yer alır. Ondan sonra o kişiler daha devam edecekler yollarına ileride. Yavaş yavaş 3. alemi, 4. alemi, 5. alemi, 6. alemi geçecekler. 6. alemin sonu kader hücresi. Zikir hücreleridir. Bu zikir hücrelerinde olan insanlar, oraya gelmiş olan insan ruhları 2,5 metre yüksekliğinde küresel şeffaf hücrelerin içinde dururlar. Deniz analarına benziyor bu şeffaf hücreler aynı. Onların içinde özel bir şekilde oturup zikir yapmak onların temel görevleridir. Her gün içeride olan yüzlerce kişi dışarıya çağrılır. Çünkü huzur namazının imamı ve arkasındaki iki kişi her gün oraya inerler. Buraya inerler huzur zikir hücrelerinin bulunduğu yere. Ve oradan çıkan bütün insanlar, insan ruhları orada bir ay meydana getirirler. Bir hilal. Bu hilalin yıldız olması lazım. Yani Türk bayrağındaki yıldız var ya, hilalin neresinde? Dışında. Ama onların birleştiği yere çok yakın. İşte orada 3 kişi bulunur. O el öpenler birer birer el öper ve bir daire, bir daire değil, ay meydana getirirler. Bir hilal meydana getirirler. Böylece hilalle yıldız orada tahakkuk eder. Her gün bu 3 kişi onlara sohbette bulunur. Bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlamıştır. İşte o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmak için ehildir. Tek başına oradan yükselir. Yedinci alem olan Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha'yı aşar. Aşınca ne olur? Yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın veçine, Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna merce olur. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki zâlikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yola ulaşır. O yolunu Allah'a ulaştırır. O zaman Allah o kişinin ruhuna merce olur, sığınak olur diyor. İşte burada ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna merci olmuştur. Vuslat işlemi burada tamamlanmıştır. Nefs 7 tane kademe geçirdi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ruh her kademede bir gök katı yükseldi. 7. katın 7 tane alemini açtı. 7. alemden sonra yokluğa geçti, Allah'ın zatına ulaştı, vuslat işlemini tamamladı. İşte vuslat dediğimiz olay böyle tahakkuk ediyor. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı, size özet olarak anlattığım bu yolculuk seyri sülük adını alıyor. Seyri sülük. Allah'a doğru insan ruhunun yaklaşması ve Allah'a vasıl olması. Vuslat burada tamamlanır. Kişi vuslatı tamamladığı için Allah'ın cennetine ehil olur. Öyleyse burası bütün insanlar için mutlaka ulaşılması lazım gelen bir yerdir. Biliyorsunuz ki Türkçe'de veliye, evliyaya ermiş denir. İşte ermiş, Allah'a ermiş ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. Burada ruhunu Allah'a ulaştıran biriyle karşılaşıyoruz. Hepinizin ruhlarınızı Allah-u Teala'ya ulaştırarak Allah'ın cennet saadetine sahip olmanızı ve Allah'ın evliyasından olmanızı, Allah'ın velileri olmanızı dileyerek bu sohbete burada inşallah son veriyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu
1: meknuz olduğu için bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan esnafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle, gökleriyle, bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa, bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka türlü bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar süzülesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah-u Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevinmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever. Ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Hep bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz, sizi o kadar seviyor ki, sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca, kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan, sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan, mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti, dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünyada verilen gezegene bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, biz şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara

Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak ve tabii arkasında da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün,

Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa bir. Siz de mutlu olmak istiyorsanız iki. Şeytan da mutsuz olmasını mutsuz olmanızı istiyorsa üç. Ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim
sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'a dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiyesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah-u Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen
Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dirildiği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle kısıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer
stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin. İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi
yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden, ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var. Öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, katrilyonlarca lira param olsam da olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak, başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Görüyor musun? Diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek,
onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi, asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsundadır ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında
sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var. Nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basit bir bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl kuzey kutupla güney kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin. Başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım,
Şükürdüm dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve takat-ı saadetlerine şükrederiz, hamd ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yerine getirmek üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Onun emrettiği şey hep sohbetin, insanlar bir araya gelince konuşmaların hep böyle olması. Hep Allah'ın konu alındığı, Allah'ın merkezi oluşturduğu bir konuşma dizaynının oluşması. Ne yazık ki biz insanlar bir araya geldiğimiz zaman konuşmalarımızın esasını başka insanlar teşkil eder. Nefsimiz bir açıdan mutlaka öyle olmasını arzu etmektedir. Ve hep bir araya geldiğimizde başka insanlardan bahsetmeyi kendimize adeta iş edinmişizdir. Allah'ın da yasak ettiği şey işte bu. Buyuruyor ki, zannın bir kısmı size haram kılındı. Hanginiz dedikodu yapıp ölü kardeşinizin etini yemek ister diyor Allah-u Teala. Demek ki öyle bir olay ki dedikodu yaptığımız kişiyi adeta öldürüyoruz. Adeta onun ölü etini yemiş oluyoruz. Bir kişi hakkında dedikodu yaptığımız zaman. Öyle daha ötede bir şey varsa, o kişinin hoşlanmayacağı şekilde bir şeyler yapıp da kendimizden de bir şeyler ilave ediyorsak, bu dedikodunun da ötesine geçiyor. Adeta iftihar, iftira olayını yaşıyoruz. Öyleyse söz konusu olan bizlerden iki kişi bir araya geldiği zaman sadece Allah'tan bahsetmek olmalı. Hep Allah'tan bahsetmek temel şiarımız olmalı. Zaten bu yolun yolcuları bir süre sonra başka sohbetlerden hoşlanmadılar. Komşular geldiğinde, misafirler geldiğinde bu çok derin bir şekilde hissedilir. Ve insan düşünür, Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük hazine zaman hazinesi. Herkese her gün 24 saat zaman parçası verilir. Allah-u Teala'nın bunu vermekten muradı acaba bu zaman parçası içinde biz insanlar ne kadar Allah'ı zikredeceğiz? Ne kadar onunla dolduracağız zamanımızı? Onun istediği şey bunun %100 olmasıdır. Yani bizim muktesit olmamızı istemiyor ki muktesit olmak aslında orta seviye bir olaydır ya da başlangıca göre üst seviye bir olaydır. Bir insanın muktesit tabiriyle anılabilmesi, asgari seviyede Allah'a karşı yeminlerini yerine getirmiş olmasıyla ifade ediliyor. Ne zaman nefsimizi tezkiye etmişsek, ne zaman buna paralel olarak ruhumuzu Allah-u Teala'ya vasfetmişsek, ne zaman bunların ışığı altında Allah'ın kulu olmuşsak, şeytana kul olmamışsak, işte o zaman biz muktesibiz. Muktesit tabirinden de göreceğiniz gibi iktisat eden anlamına geliyor. Zamanı iktisat ediyoruz. Hepsini kullanamıyoruz Allah-u Teala'nın indinde. Bir boş parça kalıyor. Allah-u Teala zamandan, zaman hazinesinin hepsini kullanmamızı istiyor. Her 24 saatin bütününü Allah'ı zikretmek üzere kullanmamızı istiyor. Onun için Nisa suresinin 103. ayeti kerimesine Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri Hesbülallah'e kıyamen kuden ve ala cunubiyyum kumarelerini koymuş, yerleştirmiş. Demek ki Allah'ı ayaktayken, oturarak ve yatarken daima zikretmemiz emrediliyor. Zaten bir insan üç halde bulunabilir. Oturmak, ayakta olmak ve yatmak bu üç hali oluşturuyor. Üç halin üçünde de zikretmemiz emrediliyor. Yani her gün bize Allah'ın ihsan ettiği zaman sermayesinin bütününü Allah'ı zikrederek değerlendirmemiz lazım. O zaman Allah'ın sermayesinden ticaret edersiniz. Az bir şey karşılığında büyük şeyleri sattınız diye Allah-u Teala'nın ifade ettiği o yenilgiye düşmeyiz. Aslında bir insan kalbi, üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan bir insan kalbi günde ortalama 100 bin defa Allah'ı zikretmektedir. Allah kelimesini birbiri ardınca tekrar etmektedir. Değil, üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan insanın kalbi, şu kainatta var olan canlı veya cansız bütün varlıklar, en küçük parçalarında, atom yapılarında, bütün elektronlarında devamlı Allah kelimesini zikretmektedirler. Ama onların Allah kelimesini tekrar ettiklerine Allah Teala zikir demiyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Şu kainatta canlı veya cansız hiçbir şey yoktur ki her zerresiyle daima beni tesbih eder olmasın diyor. Burada kullandığı şey söz tesbih sözü. Tesbih cansızların gayri iradi olarak şuurla ama gayri iradi olarak Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesidir. Hiçbir zerre yok. Göremediğimiz boşluk da devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yani şu odada bir görünen şeyler var. Bir de gaz olarak şu gözlerle şu anda seçemediğimiz şeyler var. Ama havayı oluşturan oksijen, azot gibi gazların da elektronlardan oluştuğunu unutmayın. Onlar da atomlardan oluşuyor. Ve onların da atomlarındaki her elektron her an Allah-u Teala'nın ismini devamlı tekrar ediyor. Böylece sonsuzluk içerisinde sonsuzun her zerresinin Allah'ın ismini tekrarı ile oluşan bir büyük senfoni söz konusu. Devamlı aynı ses çıkıyor ve Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle bağlamış. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Demek ki her zerre Allah-u Teala'ya tesbih ediyor ama biz anlayamıyoruz. Ne zamana kadar anlayamıyoruz? Acaba sonsuz bir anlayışsızlık mı bu? Hayır. Ne zaman ki siz de eşya gibi olursunuz tesbih açısından, yani Allah-u Teala'yı 24 saatin bütününde zikreder hale gelirsiniz, o zaman göreceksiniz ki eşyanın sesini duyarsınız. Eşya da konuşur. Ve Allah'ın zikri bütün boyutlarıyla nasıl kainata yayılmış onu izlersiniz. İşte böylece ne görüyoruz? İnsanın iç dünyasında bir olay var. Adına zikir diyor Allah-u Teala. Eğer cansız bir şey olsaydık biz, o zaman da tesbih adını verecekti buna. Ama bir insan vücudu devamlı olarak Allah-u Teala'yı tesbih de eder. Çünkü fizik vücudumuz da elektronlardan, onların oluşturduğu atomlardan ve atomların oluşturduğu maddeden oluşmuştur. Hücreler atom yapısının bir gereğidir. Öyleyse her hücremizde söz konusu olan binlerce, milyonlarca atom kendi içindeki elektronlarla devamlı Allah-u Teala'yı her parçamızda zikretmektedir. Bir tırnak dediğiniz zaman tırnağınızın da her zerresinde Allah'ın her an tesbih edildiğini unutmayın. Siz bir bütünsünüz. Bütününüzün her parçaları, elinizdeki tesbihin her zerresi devamlı Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Bu buraya kadar gayri şuuri bir tesbih söz konusu. Yani fizik vücudumuzun her zerresinin Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesi, şuur dışı, pardon şuurlu fakat irade dışı, gayri iradi bir olay. Ama bizim tesbihimizden Allah-u Teala'nın muradı zikir kelimesiyle ifade edilmektedir. Zikre gelince bunun hem şuurlu hem de iradi olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir şeyi bizim tamamlayabilmemiz, kalbimizin her atışında Allah kelimesini bir defa tekrar etmemizden kaynaklanıyor, oradan geçiyor. Ve bunu sağlayabildiğimiz zaman günde ortalama bizde 100.000 defa, yani kalbimizin her atışında bir defa Allah diyerek Allah'ı zikretmekte olacağız. Böyle bir statü içinde bir insan daimi Allah'tan rahmet alan, bunun karşılığında şeytandan karanlıkların kalbine hiç ulaşamadığı bir hüviyete varır. Böyle bir durumda artık kirlenmek, artık hatalar işlemek, günahların sıkıntısını çekmek o insan için söz konusu değildir. O insan sadece Allah'tan gelen rahmetin bütünlüğü içerisinde hayır işleyecek olan, hep huzur içinde yaşayacak olan, yani sonsuz hazzın sahibi olan bir insan olacaktır. Görüyorsunuz ki bunun temelinde daimi zikir yatıyor. Allah'ın ismini sonsuz olarak tekrar etmek, Allah'ın sermayesini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta tam olarak kullanmak yatıyor. Bunu başarabildiğimiz zaman biz de Allah-u Teala'nın ilminde en hayırlı bir statüye inşallah ulaşmış olacağız. İşte böylece öyle bir gün gelecek ki başkalarının yaptıkları hatalar, bize karşı yöneltilmiş olan herhangi bir davranış biçimi artık bizim için hiçbir önem taşımayacaktır. Neden öyle olacaktır? Çünkü bir defa bileceğiz ki bizim muhatabımız başka insanlar değildir, Allah'tır. Başka insanlara hangi istikamette bir şeyi yapmasını emrederse Allah-u Teala ya da o insanların nefisleriyle bir şeyler yapmasına müsaade ederse, bu Allah'ın ona uygun görmesinden, o olayın bizim üzerimizde oluşmasını uygun görmesinden kaynaklanan bir sonuçtur. Öyleyse bizim o andaki situation'ımız, durumumuz, özelliğimiz o olayın varlığının bizim için en faydalı oluşundan kaynaklanır. Yani bu öyle bir olaydır ki hangi statü içinde nasıl oluşursa oluşsun, o oluşan olay bizim o andaki o zaman parçası içinde bizim için mutlaka olması lazım gelen bir zaruri olaydır. Neden? Çünkü ancak o olay olduğu takdirde, o olay vücuda geldiği takdirde biz Allah'a daha yakın olmak için en uygun ortamda bulunacağız. Bu en uygun ortamın tayini bize ait değildir. Böyle bir yetkimiz de hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü Allah'a yaklaştıkça aidiyetin bizden çıkarak Allah'a ulaştığını göreceğiz. Bütün insanlar ulaşabilseydi mümkün değildir ama ulaşabilseydi öyle bir noktaya ulaşacaklardı ki Allah'ın tasarrufu altına gireceklerdi. İradeleri tamamen devre dışı kalacaktı ve Allah onların üzerine tam tasarrufunu icra edecekti. Bütün peygamberlerde ve her devirdeki halifelerde olduğu gibi Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin tasarrufu söz konusuydu. Bu ne ifade eder? Orada artık bizim irademizin, bizim nefsimizin hiçbir rol oynamadığını, tamamen bir başka iradeye, Allah'ın iradesine bağlı olarak hareket ettiğimizi gösteren bir olay bu. Bizi bizden sonsuz kat fazla seven Allah, eğer bizim üzerimize tasarruf eda ediyorsa, tasarruf icra ediyorsa, bu demektir ki biz her hareketimizde neye sahip olacaksak, bizim için faydalı olan ne bize ait olacaksa, onun sonsuz kat fazlasını Allah-u Teala bize verecek demektir. Çok basit olarak rakamsal ifade edelim. Diyelim ki biz bir şeyler yaptığımız zaman istediğimiz şeyleri yapmamız için Allah-u Teala bize müsaade etti. Dedi ki sen kendine faydalı olarak gördüğün, senin için uygulanan neyse hepsini yapma yetkisini sana verdim. Serbestsin, dilediğini yap. Buradan bir şeyler kazandığımızı düşünelim. Ben şimdi en basit rakamla konuşuyorum. Allah-u Teala bize bunların iki katını verse, biz ona tabi olduğumuz takdirde, onun bize ihsan ettiği şeyler, bizim kazancımızın iki katı olsa, demek ki onun verdikleri üstün. Şimdi bu iki katı, 200 kata, 2000 kata, 2 milyon kata, sonsuz kata çıkarım. O zaman Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin bir insanın tasarrufu halinde, o kişinin sadece hayırlardan oluşan bir sonsuzluğa vasıl olduğunu göreceksiniz. Hiçbir zaman Allah'ın tasarrufunda şer oluşması mümkün değildir. Sadece hayırlardan oluşan bir sonsuz faydalılık, hayrın ve faydanın birleştiği bir muhteşem olay. Evvelki konuşmalarımızda söylemiştik, hayırla fayda arasında farklılıklar var. Biz dedik insanlar olayları yaşarken fayda veya zarar açısından mütalaa ederiz. Allah Teala ise bizim etrafımızda buluşan olaylar dizisinde fayda veya zarar yönünü değil, hayır veya şer yönünü ele alır. Onun vücuda getirdiği veya vücuda gelmesine müsaade ettiği her olay bizim için mutlaka hayırdır. Yani başkaları tarafından bizim üzerimizde icra edilen, bize tesir eden hangi olay olursa olsun, Allah'ın müsaade ettiği bütün bu olaylardan bize ulaşan bir tek şey vardır. Sadece hayır. Hayrı derecat kazanmak olarak anlatıyor Allah-u Teala. Şerri ise derecat kaybetmek olarak anlatıyor. Öyleyse başka birisi hangi tipte bir olayı bize ulaştırırsa ulaştırsın, hangi tipte bir olayı vücuda getirirse getirsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun bütün sahalar açık. O olayın bize ulaştırabileceği sadece bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Hiçbir zaman kaybettirmek söz konusu değildir. Bu Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizin birinci faktörü. Demek ki ne yaparsa yapıyor, müsaade ettiği veya bazı şeylere müsaade ediyor, her müsaade ettiği şey bizim için mutlaka hayrı oluşturuyor. Ve bizim için söz konusu olan şey, eğer bir şer kazanıyorsak bunun bir tek kaynağa dayalı olduğudur. Kim bir şerri kazanmışsa, yani bir başka ifadeyle derecat kaybettiyse, bunun kaynağında sadece bir tek faktör yatar. O kişinin nefsi. Bize nefsimizden başka hiçbir şey derecat kaybettiremez. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri olayları vücuda getirirken iki tane unsur temelde var. Birisi Allah'ın müsaade ettiği o olaylarla başkasının bize tesir etmesi istikametinde müsaade ettiği olaylarla bir, bize hayır kazandırıyor. İki, o olay bizim hayatımızda elzem olan bir olay. Biz anlamıyoruz ama Allah-u Teala onun elzem olduğunu biliyor. Niçin? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırmak için mutlaka öyle bir olayın içinde bulunmamız lazım. Bizim nelerin sahibi olduğumuzu, nefsimizin ne ölçüde etkenlere sahip olduğunu, seviyesinin ne olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Ve o etrafımızda vücuda getirdiği veya vücuda gelmesine müsaade ettiği olaylarla bizi kendisine daha çok yaklaştırmak gayesini gidiyor. O olayın, X olayının olmadığı veya olduğu iki tane ortam düşünelim. Eğer o olay olmuşsa, oluşmuşsa, o olayın var olduğu noktadan itibaren biz artık Allah'a daha yakın olma konusunda bir etki alanının içerisindeyiz. Allah'ın vücuda getirdiği o olayla Allah'a yaklaşmak istikametinde gerekli şartlardan yenilerine de kavuşuyoruz. O olay olmasaydı o yeni şartlarda oluşmayacaktı ve biz Allah'a daha yakın olmak için yeni imkanlara sahip olmayacaktık. Allah Teala diyor ki Allah havesle iştigal etmez. Yani her yaptığı mutlak olarak abesin dışındadır. Bir başka ifadeyle mutlak olarak hayırdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz son derece net olarak bir takım gerçekleri gösteriyor bize. Gerçekler açık ve kesin. Allah ile olan ilişkilerimizde bizler Allah'ın bizim için vücuda getirdiği hayırların muhatabı oluyoruz sadece. Gelelim nefsimize.

O zaman etrafımızda oluşan olayları daha bir dikkatle izlerdik. Neden acaba falanca bizim için şunları söyledi? Mutlaka söylemesi lazım. O sözler bize ulaşacak. O sözlerle bizim aramızdaki ilişkide Allah hayrını icra edecek. En basit hayır. Biz diyelim ki bir takım sözler söyleniyor ve normal kabul görmüş prensiplere göre de bu sözler bizim aleyhimizde. Aslında insanın aleyhinde veya aleyhinde diye bir olay yoktur. Her söz hayrın, başkasının sizin için söylediği her söz, her dedikodu, her iftira size sadece Allah'ın hayır kazandırmak için müsaade ettiği özel olgulardır. Siz onun bilincinde değilseniz insanlara kızarsınız. Niye benim için böyle söylediler? Ben buna layık mıyım? Benim başıma bu da mı gelecekti? Ya Rabbi, bana bunu nasıl layık gördün gibi bir takım şeyler söyleriz. Hatta Rabbimize de hafiften çatarız. Halbuki burada sadece ve sadece bir isyan vardır. Allah'ın bir insan için oluşturduğu her çerçevede, her sahne sadece o insanın hayrı için vücuda gelen olaylar dizisinden ibarettir. Ama biz insanların nefsi ya da başka bir ifadeyle nefislerine ait olan seviyeleri öyle seviye farklılıkları gösterir ki insan isyan da edebilir Allah-u Teala ve takat hasretlerine. Neden başkasına değil de bana bunu yapıyorsun gibilerden. Oysa ki bir bilseler aslını, başlarına gelen her hadisenin, her olayın Allah'ın kendilerini Allah'a yaklaştırmak için sadece bir vesile teşkil ettiğini, o güzel hedefe insanları ulaştırmak için mutlaka onun oluşmasını, bunun ne kadar gerekli olduğunu bir bilselerdi. Neden gerekli diyoruz? Çünkü bizim saadete ulaşabilmemiz, sonsuz saadete sahip olabilmemiz, nefsimizi gerçek anlamda tezkiye edişimizin de ötesinde bir olaydır. Tasfiye etmemiz lazım. Ama tezkiye sırasında bile bir takım imtihanlardan geçirir Allah-u Teala bizi ki o imtihanlarda kazanacağımız başarıya göre tezkiye oluruz. Bu Allah-u Teala'ya bağlılığımıza, yolumuza bağlılığımıza ve onlarla ilişkilerimize göre kaynaklanan, oluşan bir olaylar dizisidir. Çocuklarımız okullarda okuyorlar. Ve senenin sonunda diploma alıyorlar ya da sene içinde karneler alıyorlar ve devamlı imtihanlara tabi tutuluyorlar. Her imtihandan notlar alıyorlar. İşte bu imtihanlardır ki, bu imtihanların varlığıdır ki bizleri Allah yolunda olgunlaştırıyor. Bu imtihanlar Allah-u Teala ve takat hasretleriyle bizlerin arasında bir güzelliklere doğru götürüldüğümüz köprüler dizisini oluşturmaktadır. Her imtihan nefsimizde bizim olaya bakış açımıza göre ya negatif bir rahne açacaktır ya da pozitif bir hedefe doğru yaklaştıracaktır bizi. Olayın arkasında yatan gerçeği düşünebildiğimiz zaman bize herhangi bir hadiseyi reva gören karşımızdaki kişiyi hiçbir zaman muhatap görmeyiz. Allah Teala ona müsaade ettiğine göre onun sahibi muhatabımızdır. Ona müsaadeyi veren muhatabımızdır. Allah muhatabımızdır. Öyleyse herhangi bir hadiseyle karşımıza çıkan insanlar değil, hep Allah Teala'nın müsaadeleri oluşturduğu olaylar. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, hep Allah'ın hedefi bizim için en güzel hedeftir. Nefsimizi tezkiye etmek mi? İmtihanlarla mümkün olan bir olaydır bu. Her imtihandan aldığımız derece bizi güzelliklere doğru ya da nefsimiz duruma hakimse Allah'ın güzelliklere doğru bizi ulaştırmak için vücuda getirdiği olayı yanlış değerlendirmek suretiyle yanlış bir istikamette gitmemizi sağlar. O zaman güzelliklere doğru değil, çirkinliklere doğru, yozlaşmaya doğru bir yol takip ederiz. Unutmayın,

0: kendi haline bırakılan her şey gözlaşmaya mahkumdur. Senelerce uğraşır, bir gül bahçesi oluşturursunuz. Oraya bülbüller gelmeye başlamıştır. Ama onu kendi haline bırakın, 3 sene sonra oraya gittiğinizde o güzelim gül bahçesini yabani otların bürüdüğünü, 5 sene sonra gittiğinizde güllerden hayatta kalan hiç kimsenin, hiçbirisinin bulunmadığını göreceksiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak gül bahçesindeki o otlar, güllerin hayat suyunu da kendilerine çevirmişlerdir. Daima yozlaşma, olgunlaşmanın, eğer serbest bırakırsanız hansileri, gerisinde kalır. Olgunlaşma her zaman ona büyük emekler vermenizle gerçekleşen bir şeydir. Halbuki yozlaşma emek istemez. Başka bir ifade kullanalım. Allah'ın dostuysanız, Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, devamlı faal olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size verdiği zamanı, zaman parçasını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta en iyi kullanmak mecburiyetindesiniz. En iyiye yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Kısaca hep çalışma mecburiyetindesiniz. Ama iblisin taraftarları için bu böyle değildir. Onlar kendi hallerine bırakıldıkları zaman zaten yozlaşmaya gideceklerdir. İblisin de istediği bir tek şey var, yozlaşma. Eğer insanlar yozlaşma istikametindeki gayretlerini çoğaltırlarsa o istikamete daha hızlı gideceklerdir. Çünkü zulmani ilimlerde de bir ilim olayı var. O ilmin öğrenilmesi, tatbikatı, insanın şer açısından marifet kazanması ki buna istidraç deniyor. Yani şeytanın insanlara bir takım fizik ötesi şeyler yaptırması olayı. O da bir gayreti icap ettirir. Ama her gün şeytana yaklaşmak istikametinde daha büyük merhalelerin aşıldığı ve insanın Allah'tan giderek uzaklaştığı bir yozlaşma sistemi içerisinde geçerlidir. Eğer Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, o zaman zamanı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Böyle yaparsanız eğer, zamanı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirirseniz, bunun merkezinde bir tek olayın var olduğunu göreceksiniz. Bu olayın adına zikir diyor Allah Teala. İnsanı Allah'a yaklaştıran veya insanı şeytandan uzaklaştıran en büyük faktör zikirdir. Unutmayın ki bir kronometre nasıl çalışıyorsa hayat filminiz de her an çalışıyor. Sadece buraya geldiğimiz andan bu tarafa bakalım. Hepimizin omuzlarında kiramen katibin melekleri var. Bu anlattıklarım, bu sahne, bu oda hepinizin kader hücrelerinde ezelden beri var. Bugüne bakabilmiş olsaydınız kader hücrelerinizde şunu görecektiniz ki bugün ben size bu anlattıklarımı anlatmaktayım. Hepinizin kader hücrelerinin bu gününün bu saati bu anlattığım hüviyette. İşte bu filme çekilen sistem bir kronometre nasıl çalışıyorsa her saniye bir derecat hesap. Her saniye bir derecat mutlaka hayat filminize işlenmektedir. Bakın saat devamlı kendi lisanıyla Allah diyor. Biz onun her Allah deyişinde hayat kronometremizde bir vurgu var olduğunu idrak etmeliyiz. Her saatin vuruşu, eğer biz zikir yapmıyorsak bir negatif derecatın hayat filmimize mutlaka hak edilmesidir. Eksi kırmızı derece. Her an bir şeyler kaybediyoruz. Onun için diyorum ki, kendi haline bırakılan her şey yozlaşmaya mahkumdur. Çünkü bir insan söz konusuysa, kendi haline bırakıldığı andan itibaren zikirden yoksun olacaktır. Zikirden yoksun olma onu bulunduğu yerde muhafaza ettiremez. Mutlaka aşağı doğru, sıfırın altına doğru bir yolculuğa girecektir insanoğlu. Ama eğer şu zaman parçalarını beni dinlerken zikirle geçiriyorsanız, hayatınızın bu safhasında, her noktasında bir derecat kazanmanız söz konusu. yetmez. Bununla beraber beni dinliyorsanız yine derecat kazanıyorsunuz. Çünkü bu bir zikir sohbetidir. Bu Allah'ın sohbetidir. Allah'ın sohbetinin var olduğu her noktada mutlaka hayatınızın her saniyesinde bir değer kaybı değil, kazancı söz konusudur. Öyleyse demek ki zamanı ya lehimizde kullanıyoruz veya kendi haline bırakıyoruz, o da aleyhimizde kullanmak anlamına geliyor. Öyleyse bir insan, evet ben şu anda bir Allah'ın emrettiği ameli işlemiyorum ama kimseye bir hayat kronometremizde negatif rakamların alındığı bir düzeyde yaşıyoruz. Ne zaman ki Allah'ın ayaktayken, otururken ve yatarken, yani daima beni zikrediniz ayeti kelimesinin gereğinin ifasına geçersek, Allah'ın zikri bizim için ön planda olursa, zikir yaptığımız sürelere has olmak üzere devamlı kazancımız söz konusudur. Dikkat edin ki burada derecat farklılıklarıyla karşı karşıya oluyoruz. Normal şartlar içinde bir insan her yaptığı hayırda o hayrın 10 katının hayat filmine kaydedildiğini görecektir. Yani herhangi bir hayırla 10 derecelik bir kazanca sahip olan bir insan düşünün. Bunun hayat filmine intikali 100 derece üzerindendir. 10 derece asıl, onun 10 katı da hediye, hatta 110 derece üzerindendir. Allah Teala 10 katını yazıyor. Şimdi böyle bir istikamette bir insan daha ötelere geçebilir. Çünkü Allah'ın ahdini yerine getirmeye, fiili olarak yerine getirmeye başladığımız zaman bu 10 kat biliyorsunuz 100 kata çıkıyor. Eğer bu istikametteki gayretlerimiz çoğalırsa 100 kat 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkıyor. Peki bu derecatın sonsuz olarak bize ihsan edildiği bir yer var mı? O da var. Eğer bir insanın ulaşabileceği son merhale olan ihlasın ötesindeki salaha ulaşmak söz konusuysa, Allah Teala ve Tekatasettir'i bizi Nasuh Tövbesi adlı kapıdan geçirip de irşad kademesine yerleştirirse, hedefi oysa, o zaman salihlerden olduk demektir. O zaman Allah Teala ve Tekatasettir'i başımızın üzerine bir nur yerleştirdi demektir. İşte biz o noktadan itibaren bir kere daimi zikrin 3 kademi aşağıdan beri sahibiyiz. Ulul Erbab olmuşuz, daimi zikrin sahibi olmuşuz. Sonra ihlas sahibi olmuşuz, daimi zikrimiz devam ediyor. Allah Teala bizi Tevbe-i Nasuh kapısından geçirmiş, ondan sonra salihlerden olmuşuz. Salihlerden olmak Allah'ın indinde son derece önemli bir olay. Çünkü diyor ki biz onları diyor, yani salihlerden olanı peygamberlerimizle, şehitlerimizle ve sıddıklarımızla beraber haşrederiz diyor. Bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlerin cenneti olan Adn cennetine gidebilir mi? Açık ayet-i kerimeler var. Birçok gidebildiği kesin. Öyleyse Allah Teala ve Tekatasettir'in bizleri niçin yarattığını bir defa daha düşünün. Bir tek muradı var. Kendisine ibadet ettirmek değil. O murat bizi saadete ulaştırmak, bizi mutluluğa ulaştırmak. Ama ne var ki bu saadete ulaşmak Allah'a ibadetten geçiyor. İbadet, görüyorsunuz ki bir vasıta. Allah'ın bizim için uygun gördüğü şey bizim saadetimiz, bizim mutluluğumuz. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde düşünebileceğiniz en değerli mahluk. Meleklerden de, cinlerden de, var olan bütün mahluklardan daha üst seviyede yaratılmış, hepsinden üstün olan ve saadete layık olan en üst seviyeli varlık. İşte bakın, Bakara suresi 29. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki, neyi yarattıysak hepsini insan için yarattık arzda. Dünyada verilen bu gezegende yaratılan her şey insan için yaratılmış. Ve halakaleküm ma fi'l ardı cemiyan diyor Allah-u Teala. Sizin için, insanlar için yarattım diyor şu dünya üzerindeki her şeyi. Sonra bir adım daha atıyor Allah-u Teala. Diyor ki aynı surenin 30. ayet-i kerimesinde Rabbim meleklere bir zamanlar dedi ki ben yeryüzünün halifesini yaratacağım. Halife kılacağım yeryüzünde. Yeryüzünün hükümdarı. İşte bu Adem Aleyhisselam. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün hükümdarı olarak yaratıyor. Bir sonraki ayet-i kerime bu konuyla alakalı ayet-i kerimelerin daha üst seviyesindeki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve yerlerde yarattığım, kainatta yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. İnsanın emrine tahsis ettim. Öyleyse Allah'ın yarattığı bütün göklerdeki ve yerlerdeki bütün kainatta yarattığı her şey insan için yaratılmış. İnsan Allah'ın indinde çok özel bir yapıya sahip. Öyleyse melekler de insan için yaratılmış. Cinler de insan için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, düşünebileceğiniz her şey insan için yaratılmış. Ve tabiatıyla bunun bir sebebi olmalı. Eğer Allah-u Teala insanı en çok sevmeseydi, her şeyi onun için yaratmazdı. Her şeyi insan için yarattığına göre çok açık bir gerçekle karşı karşıyayız. En çok insan seviliyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın en çok değer verdiği varlık insan. Hal böyleyse Allah'ın en çok sevdiğini mutlu olmasını istemek gibi son derece tabii bir arzusu da yerlerine oturmaktadır. Ve Allah'ın indirdiği 4 kitapta biliyorsunuz Hazreti Musa'ya Sebur'u, Hazreti Davud'a, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Sebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'i indirdi Allah-u Teala. Ama mutluluk reçetesi, saadet reçetesi hiç değişmiyor. Bütün peygamberlerine verdiği emir İslam olmak emri. Ve biz insanlar İslam olabildiğimiz takdirde önce İslam'ın gerektirdiği teslimleri yerine getirebildiğimiz takdirde Allah'ın bir bize tayin ettiği hedefine, mutluluk hedefine, sonsuz bir sulh ve sükun hedefine, sonsuz bir haz hedefine ulaşıyoruz. Ve bütün kitaplarda değişmeyen esas kaide bu. İslam olma emri. Yani teslim olma ve saadete ulaşma. İşte yaratılış sebebimiz, insanın var olma sebebi, insanın mutluluğu, insanın saadete ulaşması. Böylece bizler için Allah-u Teala ve Tekat Hasretlerinin gösterdiği bir genel hedefin var olduğunu görüyoruz. Mutluluk, saadet ve bütün insanların o sonsuz saadet haline ulaşmasını diliyor. Yüce Rabbimiz, biliyorsunuz ki biz insanları 3 ayrı cesetle yarattı. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var, bir de ruhumuz var. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri fizik vücudumuzdan bahsediyor. Ve lekat haleknel insanı min salsalin min hameyin mensun hameyin mesnun diyor Allah-u Teala. Biz insanı şekillenmiş kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Sonra nefsimizden bahsediyor. Nefsimizin sevva edildiğini söylüyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sonra ruhumuzun üfürüldüğünden bahsediyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Ve böylece bizler için Allah-u Teala'nın ihsanları söz konusu. 3 tane cesedin Allah-u Teala tarafından alınmış emirleri var. Bu emirler neler yapmamız gerektiğini, o sonsuz saadete nasıl ulaşacağımızı gösteren emirler sadece. İnsanlara nasıl görünürse görünsün, Allah-u Teala'nın insanları ibadete daveti, o insanların mutluluğunu oluşturacak olan temel sebeplerdir. Netice mutluluktur. Sonuç saadettir. Ve Allah'ın bizleri ulaştırmak istediği tek yer orasıdır. O mutluluk ve saadet. Etrafınızdaki insanlara bakın. Dikkatle bakın. Hep mutsuz insanlarla karşı karşıyasınız. Hep stres içinde, sıkıntı içinde, herkesin kendisine düşman olduğunu düşünen ve böyle benimseyen olayları, dolayısıyla kendisinin de o düşman insanlara onlar gibi davranmak mecburiyetini hisseden insanlarla dolu etrafımız. Aslında bunun sadece bir tek sebebi var. Nefsimiz. O nefsimizi terbiye etmedikçe, nefsimizdeki afetleri Allah'ın gösterdiği metotla tasfiye etmedikçe, bizim için şu dünya hayatında saadete ulaşmak, neye sahip olursak olalım, mümkün değildir. İnsanlar kendilerine göre senaryo uyduruyorlar. Mesela falanca zannediyor ki, şu anda kazandığı paranın 2 katını kazansa, mutlaka mutlu olacaktır. Bir başkası 15 katıyla, bir başkası 100 katıyla, bir başkası da çok fazla para kazanmakla mutlu olacağını zannediyor. Diyoruz ki, ah Allah-u Teala o insanlara bu parayı verseydi, verseydi de görselerdi o paraya sahip olmanın kendilerine mutluluk hiç getirmediğini, hatta başlarına büyük dertler açtığını. Bundan bir süre evvel 500 milyon liralık, 1 milyar liralık ikramiyeler vardı. Milli piyangolar. Bunlardan 2 tanesinin başlarına geleni ard arda gazetelerde okumuştum. Bir tanesi hapse girdi, diğeri de çıldırdı. Bu olaylar dizisinde ne görüyoruz? Çok zengin insanlar var etrafımızda. Korkunç zengin insanlar. Mutlu oldukları söylenebilir mi? Yaşantılarına gidin, dikkatle tetkik edin. Paranın insanı saadete ulaştırması tezi sadece bir masaldır, bir hayal ürünüdür. İnsan çevresiyle ve kendi iç dünyasında bir uyum haline ulaşmadıkça, bir sulh ve sükun haline ulaşmadıkça hiçbir zaman o insan için saadet söz konusu değildir. Saadet bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir haz halidir. O sonsuz haza bir insanın ulaşabilmesi ise hiç de nefsinin ona önerdiği reçetenin gereği gibi değildir. Unutmayın ki biz insanlar birer mahlukuz. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla Allah-u Teala ve tekatas etleri tarafından yaratılmışız. O yaratan bizim nelere muktedir olduğumuzu, nasıl saadete ulaşacağımızı en iyi o bilir. Buna misal olarak hani bir televizyon veriyorduk. Diyorduk ki bir televizyon aldığınız zaman size bir el kitabı veriyorlar. O el kitabını, el kitabındaki şartlara uygun olarak televizyonunuzu kullandığınız zaman, orada tarif edilenlere tam uyum sağlayarak düğmeleri çevirdiğiniz zaman, ayarları yaptığınız zaman, bakıyorsunuz ki o televizyondan en üstün randımanı alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu televizyonu yapanlar, bu televizyonun performansını en iyi bilenlerdir. Unutmayın ki sizi de ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla bir üçlü olarak yaratan Allah'tır. Ve sizi yaratan Allah, yaratıcı olarak en iyi bilir. Siz nasıl mutluluğa ulaşacaksınız? Unutmayın ki sadece saadete ulaşmak için varsınız. Allah bunun için sizi yarattı. Halbuki siz mutlu değilsiniz. Mutlu olmamanızın kökeninde kesin olarak bilin ki başkaları yatmıyor. Yalnız siz varsınız. Nefsinizi Allah'ın emrettiği istikamette, onun emrettiği hedeflere ulaştırmadıkça, önce teskiye, yani bir nevi arınma, temizlenme, sonra da tasfiye, yani onun bütün afetlerinden kurtulma olayını tamamlamadıkça, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için uygun gördüğü o sonsuz fazla hiçbir zaman ulaşamazsınız. İşte her olayda nefsiniz var. Neden etrafınızdaki insanlar mutlu değil? Hep huzursuzluk içinde, hep sıkıntı içinde. Neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler o saadete ulaşamıyorlar? Çünkü karşılarında en büyük düşmanları var. Kendi iç dünyalarındaki nefsleri. Eğer bir kişi nefsinin tesiri altında ise, buna nefse emarede olmak diyoruz. Allah'ın o güzel yoluna giremediyse, böyle bir kişi sonsuz bir mutsuzluk içindedir, sıkıntı içindedir. Bunun sebebi nefsine dayalıdır. Çünkü Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Hazreti Yusuf'a şöyle dedirtiyor. Estağfirullah. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin misûi illâ ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Yalnız Rabbimin esirgediği nefisler müstesna. Demek ki nefsimizin bize şerri emrettiği bir devre söz konusu. İşte bütün huzursuz olan, sıkıntı içinde, stres içinde olan, mutsuz olan insanlar, bu devredeki insanlar. Onlar için nefisleri var ve şu sebeplerden dolayı devamlı bir huzursuzluğun içerisinde kalmaya mahkumlar. Birinci sebep, nefislerinin onları şerre davet etmesi. Eğer nefsimiz bize şerre davet ediyorsa, her an nefsimizden bir şer daveti alıyorsak, vücudumuzda bulunan o seviyedeysek ruhumuzu Allah-u Teala'ya göndermediğimize göre elbette vücudumuzda ruhumuz, vücudumuzda bulunan ruhumuz şiddetle itiraz ediyor bu işe. Nefsimizin şer talebine, o da bir hayır talebiyle çıkıyor ortaya. Böylece nefsin bizi şerre ulaştırmak istediği, günah işletmek istediği, ruhumuzun da bize hayır işletmek istediği, sevap işletmek istediği bir kavga içine giriyoruz. Nefsimizle ruhumuz günün 24 saatinde devamlı kavga halindeler. Birisi her an şerre davet ediyor bizi, ikincisi de her an hayra davet ediyor bizi ve ikisi de dediklerini kabul ettireceğiz istikametindeki gayretleriyle devamlı bir kavganın içindeler. Kavga, vücut ülkesinde iç savaş var. Nefsimizle ruhumuz bitmez tükenmez bir kavganın içerisinde. Tin suresinin 5. ve 6. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki وَلَكَدْ هَلَكْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ اَلَدَتْنَاهُ اَسْتِلَا اَسْفَلِ سَافِلِينَ. Biz diyor insanı ahsene, en üstüne, en güzele dönüşebilecek olan bir hüviyetle, bir takvimle yarattık. Bir değişme metodu içinde, değişme süreci içerisinde yarattık. Sonra onu cehennemin en alt katına reddettik. Esferi safiline. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala ve tekata ile olan ilişkilerimizde yelpazenin en üst boyutlarına ulaşmak da söz konusu, yelpazenin en alt boyutuna düşmek de söz konusu. Bu bizim Allah'ın reçetesini tatbik etmekte göstereceğimiz dirayete bağlı, göstereceğimiz gayrete bağlı ve davranış biçimimize bağlı. Ne zaman, nasıl, hangi şartlarda her şeyi en güzele dönüştürebiliriz veya dönüştüremeyiz? Bu bizim gayretimizin sonucudur. Demek ki insan nefsi en kötüye de dönebilen, en iyiye de dönebilen bir özellikle yaratılmış. Halbuki insan ruhunda bir değişiklik olması asla mümkün değil. İnsan ruhu sadece en güzele dönüktür. Bütün talepleri Allah'ın bize ihsan ettiği o sonsuz şaşmaz güzellik hedefleri üzerinedir. Mutluluk hedefleri üzerinedir. Bir insan mümkün olsaydı da daha başlangıçta nefsini hiç dinlemeseydi, yalnız ruhunun emrettiklerini yapabilseydi, o insan daha başlangıçtan itibaren bir şaşmaz mutluluk içinde olacaktı. Ama ne var ki nefs emredici. Hem şerre davet ediyor, hem de dediğini zorla yaptırıyor. Şimdi demiştik ki nefsin şerre daveti üzerine ruhumuz mutlaka karşı çıkıyor. Her olayda, hayatımızın her dakikasında bir olay vardır. Bir hareket halindeyiz. Her olayda içimizde iki ses, devamlı bir kavga halindedir. Birisi bize şerri yaptırmak ister, günah işletmek ister bize. Ona göre güzellikler onun arkasında saklıdır. Birisi de bize hep hayrı tavsiye eder, hayrı yaptırmak ister. Bu sebeple ikisi kaçınılmaz bir kavganın daima içinde olmaya mahkumdurlar. Ama Allah Teala nefsi ahseni takvim içinde yaratmıştı. Yani ahsene ulaşabilme yeteneğiyle yaratmıştı. Eğer nefsimiz o kademelerden geçerek ahsen olabilseydi, o da ruh hüviyetinde olacaktı. Onun ruh hüviyetinde olması halinde de söz konusu olan şey ne olacaktı? Ruhumuzla nefsimiz arasında sonsuz bir savaşsızlık hali, sonsuz bir sulh hali oluşacaktı. Ama etrafınızdaki insanlardan muradım onlara bakmanız ki onlar hiçbir zaman o güzelim hedeflere ulaşmamışlardır. Sıkıntı içinde olan, hep birbiriyle kavga halinde olan insanlar var etrafınızda. Hep nefislerinin tesiri halinde, altında başkalarının kalbini kıran, nefislerinin icap ettirdiği şeyi yapan, bu sebeple etraflarıyla daimi kavga içinde olan insanlar dizisi. Bugün Türkiye'deki dava sayısı Türkiye nüfusunun yarısına eşit. Yani öyle bir olay düşünün ki eğer iki kişi bir davayı oluşturacaksa, ki bir davada iki kişiden az yoktur, mutlaka iki taraf vardır, o zaman bu şu demek, bütün ülkemiz birbirine davalı. Böylesine nefislerinin tesiri altında yaşayan bir insanlar grubu oluşturmuşuz. Asıllardan uzaklaştığımızdan bu yana. Demek ki iç dünyamızdaki ilk olay nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga hali. Bu kavga kaçınılmaz. Nefsimiz bizi şerre davet ettiği sürece ruhumuz mutlaka hayra davet edecektir. Öyleyse mutlaka kavga edeceklerdir. Nefsimiz değişimini tamamlayıncaya kadar kaçınılmaz bir iç savaş vücudumuzu kasıp kavuracaktır. Öyleyse savaş olan yerde sulh ve sükun olmayacağına göre bizim sulh ve sükuna ulaşmamız iç dünyamızda bu sebeple mümkün değil. Yetmez. Nefsimiz sadece şer işlemimizi istemekle kalmıyor. Onu bize yaptırıyor. Çünkü emredici nefs, nefsi emmare. Nefsimiz aklımıza öyle bir tesir ediyor ki aklımız o günahı işletiyor bize. İşlettiği zaman ne oluyor? O günahı, herhangi bir günahı işlemenin sıkıntısını o günahı işlerken yaşıyoruz bir defa. Bir sıkıntı gelip kaplıyor içimizi derhal. Dikkat edin ki yaşamışsınızdır olayları. Ne zaman bir hayır işlerseniz içinizde bir rahatlık, bir ferahlama, bir huzur duyarsınız. Ne zaman günah işlerseniz o zaman da bir sıkıntı, bir hoşnutsuzluk hali duyacaksınız. Bunlar birbirinin zıttı olan iki tane mevhum ve eşyanın tabiatına uygun. Hangisini işlerseniz onun oluşturduğuyla karşı karşıya olacaksınız. Eğer işlenen şey günahsa mutlaka sıkılacaksınız. Eğer işlenen şey sevapsa, hayırsa o zaman da o hayrın huzurunu mutlaka hissedeceksiniz. Demek ki nefsimiz duruma hakimse, ki nefse emarede nefse hakim, duruma hakim olan daima nefstir. Nefsimiz duruma hakimse bize hep günah işletecektir. Her günah işlemekte de o sıkıntıyı mutlaka hissedeceğiz. Daha bunun ötesinde bir başka olay var. Eğer biz o günahı işlersek Allah-u Teala bunu cezasız bırakmıyor. Ruhumuza Allah-u Teala ve tekata sadettiri öyle bir yetki vermiş ki nefsimizin yaptığı her hatanın karşılığında mutlaka nefsimize ruhumuz azap etmek mecburiyetinde. Bu azap meclisinin kalanmış. Tamam. Bu azap meclisinin oluşmasında bizim için sadece bizim yaptığımız şeylerin etken olduğunu hiç unutmayın. Eğer nefsimiz günahı işlemişse ruhumuz ona azap edecektir. Başka bir alternatif yok. Öyleyse üçüncü kademede ruhumuzun nefsimize azap etmesi kaçınılmazdır. Eğer nefsimiz şerri istiyorsa o zaman başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasında sonsuz bir kavga var. Demek ki sulh ve sükun yok, kavga var. Eğer nefsimiz emrediliyse ve bize devamlı günah işletiyorsa, devamlı o günahları işlemek dolayısıyla huzursuz ve sıkıntılıyız. Her günahın işlenmesinden sonra da ruhumuz mutlaka nefsimize azap tatbik ediyor. Ve bizler için söz konusu olan şey o devamlı azabın içinde bulunmak. Eğer başkalarıyla olan ilişkimizde bizlere bir zulüm yapılmışsa dışımızdaki insanlar, üçüncü kişiler tarafından bu zulmün karşısında nefsimizin kin, öfke, gayz, intikam gibi afetleri hemen harekete geçiyorlar. Ve karşımızdaki kişiye bir ters hareketi başlatmak için el birliği ediyorlar. İçimizden bir şey bizi tırmalıyor. Mutlaka o kişiden intikamımızı almamız istikametinde. Bir şey içimizden bizi o intikama doğru itiyor. Ama burada iki tane alternatif var. Ya karşımızdaki insan güçlüdür, bize o kötülüğü yaptığı halde, bize zulmettiği halde ondan intikam alamayız. İntikam alamadığımız zaman İntikam hissimiz kine dönüşüyor ve şuur altımızda da bir birikim başlıyor. İşte bu birikimin stres halini alması bizi huzursuz eden temel faktördür ve devamlı huzursuzluklara neden olacaktır. Aksini düşünelim, o kişiden intikamımızı aldığımızı farz edelim. İntikamımızı alırsak bu sefer de bir şer işlemiş oluyoruz. O günahı, o şerri işlemiş olmanın huzursuzluğunu yeniden duymak mecburiyetindeyiz. İntikam aldığımız sırada. Daha da ötede ruhumuz mutlaka nefsimizin üzerine azap tatbik edecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. O azabın mutlak olarak konulması Allah'ın bir emrinin muktezası. Öyleyse etrafımızdaki insanları bu açıdan değerlendirin. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah'ın bir güzel yolunun bulunduğunu, insanları mutlaka saadete ulaştıracağını bilmiyorlar. Ve sadece bilgi sınırları içinde düşündükleri bir mutluluk olayı var. Herkes kendisine göre o mutluluğu hayal ediyor. Daha çok parayla veya etrafındaki insanlardan A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin kendisine farklı bir davranış biçimiyle davranmaları halinde mutlu olacağını zannediyor. Oysa ki onu mutsuz kılan şey çevresi değil, onu mutsuz kılan şey kendi içindeki nefsi. Çevresindeki davranışlar değişse bile nefsi bu sefer başka vasıtalar icat edip, başka hedefler seçip gene o kişiyi mutsuz etmekte devam edecek. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve takva tasarrufuyla kişinin ilişkilerinden evvel kişinin iç dünyasında bir huzursuzluğun var olduğunu görüyoruz. Bu huzursuzluğu doğuran temel etken insanın nefsi. 19 tane afetten oluşan nefsi. Her afet nefsimizde. Bütün kötü tohumlar nefsimizin içine ekilmiş. Ama dikkat edin ki nefsiniz alt edilemez bir düşman değildir. O düşmanı alt edilemez zannettiğiniz zamanlar siz Allah'tan daha yardım almıyordunuz. Ama ne zaman ki Allah'ın yoluna girersiniz, Allah'ın yardımı bire onken 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat artar. O zaman Allah'tan gelen yardım sizi mutlaka bir huzura, bir saadete ulaştıracaktır. İnsanlar bir takım iptilaların tesiri altındadırlar. Bu iptilaları Allah'ın yardımı yokken bırakmayı denemişlerdir. Ama evet, başaramamışlardır. Çünkü orada muhatapları nefisleridir. Bıraktıklarını zannettiklerinden bir süre sonra tekrar aynı düşman onları sırtüstü yere vurmuştur. Defaatle mesela sigara denilen bir illeti defaatle bırakan, sonra tekrar başlayan insanlar gördük. İçki de bunun gibi. Alkol iptilası. İnsan kendi nefsine güveniyor. Diyor ki bırakacağım. Bıraktım diyor. Gerçekten bir süre bırakıyor. Sonra bir de bakıyor ki hiç olmayacak bir sebepten yeniden başlayıvermiş. Ve kendisine de
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın iki sohbetinde bulunmak üzere bir araya getirdi. Yunus deyince aklımıza tabiatıyla hemen tasavvuf geliyor. Tasavvuf deyince de aklımıza gelmesi gereken şey bundan 14 asır evvel yaşanan laf. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam. Tasavvufun gerçekten o İslam olup olmadığını şimdi beraberce inceleyeceğiz. Beraberce sonuçlara varacağız. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği sadece bir tek şey var diyoruz. İnsanların mutluluğu. Yüce Rabbimiz bütün insan kullarının mutlaka cennete gitmesini istiyor. Ve Yüce Rabbimiz bütün insan kullarının mutlaka dünyada saadeti yaşamalarını istiyor. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim insanlığa indirilmiş bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. Saniyen bir saadet tarifnamesidir. Daha ötede bir saadet reçetesidir. Hem ahiret saadeti için hem de dünya saadeti için. Ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in bu temel hedefi asırlar sonra insanlar tarafından unutulmuş. Daha unutulan pek çok şey var. Birçok farzlar. Allah-u Teala dedik insanlardan yalnız mutlu olmalarını istiyor. Cennet saadeti ve ahiret sahibi iki grubun durumu. Gerçekten böyle mi? İslam'ı anlayabilmek için, tasavvufu anlayabilmek için önce insana yakından bakmak gerekiyor. İnsan nasıl bir mahluk? Kur'an-ı Kerim bu konuda kesin hükümler koymuş. Bir kere insanın üç ayrı cesedinin var olduğu vurgulanıyor. İşte Hicr suresi 26. ayet-i kerime وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَشْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir mal tüpten halk ettik, yarattık buyuruyor Allah Teala. Bu bizim fizik vücudumuz. Halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Yüce Rabbimiz. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Şems suresi 7. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. Demek ki nefsimiz için Allah-u Teala halk etme fiilini kullanmıyor. Sevva etme fiiliyle oluşturmuş nefsimizi. Bu tabir sizlere yabancı değildir, sevva etme fiili. Çünkü Yüce Rabbimizin gökleri de yedi kat olarak sevva ettiğini buyurduğunu görüyoruz. İşte Bakara suresi 29. ayet-i kerime وَالْسَوَّاهِنَّ سَبْحَ سَمَاوَاتِ O da Yüce Allah'tır ki gökleri yedi kat olarak sevva etti. Nefsimiz de aynı statü içinde sevva etmiş, yedi katlar. Nefsi emmare, birinci kat. Nefsi devame, ikinci kat. Nefsi müşkime, üçüncü kat. Mutmainne, dördüncü kat. Rafiye, beşinci kat. Maddiye, altıncı kat. Ve teskiye, yedinci kat. Gökler gibi sevva etmen bir nefs. Görüyoruz ki Allah Teala insan nefsini de bir kainat gibi dizayn etmiş. Bu açıdan kainata alemi ekler diyen eski büyük veliler insan nefsine alemi sakir diyorlar. Biri büyük alem, biri küçük alem. Bu söz konusu olan yedi tane nefs kademesini üçüncü yedili sistemden bahsederken beraberce derinlemesine tetkik edeceğiz. İnsanın bir de ruhundan bahsediyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime وَنَفَاهَا فِيهِ رُوْهِهِ Onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Demek ki birçok insanın zannettiğinin aksine Kur'an-ı Kerim 3 ayrı cesetten bahsediyor. 3 ayrı vücuttan bahsediyor. Bir tanesi fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. İkincisi nefsimiz sevva edilmiş. Dizayn edilmiş yedi katlı olarak. Üçüncüsü ruhumuz ve üçüncüsü. Bir kavram kargaşasına meydan vermemek üzere Allah Teala'nın çeşitli isimler kullandığını görüyoruz. Çeşitli fiiller kullandığını görüyoruz. Acaba kavram kargaşası önemli mi? Çok önemli. Çünkü Yüce Rabbimiz insanın sadece bir tek cesedine, şu fizik cesedine değil, üç cesedine de ayrı ayrı görevler vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu görevlerin tahakkuk etmesidir ki kişiyi önce ahiret saadetine sonra da dünya saadetine ulaştıracaktır. İşte İslam dediğimiz şey de Allah'a teslim olmaktır ki İslam kelimesi din kökünden geliyor. Bu kök iki tane temel anlam içerir. Birisi teslim, ikincisi ise sus ve sükun. Ve Allah-u Teala bütün insanların o sus ve sükunu yaşamasını, teslime ulaşmasını istiyor. Hem ahiret saadetimiz farz kılınmış, hem de dünya saadetimiz farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ne yazık ki 14 asır sonra artık bu farzlar hiçbir yerde söylenmez olur. Allah-u Teala'nın dininde demek ki insan adlı bir mahluk var. Bu mahlukun Allah katındaki yerine beraberce bakalım. Bakara suresi 29. ayet-i kerime. Hüvellezi halebeleküm ma fi tarfe cehiman. Odur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki şu dünyada verilen gezegende yedi kar, Van Halen kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, enerjinin temin edildiği temel faktörler. Sonra denizler, karalar, hayvanlar, bitkiler ve cansız her şey. Her şey insan için yaratılmış. Şu dünyada Allah'ın yarattığı canlı veya cansız ne varsa hepsinin insan için yaratıldığını söylüyor Allah-u Teala. O dünya ki şu koskoca kainat üzerinde sadece bir toz zerresidir. Acaba şu koca kainat kimler için yaratıldı? Aynı cevabı alıyoruz. Gene muhatap insan Allah-u Teala. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَاَسْحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki o Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı. Öyleyse bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat, canlı veya cansız her şey, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın indinde en değerli varlık kimdir diye kim anlatsa cevabı buradadır. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerim. Bütün kainat insan için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın indinde en yüksek seviyeli varlık insandır. Bütün melekler, bütün dinler, bütün hayvanlar var olan her şey, canlı veya cansız, bütün bir kainat insan için yaratılmış. Öyleyse insan olmanızın şükrüne varın. Allah'a varın. İnsan olmak Allah'ın indinde bir masaliyettir. İse insandan başka yaratılan her şey, insan kesin yargısına ulaşıyoruz. İnsandan başka yaratılan her şey, İnsan için yaratıldı. Bu suale bakıyoruz. Allah için yaratıldı. Mutlaka ona, Allah'a ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar için üç ayrı cesetten oluşan bütün insanlar için yaratılma sebebi Allah için yaratılmaktır. Öyleyse insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Ve insanın üç tane cesedinden bir tanesi bu kainatta hiçbir varlığa nasip olmayan bir özelliğin sahibidir. Allah zatına ulaşmak ve Allah'ta ikna olmak, yok olmak. Başka bir ifadeyle Allah'ın insan ruhuna Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu gibi meab olması, sığınak olması. 95 tane ayet-i kerime insanların ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırması istikametinde Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. 9 tane ayet-i kerime ile ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınıyor. Ve insan ruhundan başka kainatta hiçbir varlık yoktur ki Allah'a ulaşabilsin, Allah'ın zatında ilah olabilsin, Allah'ın zatı ona ab olabilsin, sığınak olabilsin. Böyle bir varlık mevcut değil insan ruhunun dışında. Öyleyse insanın unik olmasının temelinde Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında ifna olma, Allah'ın zatının ruha meab olması, sığınak olması yatıyor. İşte Nefes Suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere Yunus'un mürşidi Tapduk emrinin elini öptüğü gün hak günü. Dileyen kişi o gün kendisine Allah'a giden, Hakk'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah ona sığınak olur. Her kim bu sığınağa varmışsa, Allah'a ulaşmışsa, onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Evvab'tır. Yani meaba ulaşmış, meaba vasıl olmuş. Mea onun için sığınak niyetini almış. Öyleyse demek ki Allah-u Teala insan arası ilişkilerde bir muhteşem olayla karşılaşıyoruz. Allah da insan için yaratmış, insanı da kendisi için yaratmış. Durum böyleyse Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattıysa en çok sevdiği mahlukun insan olduğu kesinleşiyor. Olmasaydı İnsanı da başka bir mahluku için yaratması gerekirdi. Halbuki bütün mahlukunu insan için yaratıyor. İnsanı da kendisi için yaratıyor. Öyleyse Allah'ın indinde en sevgili mahluk, en üst seviye mahluk, bütün kainatı canlı veya cansız her şeyi uğruna yarattı. İşte o insandır. En çok sevdiği mahluk insansa Allah onun nesini ister? Evet, cevap ve kesin olarak veriyor mutluluğunu. Ama bu mantıki bir cevap. Kur'an-ı Kerim de diyor, son derece açık, aynı şeyi birçok defa vurgulamış Allah-u Teala. Kısaca söylemek gerekirse, Allah-u Teala biz insanlardan ezelde üç ayrı cesedimiz için üç ayrı türde yemin aldı. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de koymuş ki, benim insan kullarımdan her kim bu bana verdiği yeminleri yerine getirirse, onun mekanı cennettir. Allah-u Teala bütün insanlardan bu yeminleri aldığına göre ve bu yeminleri yerine getiren herkes cennete gireceğine göre demek ki Allah-u Teala bütün insanların ahiret saadetine, cennet saadetine mutlaka ulaşmasını diliyor. Hiç istisna yok. Bütün insanların. Öyleyse Allah-u Teala insanın mutluluğunu istiyor mu? Hem de bütün insanların hepsinin cennete girmesini istiyor. Allah'ın isteği bu istikamette. Şimdi beraberce ayet-i kerimelerle bunun temellerini araştıralım. A'raf suresi 172. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ezelde biz Adem oğlunun sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Evet. İşte Elest mezhebindeki bu olayın sonu şöyle bağlanıyor A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesinde. Kıyamet günü hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesin diye bütün insanları ezelde huzurumuza topladık diyor. Hiç istisna yok. Hepimiz oradaydık. Bugüne kadar yaşamış ve ölmüş olan herkes, bugün hayatta olan herkes, henüz doğmamış, gelecekte doğacak ve yaşayacak olan herkes Allah'ın huzurundaydı. Ve hepimize Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizden cevap oluyor. Evet sen bizim Rabbisin. Bela. Negatif suallerin pozitif cevabı. İşte Elif Bezmi hakkında insanların söylediği burada bitiyor. Sanki Allah Teala bunu söylemiş ve burada bitmiş. Halbuki bitmemiş. Allah Teala hepimizin nefslerinden ayrı, fizik cesetlerinden ayrı, ruhlarından ayrı yeminler, misaklar ve ahdler almış. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve ezelde sizden aldığı misaki hatırlayın. O misak ki üzerinize farz kılındı. Allah Teala'nın bizlerden aldığı bir misaktan bahsediyor. Misak aslında ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı. Yani biz ölmeden evvel ruhumuzun mutlaka Allah'a ulaşmak istikametinde Allah'a verdiği bir yemin, misak. Ama burada Allah Teala Maide suresinin 7. ayet kelimesinde misak kelimesiyle bütün yeminlerimizi anlatmış oluyor. Çünkü görüyoruz ki biz insanlar Allah-u Teala'ya üç ayrı grup yemin vermişiz. Her biri ayrı bir ayet-i kerime grubunda dizayn edilmiş ve insanlara Allah-u Teala tarafından gönderilmiş. İşte fizik vücudumuzun, şu cesedimizin Allah'a verdiği yemin adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı ahd. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala, Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane inehu leküm adümün mübin ve ene buduni hatta sırat-ı mustakim. Diyor ki Allah Teala ey Ademoğulları, fizik vücutlarımızı sesleniyor. Ademoğulları deyince Adem'in sulbundan gelen bizler, yalnız fizik vücutlar. Ey Ademoğulları ben sizden almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınızı dair almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse Allah-u Teala ezelde hepimizden bütün insanlardan, insanların fizik vücutlarından ahd almış. Ahdın mahiyeti

ulaşırlar. Ve konuyu tamamlıyor. Müddessir suresinin bu öteklere var. Küllü nefsin bima kesebet ve yedir. İlla ashal yemin fi cennet. Diyor ki Allah Teala bütün nefsler kazandıkları, iktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere reyledirler. Nerede? Cehennemde. Ama yemin sahibi olan nefsler Allah'a verdikleri tezkiye olma konusundaki yeminlerini yerine getiren nefsler, böylece yemin sahibi olan nefsler, onlar cennette olacaklar diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki nefslerimiz Allah Teala'ya yemin vermiş. Niçin? Kontrol altına alacaklarına dair afetlerini. Ve böylece felahın, cennetin kapıları insanoğluna açılmış oluyor. Burada açıkça Allah Teala diyor ki, o yemin sahibi olanlar cennete girerler. Yemin sahibi olmak dediğim nefs için afetlerini kontrol altına almak, yani Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle tezkiye olmak. Bir üçüncü yeminimiz, misakimiz. Allah'a verdiğimiz ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, Allah'a rücu etmesi istikametinde. Ama biz hayattayken. Şeytan bütün insanlara, insanların öldüğü zaman ancak ruhlarının bedenlerinin ayrıldığı konusunda bir şeyleri hep öğretmeye çalışır. Onları bu istikamette ikna etmeye çalışır. İkna etmeye çalışır ki ölmeden evvel insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp da Allah'ın evliyasından, Yunus gibi Allah'ın evliyasından biri olmasınlar. Çünkü bu konunun temelinde bu olay var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, yani insanın Kur'an tabiriyle hidayete ermesi, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle vuslata ermesi ve insanoğlunun gene Kur'an-ı Kerim'de geçen yeminiyle ruhunun Allah'a verdiği misakini yerine getirmesi. Acaba Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde geçen misak için Allah-u Teala neler söylüyor? Evvela Enam Suresi'nin 152. ayet-i kerimesinde şunu görüyoruz. Allah ile olan ahdlerinizi, yani Allah'a verdiğiniz yeminlerin üçünü de yerine getirin, ifa edin. Ve geliyoruz Rad Suresi'nin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَقْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getiriyorlar. وَلَا يَكُدُونَ الْمِيسَاقِ Ve misaklerini nakzetmezler, yalanlamazlar. Demek ki Allah-u Teala insanlara şu emri veriyor. Hepiniz Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yeminlerin üçünü de yerine getirin. İşte Rad Suresinin 27 ve 22. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَقْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani hepsini, üçünü de yerine getirirler. Ve konu kristalleşiyor bir konu üzerinde, misak üzerinde. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ Misaklerini naksetmezler, yalanlamazlar. Pardon, naksetmezler, bozmazlar. Yani yeminlerine, misaklerine sadıktırlar. Misaklerini bozmayacaklarına göre mutlaka yerine getirmek istiyorlar. Öyleyse ne yaparlar bu insanlar? Bakın, Kur'an suresinin 21. ayet kerimesi ne kadar net cevap veriyor konuya. Şöyle söylüyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلِمْ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a vasıl ederler. İşte kelime kelime ayet kelimenin anlamı وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَاسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en müsaade ulaştırmayı Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a vasıl ederler. Rad Suresinin 21. ayet kelimesine

0: peygamberimize döndüğünüz zaman bir bakın Kur'an-ı Kerim'e göz atın. Hayretle göreceksiniz ki ayet-i kerimenin bu yapısı ne yazık ki 15 küsur Kur'an-ı Kerim tefsirinde değiştirilmiş. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyor mesela bir tanesi. Onlar sıları rahma riayet ederler diyor bir başkası. Oysa ki olay insanın Allah'a verdiği misaki, yani ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki yeminini yerine getirmesi. Nitekim ayet-i kerimenin sonrakileri konunun bu olduğunu kesinleştiriyor. Bu Allah'a verdikleri misaki naksetmeyen insanlar acaba nasıl insanlar? Cevap geliyor. Ellezine ve yuhafune su'el hesab. Kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbim. Rablerine karşı huşu duyanlar. Göreceğiz ki bir insanın Rabbine karşı huşu duyduğu basamak başlangıçta itibaren 12. basamak. Bu basamağa gelmeden evvel kişide huşu meselesi oluşmuyor. Ve arkası daha da çarpıcı. Vellezine sabr-ı iktigâhe ve cerabim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'tan dileyenler. Öyleyse Allah'ın veçhine ulaşmak olayı ve insanların bunu dilemesi söz konusu. Kim böyle bir dileği sahibi ise eline mutlaka ulaşacağını söylüyor Allah Teala. Arkamın suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُولِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهِ لَا. Kim Allah'a dünya hayatına ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka Allah'a ulaşma konusundaki talebine ulaşacaktır. Allah'ını kendi zatına vasıl edecektir. Öyleyse ne gördük? Demek ki biz insanlar ezelde Allah'a nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin vermişiz. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edilmemize dair ahd vermişiz. 3 tane ayrı yemin, 3 ayrı cesedimize ait. Nasıl Allah Teala cesetlerimizi, vücutlarımızı ayrı ayrı fiillerle oluşturduysa, bunların her birine verdirdiği yeminleri de hem ayrı isimlerle anıyor Kur'an-ı Kerim'de, hem de ayetlerin farklılığını da açıklıyor. Öyleyse 3 cesedin Allah'a verdiği yeminlerin hiçbirisi diğerine benzemiyor. Nefsimiz muhtevasını afetlerle alakalı bir yemin vermiş. Bilin ki nefsinizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, cimrilik, isyan vesaire. Bu afetler üzerinizde hüküm ferma olduğu sürece mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Onları kontrol altına almaya başladığınız zaman yavaş yavaş huzura doğru bir yaklaşımınız olacak. Bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı dünya saadetine, mutlak saadete bir insanın ulaşması ise nefsindeki bütün afetleri yok etmesinden geçer. Söz konusu olan nefsin ölümü değildir, nefs ölmez. Nefsin afetlerinin ölümüdür, yok olmasıdır. Asıl ifadesiyle afetlerin yerine ruhun hasletlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi olayıdır. Yani nefsin ruh hüviyetine dönüşmesidir. İşte ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ki 26. basamakta kişi buna ulaşır, bunu elbak olur ve daimi zikre ulaşan kişi için o noktaya itibaren nefsinin bütün afetlerinin yok olması kesindir, kaçınılmazdır. Afetlerin yerini mutlaka ruhun hasletleri faziletler olarak alacaktır. İşte biz yeminlerimizden bahsedelim. 3 tane yemin, 3 ayrı istikamette yemin. Nefsimize verdirdiği yemin Allah-u Teala'nın demek ki nefsimizin afetlerini kontrol altına alıp huzura doğru, mutluluğa doğru yaklaşmamız. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, Allah'tan gelen ruhumuzun tekrar Allah'a biz ölmeden evvel dönüşü istikametinde. Ölümden sonra tekrar dönecektir. Ama ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a dönmesi, ölüm sırasında tekrar bize indirilmesi, Azrail Aleyhisselam'da bir defa daha Allah'a geri döndürülmesi söz konusudur. İşte Bakara Suresi 46. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde bir zannın, bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel Allah'a ruhları milaki olacaktır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Öyleyse insanlarla Allah-u Teala arasındaki ilişkilere baktığımız zaman üç tane yeminimiz kesinlik kazanıyor. Ve sonucuna geliyor konu. Acaba bir insan Allah'a verdiği bu yeminleri yerine getirirse ne olur? Cennet saadetine mutlak olarak ulaşır. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri, 4 ayet-i kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ya Rabbiki râziyeten mardiyyâ. Fethuli fi ibâdî methuli cenneti. Diyor ki Allah-u Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a ezelde verdiğin o nefsini tezkiye etme yemini var ya, işte o yemini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine rücu et, Rabbine ulaş. Yani Allah'a ezelde verdiğin misakini yerine getir. İkinci yemin. Fizik vücudumuza sesleniyor. Fekuli fi ibadi. Fe o zaman, ne zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Yani o zaman sen artık şeytana kul olmaktan kurtulursun. Benim kullarımın içine girersin. Yani Allah'a kul olma yeminini yerine getirirsin diyor ey fizik vücud. Böylece kişi üç aylı yeminini de yerine getirmiş bir hüviyete giriyor. Bunun sonucu ne ola ki? Sonucu o sonucu ayet-i kerimede ortaya konuluyor. Ve kulli cenneti ve cennetime gir. Demek ki insanlardan her kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma misakini ve fizik vücudunu ölmeden Allah'a kul etme ahdini yerine getirirse, ki bunların üçü de aynı anda gerçekleşir detaylarında göreceğimiz gibi, işte o kişi Allah'ın cennetine muhataptır. Mutlak cennete gidecektir. Şimdi sözlerimizin başında demiştik ki Allah bütün insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istiyor. Birinci kesimdeki mutluluk cennet saadetidir. Demiştik ki Allah bütün insanları ezelde huzurunda toplamış, onların hepsinden bu üç tane yemini almış. Biraz sonra söyleyeceğimiz gibi insanın üzerine 9 defa da farz kılmış. Ve gene kendisi diyor ki kim bana verdiği bu yeminleri yerine getirirse onun mekanı mutlaka cennettir. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri insanlardan onların cennet saadetinden başka ne istiyor? Allah! Bu sualin cevabı kesin bir cevaptır. Allah bütün insanlardan onların mutlaka cennete gitmelerini istiyor. Hepsinden yemin almış ve bu insanlardan her kim bu yeminlerini yerine getirirlerse mutlaka cennete ulaşacakları garanti edilmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir bütün insanlara, açık ve kesin. Kim Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri okursa kendisinin de ezelde Allah-u Teala'nın huzurunda mutlaka bulunduğunu ve mutlaka Allah'a bu üç tane yemini ya da yemini misaki ve ahdi mutlaka verdiğini ve yerine getirirse mutlaka cennete ulaşacağını kesin olarak öğrenmiş olacak Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara evvela bir saadet davetiyesidir. Sonra da bir taahhütnamedir. Madem ki Allah Teala kim bana verdiği bu yeminleri yerine getirirse onun mekanı mutlaka cennettir diyor. Öyleyse bu bir taahhüttür. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez.
1: Allah! Allah!
0: vermiş, mutlaka çıkıyor. Öyleyse demek ki Allah-u Teala bütün insanların mutlaka ve mutlaka cennete ulaşmasını istiyor. Bu ahiret saadeti, Allah'ın bütün insanların istediği mutluluk dizaynının birinci bölümü. Bu bölüm görüyorsunuz ki üzerimize farz kılınmış dedik ve 9 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı farz kıldığını görüyoruz. Her ne kadar 14 asır sonra ne Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ne üniversitelerimizden artık insanlara bunlar söylenmiyor ise de 14 asır evvel bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut idi, yetmez. 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğin Allah'a verilen yeminlerin hepsini yerine getirmişler. Ve Allah Teala özellikle Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklıyor ki 14 asır sonra gelecek olan bütün insanlara ders olsun diye. Unuttuğunuz şeyler Kur'an-ı Kerim'de vardır diyor Allah Teala. Ve size farz kıldım diyor. Ve diyor bundan 14 asır evvel sizin peygamberiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe de bu yeminlerini hepsi yerine getirdi diyor. Acaba yerine getirmişler mi sahiden? Bakalım beraber hocam. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına Kur'an-ı Kerim'imiz hidayete ermek diyor. Ve bundan 14 sıra ver bütün sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Zümer Suresi 18. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah-u Teala. Onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi, yani bütün sahabe hidayete ermişlerdir. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebu tâbut an yâbudühâ veynâhu cehim müşra febeşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştirak etmişlerdir. Ve ona kul olmaktan iştirak etmişlerdir. Kullarıma onlar için müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Anlıyoruz ki bütün sahabe şeytana kul olmaktan hepsi iştirak etmiş, kaçınmış. Bunu başarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Çünkü Allah Teala sözü kullarıma müjdele şeklinde tizam etmiş. Hepsi Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler mi? Evet, İnam Suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Nebi Resul'e tabi olurlar ve hepsi felaha ermişlerdir. Kimler felaha erenler? Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekaha. Onlar ki felaha ermişlerdir, cennete hak etmişlerdir. İşte onlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Tezkiye olanlardır. Öyleyse bütün sahabenin nefs tezkiyesi yeminlerini mutlaka yerine getirdiklerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaki mutlaka yerine getirerek hidayete erdiklerini ve hepsinin şeytana kul olmaktan iştirak edip Allah'a kul olduklarını, yani fizik vücutlarının da Allah'a verdikleri yemini yerine getirdiklerini görüyoruz. Öyleyse bahsettiğimiz 3 tane yemin insanların saadete ulaşması için Allah-u Teala'nın bütün insanlar bir hediyesidir. İşte tasavvuf dediğimiz şeyde bu olay mutlaka yaşanır. İnsan ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşır, vuslat olayı gerçekleşir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği gibi gerçekleşir. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Hepsi fizik vücutlarını tezkiye etmişlerdi. Hepsi nefslerini tezkiye ederek fizik vücutların Allah'a verdiği ahdi yerine getirmişlerdi. Öyleyse tasavvuf denilen şeyi burada bir defa daha vurgulamak istiyorum. Tasavvuf bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onu yaşamaktır. Yani gerçek İslam'ı yaşamaktır. Bugün insanlar bu söylediğimiz yeminleri artık hatırlamaz olmuşlar. Bu yeminlerin insanlar tarafından duyulmasına bırakınız hatırlatmayı, mani olmaya çalışanlar var. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığını iddia ve ispat etmeye çalışanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e kulak verelim. O ne diyor? Bugün 20. asrın bu yarısında, son yarısında, son diliminde insanlar, İslam alemi bir büyük yanlışlığın kurbanı olmuş durumdalar. Kur'an-ı Kerim'in temel hükümleri unutulmuş durumda. Bu hükümler ki insanları hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümler olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe de bunları mutlaka yerine getirmişler. İşte ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair farz ayet-i kerimeler. Birincisi Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah ile olan ahdlerinizi mutlaka yerine getirin diyor. Ahdler üç yerinizi birden itibar ediyor ve bunun içinde ruhumuzun Allah'a ulaşması da söz konusu. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayınız ki o misak size farz kılındı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız size farz kılındı. 2. Üçüncüsü Sümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ve eyyibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min katli eyyetiyeküm min azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın, Allah'a dönün, Allah'a geri dönün, geri dönün, Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimi. 4. ayet-i kerime Rum 31. Münibiye ile ki ona dön. Dönerek ona ulaş, Allah'a ulaş. 5. ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. 6. ayet-i kerime Hücurat Zariyat 50 Fefirru İlallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. 7. Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Onun yoluna uy. Yani sen de sırat-ı müstakimi aşarak bana ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 İstecihu li rabbiküm min kabde yeteriyümün la meledelehu minallah. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden evvel, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın davetine bakıyoruz. Allah'ın daveti Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah yedi darüsselam. Allah teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu deyince Allah'ın kendi zatından bahsettiğini nereden anlıyoruz? Çünkü yekti men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim buyuruyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakimine vasıl eder. İşte Allah'ın kişiyi sırat-ı müstakimine vasıl etmesi ne demek? Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yol. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Çünkü Allah Teala Enam suresinin 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Hidayet ise İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu ifade buyuruluyor. İşte 1. ayet-i kerime Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Femen yekdullâhü fehüvel muhte. Allah kimi kendisine Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Femen yetullahü ve hüvel muhtem. Bakarız. Öyleyse Allah Teala teslim yurduna çağırır deyince ve teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime yani kendisine ulaşan yola ulaştırdığına göre olay bir defa daha kesinlikle kazanıyor. Allah teslim olmak üzere kullarımızı kendisine davet ediyor. Nitekim demiz verelim. Allah Teala eslimu lehu buyuruyor. Ona teslim olun. Allah'a teslim olun. Ruhunuzu evvelat yoluna ulaştırın. Sonra da ona teslim olun. Ve nihayet 9. ayet-i kerime Zümer suresinin Müddessir suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah Teala görüyoruz ki ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize 9 defa farz kılmış. Ve tekrar ediyorum, bundan 14 sene evvel bu farz sahabe tarafından mutlak olarak yerine getirildi. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğinden bahsediyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırdığından bahsediyor. Nefsimizin tezkiyesi 2 ayet-i kerimede zaten 3 yeminimizi birlikte anlatılmıştır. Birisi Enam 152, ikincisi de Maide 7. Bir üçüncü defa daha Allah Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmenin sorumluluğu üzerinizedir. La yedirüküm mendalle izafedeyküm. Siz tezkiye ederek hidayete vermezler diyor Allah Teala. Üzerimize bir farz olduğunu açıklıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da tabiatıyla üç yeminimizi itibar edildiğinde insanlar kul olur. Yani şeytana kul olmayın. Öyleyse Allah Teala ezelde verdiğimiz bu üç tane yeminden bir tanesini ruhumuzun ölmeden Allah'a kavuşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini 3 kere üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılmış. Yani istiyor ki 95 tane ayet-i kerimede söylediği bir insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını mutlaka bizim yerine getirmemizi istiyor ki böylece cennet saadetine mutlaka ulaşalım. Nefsimizi tezkiye edelim, ruhumuzu Allah'a ulaştıralım ve fizik vücudumuz böylece Allah'a kul olsun da hepimiz Allah'ın cennetine mutlaka ulaşalım. Bunu farz kılmış Allah Teala üzerimize ve 14 sırada bütün sahabe bunu yerine getirmişler. Peki kurumlar vazifelerini yapmazsa ne olur? Araf suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesi bu konuda çok acı bir dersi bize getiriyor. Allah Teala diyor ki cehennemdekiler derler ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına İtaat ettik. Onun için cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Ve onları en büyük lanetinle lanetle. Demek ki öyle devirler gelecekmiş ki Kur'an-ı Kerim'den sonra veya evvel insanlar Allah'ın kendilerine verdiği emirleri öğrenmek istedikleri kurumlardan bunun cevabını alamayacaklar. İşte devrimizin küberasına, büyüklerine, otoritelerine, bizi idare edenlere, devrimizin saadetlerine, bize dini bilgileri vermekle görevli olanlara biz müracaat ettik ve onlara itaat ettik. İşte şimdi cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Peki onlara dini bilgileri öğretmekle vazifeli olan kurumlar bundan mesul mü, kabahatli mi? Biz bundan tam emin değiliz. Çünkü biliyoruz ki bugün insanlara dini öğretmekle vazifeli olan herkes kendisine öğretilenleri vermekle mükelleftir. O kendisine öğretilenler içinde bu söylediklerimizin hiçbirisinin mevcut olmadığını bilenlerdeniz. Hem İzmir Vilayet Fakültesi'nde verdiğimiz konferansta hem de Erzurum Vilayet Fakültesi'nde verdiğimiz konferansta bundan kesin şekilde emin olduk. Yani insanlar kendilerine verilenleri öğretmektedirler. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. İşte bu cümleden olmak üzere bundan evvelki Diyanet İşleri Başkanı Sayın Yazıcıoğlu Başkanken biz burada aramızda bulunan Güngör kardeşimizle beraber Danıştay savcısıdır. Gittik onu ziyaret ettik. O muhterem zata tasavvufu anlattık 3 saat. Tasavvufun İslam'ın aslı olduğunu, 14 asır evvelde yaşanan İslam'ın aslının bu olduğunu anlattık. Bir kelamcı olmasına rağmen hiçbir itirazı olmadı. Yetmez bir puan daha öteye geçiyorum. Onunla bir şey kararlaştırmıştık. Biz oradaki yetkili kardeşlerimize 2 ay süreli bir seminer verecektik. Ve bu seminerde Allah'ın tasavvufunu 14 sırada yaşanan İslam'ı bütünlüğüyle onlara anlatacaktık. Ama ne yazık ki konferans günlerinin dolu olması sebebiyle başlangıçtaki 3 günlük konferansımız da gerçekleşemedi. Ondan sonraki seminer de gerçekleşemedi. Çünkü Sayın Yazıcıoğlu bir süre sonra görevinden ayrıldı. Bunları söylemekten neyi murad ediyoruz? Şunu murad ediyoruz. 14 asır sonra Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı zedelenmiştir. Onun insanları mutluluğa sevk edeceği ve bütün insanlardan Allah'ın sadece onları mutluluğunu istediği gerçeği artık insanlardan gizlenmiş durumda. Oysa ki gerçekten Allah bütün insanlardan sadece onları mutlu olmalarını istiyor. Öyleyse iki nevi insandan bahsetmek söz konusu. Bir, Allah'a verdikleri ahdleri, yeminleri, misakleri yerine getirenler. İki, bu yeminlerini nakşedenler, bozanlar. Var mı böyle insanlar? Ne yazık ki çoğu insanların böyle. Çünkü Araf Suresi 179. ayet kerimesi şöyle söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır, çalışmaz. Onların kalplerinde semih hastası vardır ama onlar işitmezler. Onların kalplerinde basar hastası vardır ama onların kalpleri görmez. İşte bu insanlar cehennemi dolduracak olanlar. Ve ne yazık ki insanların çoğu. Onlar yeminlerini nakşedenlerdir diyor Allah-u Teala. Yeminlerini bozanlardır. Kimler bunlar? Rahat Suresi'nin 25. ayet kerimesi açıklıyor konuyu. Onlar Allah'a o 3 tane yeminlerini verdikten sonra misaklerini nakşederler, bozarlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor Allah Teala. Yani bir insan Allah'a verdiği bu ruhunu anlaştırmak konusundaki yeminini, misakini nakzederse, benim Allah'a verilmiş böyle bir yeminim yok, ben o seni onu hatırlardım diye düşünüyorsa ve yerine getirmiyorsa, hele hele bu insan yetkili bir makamdaysa ve kendisine sordukları zaman ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaştırılacağı iddia ediyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle 95 tane ayet kerimenin olduğunu söyleniyor. Üzerimize bu 9 defa farz kılınmış. Siz buna ne dersiniz diyen yetkililer eğer derlerse ki hayır kardeşim sen buna inanma. İnsan ancak öldükten sonra ruh vücudundan ayrılır. Ne ruh o zaman Allah'a Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Bunun dışında bir şey yoktur. Bunu diyen insanın durumuna bakın şimdi. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır ve Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Rab Suresi 25. ayet kerime. Acaba bu nasıl bir olgu? Bu insanlar ne yapıyorlar da Allah'ın laneti onların üzerinde oluyor? Nisa Suresi'nin 167, 168 ve 169. ayet kerimeleri özellikle bu konu üzerine ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala onlar kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştıramayanlar. Onlar başkalarını da
1: Allah'ın yolundan saptırırlar. Onun için onlar küfür üzeredirler. Ve onlar uzak bir dalalet içindedirler. Nerede bu uzak dalalet tabiri geçerse göreceksiniz ki dalaletin üzerinde bir de Allah'ın ziyareti var. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Onlar zalimdirler.
2: Allah.
1: Neden? Çünkü kendileri Allah-u Teala'nın yoluna girmedikleri gibi 14. sıra ver, bütün sahabenin ulaştığı sırat-ı müstakime kendileri girmedikleri gibi başkalarının da Allah'ın yoluna girmesini engelledikleri için zalimdirler. Onlar küfür üzeredirler. Çünkü bu konudaki ayetleri ya naksediyorlar, ya inkar ediyorlar, ya da örtüyorlar. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi olayı. Ve Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde bir insan Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorduktan sonra ona ulaştığı takdirde, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı takdirde Yunus'un 7 defa rüyasında gördüğü kişiye ulaştığı an kişinin bütün günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor Allah Teala. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. İşte buna mağfiret adını veriyor Yüce Rabbimiz. Tövbe, günahların affını dilemek. Mağfirette de insanlar hep söyler. Mağfiret ne de diyoruz? Tövbe gibi bir şey diyor herkes. Yani nedir? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi olayıdır ki insan hayatında bir defa tahakkuk eder. Kim hak etmişse Allah'tan sormuşsa ve Allah'a hacet namazının sonunda mürşidini göstermişse o mürşide ulaşan kişinin mürşidin de yaptığı tövbenin üzerine günahlarının sevaba çevrileceği, o kişinin o gün mümin olacağı, mutlaka cennete ulaşacağı ve nefs tezkiyesine o gün başlayacağı Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. İşte Yunusların Mevlana'ların yaptığı şey sadece sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamaktır. Ve şunu görüyoruz ki her kim Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bu yeminlerini yerine getirirse o hedefe yönelecektir. Ve zaten bütün problem buradan başlıyor. Çünkü bir insanın yeminlerini yerine getirebilmesi, bu tövbe noktasına ulaşabilmesi kendi kendisine mümkün olmuyor. Ama Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesinde söyleyelim. Allah-u Teala diyor ki, o bahsettiği dalalette olanlar, başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engellenenler için diyor ki biz onları asla mağfiret etmeyiz. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Bilin ki bir insanın ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı yer, mürşidin önünde tövbe ettiği andır. O gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve bakınız sonucuna, Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ulaştıracağı tek yer sırat-ı cehimdir diyor. Cehennem yoludur diyor. Demek ki her kim kendisi Allah-u Teala'nın yoluna girmediği halde başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorsa o kişinin gidebileceği yer hiçbir zaman sırat-ı müstakim olmuyor. Sırat-ı cehim oluyor. Öyleyse bu konuyu gerçek noktasına ulaştıralım. Bir insan sözlerime lütfen dikkat edin. Eğer not alabilirseniz lütfen not alın. Veya bu alınan kasetlerden bir tanesini beraberinize alın ve gidin elinize tetkik edin. Arapça bilenlerle beraber tetkik edin. Ve görün ki bir insan eğer Allah'ın yoluna giremezse dalalettedir.
2: Allah!
1: 10 tane ayet kelime söyleyeceğim şimdi size. Birinci ayet kelime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Her kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? İki tane alternatifiniz var efendiler. Ya Allah'ın davetçisine tabi olacaksınız. Her devirde yüzlerce, binlerce var. ya da kendi nefsinize tabi olmaya devam edeceksiniz ve dalalete kalacaksınız. İkinci ayet-i kerime. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. فَمَنْ يَكُنُ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُتَّدِ فَمَنْ يُذِّدْ فَلَنْ تَجِدَدَهُ مَلِيَّنْ مُرْشِدًا. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid yoktur, bulunmaz. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Çünkü o kişiyi aramamıştır, tahari etmemiştir. Cin suresinin 14. ayet kerimesinde Allah'ın bahsettiği gibi tahari görevini yerine getirmemiştir. Allah Teala diyor ki insanların arasında kalpleri kasiyet bağlamış olan, kalpleri karanlık olanlar da var. Ama Allah'a teslim olanlar da var. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakın. Femen esleme fe ilahike taharre reşeda. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse irşadı, mürşidini arar, taharri eder. Aramamışsa bulamaz. İşte bulamayanların durumu. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Hem veli evliya hem de mürşid. Bu standartlar içinde herkese de gösterir Allah Teala kim ahiret namazını kılar da biraz sonra anlatacağımız ehliyet kutusuna ulaşırsa mutlaka mürşidini görecektir. Öyleyse iki ayetlerin oldu. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor Kur'an-ı Kerim. Kim dalaletteyse o kişi için bir veli mürşid, evliya olan ve mürşid olan kişi bulunmaz çünkü o kişi aramamıştır. Üçüncü ayet-i kerime. Dağ suresi 123. Hadi hepiniz oradan aşağı in. Yaşadığınız devirde size hidayetimiz ulaşacak. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Allah'ın hidayetini ise hidayetçiler vasıtasıyla, Allah'ın mürşitleri vasıtasıyla tatbik sahasına sokulduğunu Secde suresinin 24. ayet kerimesi anlatıyor hepimize.
3: Ay Allah Allah!
1: Diyor ki Allah Teala
0: evet. Ve cealna
3: Ay Allah!
0: Ve cealna minhüm eyyimmeten onlardan imamlar kıldır.
1: Nasıl imamlar olduğunu şimdi göreceğiz.
0: Yettûne bir emrina. Emrimizle hidayete erdiren imamlar, insanlardan emrimizle hidayete erdiren, demin hidayeti anlatmıştık ruhumuzun, ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiren insanlar var. İşte Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmenin, yani hidayete teslimin, hidayetin oluşmasının hidayetçiler kanalıyla vücuda geldiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Taha 123'te geçen hidayetime tabi olanların aslı ne? Hidayetçime tabi olanlar. Çünkü hidayete insanları ulaştıracak olanlar her devirde hidayetçilerdir. Üç ayet-i kerime oldu. Dördüncü ayet-i kerime. Câsiye 23. Allah Teala diyor ki o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerine, heva ve heveslerine tabi olanları görmüyor musun Habibim?
3: Allah,
0: Allah onları bir ilim üzere delalette bırakır. Hevasına tabi olan, yani asıl ifadeyi kullanan, mürşidine tabi olmayan her kim olursa olsun, o kişi hevasına tabi olmuş olarak kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve hevasına tabi olan herkes için de ifade aynı. Biz onları bir ilim üzere dalalette bırakırız ve onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Yani o hidayet noktasına ulaşamayan insanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Ve
1: sebebinin de hevalarına tabi oluşları olduğu vurgulanıyor. 5. ayet-i kerime ve 6. ayet-i kerime Cuma ayetiyle Âl-i İmrân 164. İki ayet-i kerime de yaklaşık aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala birinde müminlere bir nimet olmak üzere Resuller, Resul bahsederiz. Onların arasından birini onların arasında görev yapmak üzere. Ve bu Resullerin görevleri şunlardır diyor. Bir, onlara Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. İki, onların derslerini tezkiye etmek. Üç, onlara kitap öğretmek. Dört, onlara hikmet öğretmek. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel, bu Resullere tabi olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek ki bunlara tabi olmadan evvel, Cuma 2 de böyle bitiyor, Âl-i İmrân 164 de böyle bitiyor. İnsanlara Allah'ın ayetlerini okumakla vazifelendirdiği, nefslerini tezkiye etmekle vazifelendirdiği, kitap öğretmekle ve hikmet öğretmekle vazifelendirdiği resuller var, mürşitler var Allah-u Teala'nın. Ve bu mürşitlere tabi olmadıkları sürece o kişiler apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. 6 oku. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçisinin davetine icabet etmeyenlere sesleniyorum. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların Allah'tan başka dostları yoktur. Ve onlar o davetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Onlar o davetçilere tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. Nail 36. Bütün kavimler üzerine dikkat edin. Peygamberler bir İsrail kavmine gelmiştir. İki bir tek peygamberde peygamber edin sallallahu aleyhi ve sellem de son peygamber olarak Arap kavmine gelmiştir. Başka hiçbir kavme Allah Teala'nın peygamber göndermediğini görüyoruz. Ama resulleri yüz binlercedir. Bütün kavimlere göndermiştir. İşte İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere resuller göndeririz. Dikkat edin sözlerime. Onların lisanıyla. Her kavme o kavmin lisanıyla peygamberler göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Niçin? Allah'ın beyinlerini onlara kendi dilleriyle izah etsinler diye. Demek ki ne kadar kavim varsa aklınıza getirin kavimleri, yüzlerce kavmi, her birine Amazon ormanlarındaki Pigme kabilesine de Allah-u Teala'nın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala biz hiçbir kavme, hatta hiçbir şehre, kariyeye onlara Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Resul deyince herkes hemen onun peygamber olduğunu zannediyor. Bu kadar açık ifadeler. Peygamberler İsrail kavmiyle Arap kavmine gelmiştir sadece. Resullerse yeryüzünde ne kadar kavim varsa, şu anda varsa, yeryüzünde yok olan kavimler de dahil hepsine yüzlerce, yüz binlerce Resul gönderilmiştir bugüne kadar. İşte Zümer Suresinin 71. ayet kerimesi. Cehenneme gidenler grup grup oluşurlar. Her grup kendi kapısının önüne gider, kapılar açılır, cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin içinizden birileri Allah'ın Resulü olarak sizin içinize gönderdiği kişiler gelip de size bir takım hatalar işlersiniz, Allah'a verdiğiniz yeminleri yerine getirmezsiniz. Buraya cehenneme gireceğinizi ihtar etmediler mi? Ettiler ama biz onları yalanladık. Mülk Suresi'nin 10. ayet kerimesi gene bu şekilde devam ediyor ve kişiler şöyle söylüyorlar. Biz onları yalanladık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurdu? Ne anlatıyor acaba Allah-u Teala bize? Düşünün ki Allah-u Teala'nın söylediği söz şudur. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. İnsanlık kuruldu kurulalı hiçbir gün geçmemiştir ki insanların, yaşayan insanların bir kısmı cehennemlik olmasın. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse kıyamet günü zamanın bütün günlerini yaşayan insanlar cehennemde. Yani sonsuz günden, insanlığın var olduğu başlangıç gününden bu tarafa kadar, kıyamete kadar geçecek olan her günü yaşayacak, yaşamış olan insanlar o gün cehennemde. Yani cehennemin muhtevasında bütün günler temsil edilmekte. Ve o bütün günlerde yaşayan insanların her birine hitap ediyor. Sizin aranızdan birileri, Resuller size gelip de şöyle şöyle şöyle söylemediler mi? Anlamı ne? Yüz binlerce, milyonlarca Resul. Her gün var olan insanlar. Ve ancak bu insanlar bir insan ömrü kadar yaşayabilirler. Milyonlarca senedir insanların var olduğu bunca milyon sene içerisinde her gün Allah'ın Resulleri var. Zaman açısından söylüyorum bunu. Mekan açısından söylüyorum. Bütün kabirlerin içinde. Hangi kabir düşünürseniz düşünün. Hepsinin içinde Allah Teala'nın Resulleri var. Hep yaşamışlar. Halette yaşıyorlar. Öyleyse demek ki Ankâf Suresi'nin 32. ayet kerimesinde Nâ Suresi'nin 36. ayet kerimesinde Allah Teala söyledi. Biz bütün kabirlere Resuller bahsederiz. Resuller vazifeli kılarız. Niçin? O kabirlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan iştirab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde yaşayan insanların bir kısmı hidayete erdiler. Niçin? O Resullere tabi oldukları için. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Niçin? O Resullere tabi oldukları için. 9. ayet-i kerime Zümer 22. Allah Teala buyuruyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dilerse dalalette bırakır. Dalalette bıraktığı için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah kimi dilerse hidayete erdirir, kimi dilerse dalalette bırakır. Dalalette bıraktıkları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakılırlar. Onlar için bir hidayetçi yoktur. 10 tane ayet-i kerime şunu söylüyor. Ya bir insan hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona ulaşacak veya 10 tane ayet-i kerimede söylendiği gibi dalalette kalacak. Görüyorsunuz ki bunları biz söylemiyoruz. Muhatabımız biz değiliz. Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim son derece net olarak 10 ayet-i kerimesinde Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ondan sonra Halife-i Raşidine tabi oldular. Yani irşadı yetkili 4 tane halife. Ondan sonraki halifeler artık irşada yetkili değildi. Emeviler, Abbasiler vesaire. Bunlar da artık halifelik babadan oğula geçiyordu. Ama o halifelere tabi olan sahabe, onlar da mürşit olmuşlardı. Nitekim Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde bütün sahabeye biat edildiği, daha doğrusu sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, geri kalanlar da muhacirindendi. Bir de onlara, yani bu sahabeye ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Bu tabi olanlara tabi'in deniyor. İnsanlar devleti idare eden halifeye biat ediyorlar. Ama Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin mürşit kıldığı insanlara da tabi oluyorlar. Nitekim tabiine de tabi olunmuş daha sonra. Tabiine tabi olanlara da tabi olunmuş ve zamanımıza kadar tabiiyet müessesesi hep gelmiş. Ve meselenin aslı da buradan kaynaklanıyor. Bu İslami ilimleri iyi bildiğini iddia eden birçok insan mürşitlere karşı bunu açık açık söylemekten çekinmedikleri gibi onlara hakaret dahi edebiliyorlar. Bu onların bileceği iş, onlara alakalı. Ama Kur'an-ı Kerim bilmenizi istiyorum ki onların söylediği gibi söylemiyor. İnsanları aldıramazlar. Çünkü 20. asrın bu gününde yaşayan insan hepsini araştırıyor artık. Körü körüne yalancıların sözlerine inanmıyor. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'e bakalım arkadaş diyor. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. O ayet-i kerimesinde mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve insanlar üzerinde Allah'ın gerçeklerini izleyerek hegemonya kurmuş olanlarla bizim bu söylediğimiz sözlere felaket kızıyorlar. Neden kızıyorlar? İnsanların mürşitlerine karşı gösterdikleri saygı onların üzülmelerine sebebiyet veriyor. Halbuki bu nefsani diyorlar. Evvela size şunu söylemek istiyorum. Hiçbir mürşit bugüne kadar kendisine tabi olan hiç kimseye gel bana tabi ol da ben seni irşada ulaştırayım dememiştir. Ama onlara yalnız şunu söylemiştir. Hacet namazını kılacaksın arkadaşlar. Benden değil Allah'tan soracaksın. Allah seni hangi mürşide ulaştıracaksa 12. basamağa ulaştığın an buna emin olursun. Allah mutlaka sana mürşidini gösterir. Ona ulaşıp tövbe tövbe ettiğin zaman sen kendine düşen görevi yaparsın. Ve kurtuluş senin için mutlaka geçerli olur. İşte biz de bu konularda söz söylemeye başladığımız günden bugüne hep aynı şeyleri söyledik. Hiç kimseye bugüne kadar yerinize tabi olun demedik. Hacet namazını kılın, Allah'tan sorun ve Allah'ın size gösterdiği mürşid kimse olur sizin mürşidiniz. Çünkü sizin nefsinizdeki hastalıkların neler olduğunu en iyi bilen Allah'tır. O hastalıkları tedavi edecek olan bütün mürşitleri Allah yetiştirmiştir. Dolayısıyla sizin hastalığınıza deva olacak olan da en iyi bilen gene Allah'tır. Dolayısıyla ona sorun. Ve ondan öğrenin. Neden acaba bu insanlar irşat makamına bu kadar saygısız davranıyorlar, onu adeta kıskanıyorlar? Bunun sebebi mürşitlere tabi olanların mürşitlerine karşı gösterdikleri sevgi ve saygıdır. Bu saygının mürşitler tarafından istendiğini zanneden varsa onlar mürşitlere sorsunlar. Gerçekten sizlere mürşidiniz ona saygı göstermenizi emretti mi? Böyle bir şey söyledi mi şimdiye kadar? Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü mürşide saygı Allah'a saygının insana yansımasıdır. Allah'ı sevmeyen hiç kimse mürşidi sevemez. Ve o sevginin dayanağı sadece Allah'a karşı duyulan temel sevgidir. Kendi kalplerine Allah'ın verdiği bir insan onları mürşide karşı saygı göstermeye sevk eder. Öyleyse mürşitler istediği için değil, Allah o kişilerin kalplerine irşat makamına saygı göstermesini ve onların muhabbet duymasını istediği için bu insanlar için saygı söz konusu. Öyleyse olaylara baktığımız zaman neden mürşidin gerekli olduğuna ulaşıyoruz? Çünkü Allah'a verdiğimiz o üç tane yemin, hani insanları cennete ulaştıracak olan nefsin tezkiyesi konusunda, ruhun ölmeden Allah'a kavuşması konusunda, fizik vücudun Allah'a kul olması konusunda Allah'a verilen yeminler var ya, o yeminlerin yerine getirilebilmesi bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olamıyor. Ve problem buradan çıkıyor. İşte Nisa suresinin 49. ayet kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır öyle değil. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Yani bir insanın ben nefsimi tezkiye ettim demesi Allah katında bir değer taşımıyor. Tezkiye olmanın şartları var göreceğiz. Yunus'ta da göreceğiz, Kur'an-ı Kerim'de de göreceğiz. Ve şunu göreceğiz ki nefs tezkiyesi belli bir standart içinde gerçekleşir. Bunun için de mürşide ulaşmak temel vardır. Nefsin tezkiyesinin insanların sözleri olmadığını başka bir ayet-i kerime daha söylüyor. Nefs suresi 32. ayet-i kerime. O insanlar boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. İşte takva sahibi olmak nefsin tezkiye etmiş olduğunu gösteren bir işaret. Allah takva sahiplerini bilir diyor Allah Teala. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki

Eğer biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde yaşamış olsaydık mutlaka bu görevi o yapacaktı. Ne diyor Bakara Suresi 155. ayet-i kerime? Kema erselnâ fîküm resûlen fîküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekîküm. Diyor ki Allah Teala ey sahabe size sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdik. Niçin? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Yani Allah'a verdiğiniz yemini siz yerine getiremezsiniz. Onu gönderdik ki o sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra zamanın halife-i vakitlerinden 4 halifesi arkasından da bütün sahabe kendisinden sonra gelen herkesin onlara tabi olan herkesin nefslerini tezkiye etmişler. Aynı ayet-i kerimelerinin muhtevası içinde. Öyleyse görüyoruz ki nefsimiz kendi kendisine tezkiye olmuyor. Mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşmamız lazım. Diğer ruhumuzun Allah'a ulaşması o da mümkün değil. Çünkü Allah Teala Rahman Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insan ve cin topluluğu içinizden hanginiz şu kainatın çapını aşabilir? Yani Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi aşabilir. Hiçbiriniz yapamazsınız ancak bir sultanla. Allah'ın tayin ettiği bir sultan olmadan demek ki hiç kimsenin ruhunun sırat-ı müstakimi aşıp öteye geçmesi, Allah'a ulaşması mümkün değil. Secde Suresi 24. ayet-i kerime ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı diye ilave ediyor Allah Teala ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeleri sebebiyle. لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Öyleyse Allah'ın insanları Allah'a ulaştırmakla vazifeyi kıldığı insanlar var. Bu insanlar Allah'ın müşrikleri, hidayetçileri, resulleri ve peygamberleri. Öyleyse Allah-u Teala'nın demek ki nefs tezkiyesi konusunda bize verdiği yemini tek başımıza yerine getiremiyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda verdiği yemini yine tek başımıza yerine getiremiyoruz. Mutlaka Allah'ın müşriklerine ihtiyacımız var. Üçüncü yeminimiz ahdimiz idi. Ahdimize bakıyoruz. Ve onun da mümkün olmadığını görüyoruz. Nahl Suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere Resuller bahsederiz. Ve niçin o kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse o kavimde kim yaşarsa yaşasın, o kavimde yaşayan insanların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması, o kavim büyükse arasında o kavimde yaşayan yüzlerce Resulün, yüzlerce müşidin bir tanesine, kendisine ait olan kişinin tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Bütün kavimlerin üzerine Allah-u Teala göndermiş Resuller, Resuller, Resuller. Yüz binlerce, milyonlarca Resul asırlar boyunca bütün şehirlerde, bütün insanların arasında hep yaşamışlar ve insanların nefslerini tezkiye etmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve fizikliklerini şeytana kulmaktan kurtarmışlar. Onlar mı yapmış? Hayır, onlar yardımcı olmuşlar, vesile olmuşlar. Ve Allah Teala irşadı farz kılıyor, mürşidi de farz kılıyor. İşte Bakara Suresi 186. kerime. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi de'aduhum yaşudur. Diyor ki Allah Teala bana dua edilince, ben davet edilince, davet edilin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın daveti açık bir irşat daveti. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kiri gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 14 asır sonra

0: insanlar irşadı inkar ediyorlar. Zavallılar.
1: Allah!
0: Peki mürşit de var mıdır?
1: Allah!
0: Beraber karar verelim. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Vetteku ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olacağı, kim vesile olacaksa onu isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan isteyin, iptiga edin, isteyin. İstemek üzerimize farz kılmış. Bu bir emirdir. Herkes kendisini hidayete ulaştıracak olan kişi kimse onu Allah'tan istemek mecburiyetinde bu ayet-i kerimenin gereğince Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. Öyleyse görüyoruz ki nefsimizi mi tezkiye edeceğiz, kendi başımıza yapamıyoruz. Ruhumuzu mu Allah'a ulaştıracağız, kendi başımıza yapamıyoruz. Fizik vücudumuzu mu Allah'a akıl edeceğiz, kendi başımıza yapamıyoruz. Öyleyse herhangi birisine tabi olacak mıyız gidip? Hayır. Allah'a soracağız. O bize kimi gösterirse ona ulaşıp onun önünde diz çökeceğiz, burnumuzu kıracağız ve ona tabi olacağız. Acaba Allah Teala niçin insanlara bu yetkiyi vermemiş? Herkes pekala sorardı etrafındaki insanlara. Senin mürşidin kim? Senin mürşidin kim? Senin mürşidin kim? Ve giderdi onlardan birine tabi olurdu. Ama acaba o kişi onun kalbindeki hastalıkları tedavi edebilecek kişi olur muydu? İşte burada birinci sual oluşuyor. İkinci sual sahtekarlık olayı. Allah eğer mürşidi kendi seçiyorsa hiç kimseyi sahte bir mürşide ulaştırmaz. Öyleyse Allah'tan sormanın iki tane büyük hikmeti burada kendisini gösteriyor. Hem kişinin kalbindeki hastalıkları mutlaka tedavi edecek olan mürşid, neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah sinelerde olanı görür. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Nefsinizin kalbinde hangi hakim afetler var? Hangileri duruma hakim? Bunu en iyi Allah biliyor.
1: Allah!
0: O hastalıkları tedavi edecek olan mürşitleri yetiştiren kim? Allah! Onları mürşit tayin eden kim? Allah! Onlara tebliğ yetkisini veren kim? Allah! İşte o Allah, o yüce Allah, herkesin kalbindeki hastalıkları binlerce mürşitten hangisi tedavi edecekse o mürşide o kişiye karşı vazifeli kılıyor. Öyleyse Allah'ın insanı aldatması söz konusu olmayacağına göre Allah en güzel formülü koymuş bıraktır ve benden sorduğunu yapıyor. Öyleyse nasıl soracağız? Bir defa yalnız Allah'tan sormamıza icap eden iki ayet-i kerimeden bahsetmemiz lazım. Birisi Nâ Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Alellâhu kastü sebîli diyor. Sebillerin kastı, sebillerin payini Allah'a aittir. Allah'ın üzerindedir. Yani yalnız Allah'ın üzerinde. İşte Fatiha Suresinde bir defa daha aynı olguyu yaşıyoruz. Fatiha Suresi. Neden Fatiha, neden Fetih Suresi? Çünkü surenin içinde fetih var. Sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakim ise insanları fethe ulaştıran tek yol kainat üzerindeki. Ve ne diyoruz Allah-u Teala'ya? Fatiha Suresi bizim Allah'ın münacatımız. Diyoruz ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Sadece bizim dünyamızın değil. Yalnız bu kainatın da değil. Bütün alemlerin, 7 tane alemin Rabbine, zahiri alem onun karşıtı, gayb alemi onun karşıtı, emr alemi onun karşıtı, 6 alem, yokluk, 7. alem. Bütün alemlerin Rabbine diyoruz. Her Rahman ve Rahim, herkese geçerli olan Rahman esmasının ve yalnız Allah'ın yoluna girenlerde işleyecek olan Rahim esmasının sahibi olan, maliki olan Allah'a. Maliki yevmiddin, din gününün maliki olan Allah'a. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ante aleyhim. Üzerlerine, başlarının üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Göreceğiz ki Allah Teala mürşidine ulaşan kişinin söylediğimiz standartlar içinde Allah'ın tayin ettiği mürşidine ulaşan kişinin başının üzerinden mürşidin ruhunu getiriyor bir muhafız olarak. İşte o kişiye Allah'ın verdiği bir nimettir. Ve sırat-ı müstakimde Allah Teala kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse başlarının üzerine Allah'ın nimet verdiği insanlar için geçerli bu. Bir, gayril maglubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarının yolu değildir sırat-ı müstakim. Allah Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde yalnız müminlerin kurtuluşa ulaşabileceğini söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara verdiği o sözleri yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandı. Aynı konu, fırkalar konusu Bakara Suresi'nin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Pardon, Enam Suresi. Diyor ki Allah Teala 152'de hepiniz Allah ile olan haklarınızı yerine getirin. Arkasından diyor ki işte bu sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Ona tabi olun sırat-ı müstakime. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki herhangi bir yola 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden uzaklaştırır ve cehenneme ulaştırır. Öyleyse kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. İki ayet-i kerimede iki tane isim var. Birisi açık isim vermiş Allah Teala sırat-ı müstakim. İkincisi de müminlerin üzerinde bulunduğu yol gene sırat-ı müstakim. Ve kurtuluşa ulaşacak olan 73 tane fırkadan sadece iki tanesi. Eğer 73 fırkadan 72'sini Allah cehenneme ulaştıracaksa onlar için gazap duyduğu kesindir. Onların hiçbirisi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerinde bulunandır? Allah'ın gazap duymadığı Hizbullah, Allah'ın taraftarı olanlar. İşte bu insanların dalalette olmayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Son ayet-i kerimesiyle ve dalalette olanlar da onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Demin 10 ayet-i kerime saydık size. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve sanki bunu biz söylüyormuşuz gibi insanlar bize düşman oluyorlar, iyi mi?
1: Allah
0: Teala ve Tekkes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 14 asır evvel indirilmiş. Ve bu ayet-i kerimeleri insanlar inceleyip de bundan ders alacakları yerde demek ki biz yanlış bir şeyler yapıyormuşuz. Doğrusunu yapalım diye harekete geçecek yerde sadece bizi kötülemeye çalışıyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri sizlere aktarıyoruz diye. Ne kadar azim bir durumdalar. Gördük ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde demek ki Allah'a verdiğimiz yeminler asıl. Bu yeminleri yerine getirmek için de ne diyoruz Allah Teala'ya Fatiha Suresi'nde? İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Yani bizi sırat-ı müstakimine ulaştır diyoruz ya, o sırat-ı müstakimine ulaştıracak olan kimse, hidayetimize vesile olacak kişi kimse, onu yalnız senden isteriz diyoruz istiâneyi. Nasıl isteyeceğiz? Allah Teala açıklamayı getirmiş Bakara Suresi 45. ayet-i kerime. Ve istaînû bis-sabrı ve salâtı. اِنَّهَا لَكِبِرَتُنْ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve namazla istiâneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse Allah-u Teala'dan bu istiânenin istenmesi iki tane şarta gerek görülüyor. Birinci şart sabır, ikinci şart namaz. Sabrın bizi ulaştıracağı yer huşu. Öyleyse hangi namaz? 14 asırdır tatbik edilen bir namaz var. Hacet namazı. Hacet namazı bütün boyutlarıyla başka namazlardan farklılık gösterir. Bir, abdesti değişiktir. Namazlara namaz abdestiyle girersiniz. Hacet namazına boy abdestinin dışında giremezsiniz. Kim hacet namazı kılacaksa o gece mutlaka boy abdesti almak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacak ve 4 rekatlık bir hacet namazı kılacak. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetler kürsüye okudu. 3 tane ayetler kürsüyü birinci rekat burada tamamlanır. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Oturulur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yine Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas okunur. Ve Allah'tan mürşide ulaştırılması dileğinde bunlar bulunularak namaz sona erer. Ve bu namazdan sonra kişi yatağını kıbleyi sağlayacak şekilde dizayn etmelidir. Bir, sonra da üç tane ayetel kürsü okuduktan sonra sağa doğru dönüp vücudunu kıbleye dönmelidir. Ve kulağını yastıkta biraz kımıldatarak kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye çalışmalıdır. Ve Allah-u Teala'dan mürşidini talep ederek kalbinin her atışında Allah kelimesini içinden tekrarlayarak uyumalıdır. Eğer huşuya ulaşmışsa mutlaka o gece ona Allah mürşidini gösterecektir. Kendisi söylüyor, huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse bir insanın huşu sahibi olması nerede gerçekleşir? Allah'a yaklaşım basamakları Asr suresinde dört grup olarak gösterilmiş. Birinci grup amülü olanlar, ilk yedi basamak. İkinci grup amülü salata, nefsi ıslahcı amellere ulaşanlar, ikinci yedili. Üçüncü grup hakkı tavsiye edenler, ruhları hakka ulaşan kişiler. Üçüncü yedili grup ve dördüncü yedili grupta sabra ulaşanlar, sabrı tavsiye edenler. Böylece 28 tane basamak oluşuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Velasr suresi bunu kalın çizgilerle ifade etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in muhtevası 28 tane basamağın her birini ayrı bir ayet-i kerimede gözler önüne seriyor. İşte İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı da Asr suresi kalsaydı hepimize o bütünü verebilirdi dediği Velasr suresi, size bugün o surenin sırrını açacağım inşallah. Ne diyordu Asr suresi? Vel asr, asra yemin ederim. İnner insan elefi yüz, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bütün devirlere sesleniyor Allah Teala. O hüsrandaki insanların bir kısmı sadece kurtuluşa ulaşabilenler. İllen lezine amenu. Amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Bir insanın amenu olabilmesi yedi tane kademe gerektirir. Bir insanın yedi basamağı aşmasını gerektirir. Birinci basamakta etrafımızda cereyan eden olaylar var. Olayları dikkatle izlediğiniz zaman bu olayların Allah'ın aslında bizi kendisine ulaştırmak için bir sebep olduğunu ve Allah'ın bizi bütün olaylarla o hedefe, Allah'a verdiğimiz yeminleri yerine getirmek hedefine ulaştırmak istediğini sezinleriz olaylardan. Eğer Allah'ın düşünce standartlarında biz de aynı paralelde düşünce standartlarına sahip olursak. Ve olayları yorumlamamıza bakın. Bakara suresi 216. ayet-i kerime. Olaylar vardır, size güzel görünür. Siz onlardan hoşlanırsınız. Zannedersiniz ki onlar hayırdır. Oysa ki onlar hayır değildir, şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Halbuki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse olayları değerlendirirken sevincimize veya hüznümüze göre değil. Mesela bir insanın televizyonu var, bir hırsız televizyonu çalmış. Çalan kişi derecat kaybetti, yani şer işledi. Ama sevindi televizyonu seyredecek diye. Televizyonu çalınan kişi de üzüldü, televizyonum çalındı diye. Onu bir şer olarak değerlendirdi. Oysa ki o bir hayırdır. Allah Teala'nın hayır tarifine bakın. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Öyleyse televizyonumuzun çalınması bize derecat kaybettirir mi? Hayır, kazandırır. Çünkü hırsız derecat kaybetmiştir, şerre ulaşmıştır. Kaybettiği derecat kul hakkı doğduğu için bize ulaşacaktır. Öyleyse onun çaldığı şey, onun kaybettiği derecatın bize ulaşmasını, yani bizim hayra ulaşmamızı temin eder. Öyleyse o bizi güzel televizyonumuzun çalınması şer miymiş? Biz üzülüyoruz. Ama hayır, üzüldüğümüz halde o bir hayırdır. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekadasının Hazretlerinin söylediğine bakın. Siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir. İşte bu olayları yorumlamamız, Allah'ın standartlarına göre ise mutlaka en iyiye doğru yaklaşacağız. Öyleyse olayların arkasından ne yapıyoruz? Bir defa mukayese ediyoruz, karşılaştırıyoruz olayları. Sonra muhakeme ediyoruz, hüküm çıkarmak üzere daha ciddi bir araştırmaya, değerlemeye tabi tutuyoruz. Daha sonraki devrede ne var? Hüküm çıkartıyoruz ve iki tane yoldan birisini ona doğru eğilim duymak istikametinde değerli buluyoruz. Öyleyse hangi olay hangi standartlarda bizi nereye ulaştırır? İşte iki tane yol. Birisi Allah'ın irşat yolu, ikincisi şeytanın dalalet yolu. Birisi rüşt olarak geçiyor, birisi de gay olarak geçiyor. Sırat-ı rüşt, sırat-ı gay. İşte Araf suresi 146. ayet-i kerime. Düşünce standartları, Allah'ın düşünmeyi emrettiği standartların dışında olan, tersine çalışan bir insan durumu. Onlara diyor Allah Teala ayetlerimizin gerçek anlamını anlatmaktan sarf nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşanlardır. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini anlarız da size inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, sebil-i rüştü irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak ittihaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, sebil-i gayyı, delalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Demek ki bir takım insanlar düşünce standartları onları oraya götürüyor ki kalplerinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil değil, şeytanın dalalet yoluna doğru bir meyil, bir istek oluşuyor. Unutmayın ki Allah Teala Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah sinelerde olanı bilir diyor. Bütün kalplerde olandan Allah haberdardır. İşte bu haberdar olunca bakıyor kalbimize. Acaba şeytani yola doğru bir meyil var mı? Var. Bizimle bizi üst makamlara ulaştırmak konusunda alakadar olmuyor. Ama ya kalbime Allah'ın irşat yolunu meyil varsa, bakınız ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde? La ikrahe fiddini katte beyyene rüştü biner gayye. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Arkasında diyor ki, kim şeytanı inkar ederek Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyarsa, o kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır. Fakat istemse ki bir kuvvetli muska. Ne demek bu Allah'tan kopması, kopması mümkün olmayan kul? Ezele gidiyoruz. Şeytanla Adem Aleyhisselam'ın ayrı gün bir araya gelmesine ve iblisin Adem Aleyhisselam'a secde etmemesine. Bu secde etmeme olayının arkası nereye ulaşıyor? Secde etmeyen kişi için bir olgu var, iblis için. Allah onu cehennemine koyacağına dair iblise bir şeyler söylüyor. Ve iblisin cevabına bakın. Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşa. Senin ilah sahibi kulların müstesna, onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Bana o izni verirsen. Allah Teala'nın cevabında da aynı şey görüyoruz. İhlas sahibi kulların müstesna diyor. Demek ki kim ihlasa ulaşırsa, şeytanın o insanların üzerinde bir nüfuzu yok. İhlasa ulaşan, ihlas ve salat onun bir üstündeki makam, kullarını şeytan Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Allah'tan kopması mümkün değildir bu insanların. İşte onlar salaha ulaşanlardan Allah'ın mürşit tayin ettiği kişilerin elleri. O eller tağutun gay yolunu reddedenlerin mutlaka ulaşması lazım gelen urvetül vuskadır. Çünkü kim şeytanın gay yolunu reddederse o kişi irşat yolunu kendisine yol ittihaz etmiştir demektir. Ulaşacağı yerde hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır ki Allah kendisinin mürşit tayin ettiği insanları her devirde binlerce bu insanlar yaşarlar. Salaha ulaşmış olanlar, Allah'tan kopması mümkün olmayan insanlar. İşte onların elleri urvetül vuskadır. Allah'tan kopması mümkün olmayan kul. Ve demek ki iki tane yol. Birincisi şeytanın gay yoluna talepleyen kişi. İkincisi Allah'ın irşat yoluna talepleyen kişi. Her kim Allah'ın irşat yoluna doğru talep duyuyorsa Allah mutlaka o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın rahim esması, Allah'ın irşat yolunu, İslam'ı kendilerine yol edinenler için geçerlidir. Ve böyle bir durumda Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecellisini anlatıyor Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاِمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ Ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem, merat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Yani onlar emmareyi aşar. Levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kelimelerine gider. Allah Teala rahim esmasıyla dördüncü basamakta tecelli ediyor. Tekrar edeyim, birinci basamak olaylar, ikinci basamak olayları mukayese etmemiz, muhakeme etmemiz, değerlememiz ve üçüncü basamakta bunun neticesinde kalbimizde bir meylin oluşması. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru bu takdirde dördüncü basamak oluşur. Eğer değilse hiç kimse yukarıya çıkamaz. Yani nefsinin emmare kademesinin ötesine geçmesi hiçbir standart içinde mümkün değildir. Öyleyse dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Hemen beşinci basamak teşekkür ediyor. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ki o insanlara ki onlar Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi oldukları an Allah'ın rızasına tabi olmuşlardır. Çünkü Allah'ın rızası insanları kendisine ulaştırmak ve cennetine ulaştırmak istikametinde. Ve kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah Teala diyor ki onları mutlaka sevillerine ulaştıracağıma dair garanti veririm diyor. Allah kim rızasına tabi olursa onları mutlaka sevillerine ulaştıracaktır diyor. Sebiller bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, zamanın halifesinin bulunduğu, sırat-ı müstakimin başladığı dergaha ulaşan bu gözle görünmeyen yollardır. Her sabah şafakta o dergahlardaki vazife gören, irşatla meşgul olan bütün ruhlar eğer yükseleceklerse mutlaka halifenin bulunduğu dergaha ulaşırlar ve sırat-ı müstakime buradan gelirler. Birinci kata, ikinci kata, üç, dört, beş, altı, yedinci kata sadece buradan sırat-ı müstakim üzerinden çıkabilirler. Öyleyse her mürşidin bulunduğu dergahla halifenin bulunduğu ana dergah arasındaki bu gözlerle görünmeyen yolların hepsine sebil diyor Allah-u Teala. Ve sebillerin ortaya konduğu bu ayet-i kerime son derece açık bir garantisi var Allah-u Teala'nın. Allah kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmişse o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah da onları sebillerine ulaştıracak konusunda garanti verir. Bundan sonrası daha da ilgi çekici olarak gelişiyor. Beşinci basamak, kişinin işittirildiği basamak, beşinci basamak bu sebillerine ulaştırma basamağıydı. Altıncı basamak, kişinin işittirildiği basamak, yedinci basamakta idrak ettirildiği, fıkıh ettirildiği basamak. İşte ne demek istiyor acaba Allah-u Teala işittirmekle? Bir kişinin kulakları duyuyorsa o kişi duyar. Ama kulaklarına ulaşan sözlerin manasına varamazsa, zihni okumuyla meşgul olup da kelimelerin manasına ulaşamazsa, o kişi o hedefe ulaşamaz. Ve Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman biz o insanlarla senin arana bir hicab-ı mesture koyarız. Görünmez bir perde koyarız. Bir. İki, onların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Üç, onların kalplerine ekinnet koyarız. Bir engel koyarız. Seni fıkıh etmelerine, seni idrak etmelerine mani oluruz. Sen Allah'ı tek tek zikretmeyi bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Burada Allah'ın koyduğu üç engel, üç tane sonuç görüyoruz. İsra 45 ve 46. Birinci engel, o insanlarla irşat makamının arasına konulan hicab-ı mesture görünmez perde neyi sağlıyor? İrşat makamına muhabbet duyulmasını engelliyor. Ve nefret oluşturuyor. İkincisi, kişilerin kulaklarına, ehil olmayan kulaklara Allah'ın koyduğu Vakra isimli engel. İşitemiyorlar, kulaklar duyuyor ama işitemiyorlar. Yani sözlerin anlamına varamıyorlar. Ve üçüncü engel, o kişilerin kalplerine Allah'ın koyduğu ekinler idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani oluyor. Kim bunlar? İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın irşat yoluna doğru meyil duymayan insanlar. Demek ki Allah işittirmiyor ve idrak ettirmiyor. Peki Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlar da var mı? Evet, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlardan bahsediyor. Allah Teala o insanlar için diyor ki onlar kendilerine ilim verenler diyor. Demek ki irşat makamı bütün insanlara ilim vermeye çalışır ama insanların bir kısmı ilmi algılayabilir, bir kısmı algılayamaz. İşte insanlardan her kim kendisine verilen ilmi algılayabilmişse o insan kendisine ilim verilenlerdendir. Diğerleri kendilerine ilim verilmeye çalışılmışlardandır ama ilmi verilememiştir. Algılayamamışlardır. Öyleyse bu insanların özelliklerine bakalım. Allah Teala diyor ki bu insanlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Allah onların kulaklarındaki vakrayı açmıştır. Allah onların kalplerindeki ekinleti açıp yerine ihbat koymuştur. Ve onlar amenu onlardır. Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Demek ki Allah'ın rahim esmasının tecellisi insanların kulaklarındaki vakrayı çekip alıyor. O insanlar irşat makamının söylediklerini sadece duymuyorlar. Manalarına varıyorlar, işitiyorlar. Onların kalplerindeki irşat makamının sözlerini fıkıh etmeyi, idrak etmeyi engelleyen ekinleti Allah Teala çekip alıyor. Yerine ihbat müessesesini koyuyor. Yani bir kompütür sistemi. Anlamayı icap ettiren, fıkıh etmeyi icap ettiren bir kompütür sistemi. Ve böylece bu kişiler amenu olanlar adını alıyor 7. basamakta. Ve Asr suresinde onu söylüyor. Ben asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Acaba amin olan bir kişi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmiş midir? Hayır, getirmemiştir. Nasıl oluyor da felaha ulaşmış, farz ediyor Allah Teala bunları? Bunun sebebi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesidir. Orada Allah Teala şöyle diyor. Hazreti Nuh diyor kavmine dedi ki, ey kavmim ben bu yanında bulunan amenü olanları yanına kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ulaştıracaklardır. Hepsi bunları mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Demek ki amenü olan kişi yaşarsa, hayatta kalırsa mutlaka Allah'a verdiği üç yemini de o kişi yerine getirecektir. Çünkü Allah o kişiye sebeplerine ulaştırmak konusunda söz vermiştir. İlk yedi basamağın birinci özelliği bu. İkinci yedi basamağa geldiğimiz zaman herhangi birisinin onu istememesi hiçbir şey ifade etmez. Hiç kimse Allah'a karşı gelemez. Öyle bu amel olmak, işitmek, idrak etmek önemli mi? Eğer insanlar cennete gitmek istiyorsa son derece önemli. Bakınız ne diyor? Mülk suresi 8-9. ayet kenar. İnsanlar ve cennet onları size bir cennetinizi ikan eder. Sizin aranızda bahaneleri gelmediniz. Sizler de söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler ama biz onları yalancılıkla itham ettik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş, fıkıh etmiş olsaydık burada cehennemde mi, ateşte mi olurduk? Demek ki işitmek ve idrak etmek bir insanın ya cennete gitmesine sebebiyet veriyor, işitirse, idrak ederse veya insanlar işitemiyor ve idrak edemiyor. O zaman da o insanların cennete gitmesi söz konusu değil. Demek ki işitmek daha sonra mutlaka Allah'ın yardımını gerektireceği için o kişi mutlaka cennete ulaşacaktır. Ve Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah kalplerinde hayır gördüklerine işittir. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Allah'ın davetini söylemiştik. Allah kendi zatına davet ediyor, teslim yurduluyor. onları sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. İşte Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de kimleri amelü olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağının garantisini veriyor. Hac 54. Öyleyse amelü olanlar Allah'ın davetine yalnız kendi istekleriyle değil, Allah'ın da o davete onların icabetini istemesi dolayısıyla ulaşıyorlar. Peki amelü oldu kişi 7. basamağa ulaştı. Acaba ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacağına geçmeden evvel bizim Yunus'tan size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün bu söylediğimiz kademeleri Yunus'un yaşadığı şiirleri son derece açık olarak ortaya çıkıyor. O Yunus ki hakkında, onun hakkında da her türlü karalama yapılmıştır. Kitapsız oldu, kıblesiz oldu, namaz kılmadı, oruç tutmadı, daha neler söylemiş. Bu Yunus hakkında kitapları okursanız hayretten ayrı düşeceksiniz. Bu Allah'ın en büyük sevgililerinden birisi olan Yunus hakkında ne kadar negatif faktörleri insanlar tarafından uydurulduğunu ibretle müşahede edeceksiniz. Allah'ın bütün dostları için iftiralar her devirde atılmıştır. Ve bugün de bundan müstesna değildir, yarın da olmayacaktır. Demek ki insanların Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin o 28 basamaklık ilişkinin hepsini Yunus yaşamış Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerle tam dengede bir ifade tarzı var. Bir kere Yunus'ta hakim olan şeyin sevgi olduğunu görüyoruz. O Yunus ki kendisine 7 defa mürşidi rüyasında görünüyor ve Yunus'la bir dostluk başlıyor rüyada. Yunus bunlardan hiç etkilenmiyor.
1: Allah!
0: Rüyayı gördüğü halde yani anlamı konusunda bir fikrinin sahibi değil bizim Yunus. Ne zamana kadar? Ta ki bir kıtlık senesi olacak ve Yunus dostlarının adı tavsiye üzerine gidecek Hacı Bektaş Veli'nin dergahına. Çünkü orada bol buğday olduğunu biliyor ve evindeki çocuk çocuğuna buğday götürecek Yunus. Geçerken ahlatları toplamış dağlardan. Onları hediye olarak getiriyor oradakilere, dergahtakilere. Ve Hacı Bektaş Veli haber gönderiyor. Yunus'a diyor nefes edelim. Her ahlatına bir nefes. Yunus diyor ki hayır. Haber geliyor 2 nefes. Yunus diyor ki hayır. 4 nefes, 7 nefes. Yunus hep hayır diyor. Ve Yunus Hacı Bektaş Veli'nin emri üzerine çuvallar buğdaylara yüklenerek yola çıkartılıyor. Yunus geri dönüş yolunda. Ama yolun birazını açtıktan sonra bizim Yunus'un kalbinde bir ateştir yanmaya başlamış. Ve bizim Yunus'cuk o ateşin tesiriyle tekrar geri dönüyor. Ve diyor ki ben bu buğdayları falan istemiyorum. Nefes mi verecekti? Ne verecekse diyor Efendimiz bana da diyor versin o nefesten. Onu istiyorum. Yukarıya haber iletilmeden yukarıdan haber geliyor. Yunus'un anahtarı tatlık emreder. Bizimki sadece bir şakaydı diyor. Ve Yunus'un tatlık emreye gitmesi emri tebliğ ediliyor. Yunus zaten Hacı Bektaş Veli'yi gördüğü zaman bakıyor ki rüyasında gördüğü kişi o değil. Ve tatlık emreye varan Yunus tatlık emreyi görür görmez rüyasında 7 defa gördüğü zatın o olduğunu hemen idrak ederek gözyaşlarına boğuluyor ve tatlık emrenin önünde tövbe ediyor, el alıyor. İşte Yunus'umuzun başlangıç macerası böyle tatlık emrenin dergahına Yunus ulaşıyor. Yunus'ta hakim unsurun aşk olduğunu, sevgi olduğunu söylüyoruz. Çünkü gerçekten Yunus bir büyük hak aşığıdır. Allah'a aşık olan en büyük velilerden bir tanesidir. Çünkü bütün kademeleri geçtiğini ve Allah'la öyle bir dost olduğunu görüyoruz ki diyor ki ben ne dersem o yapar, o ne derse ben de onu yaparım diyor. O noktaya ulaşmış olan bir kişinin. Şimdi Yunus'un aşkına bir göz atalım. Allah'a olan aşkı. Aşk durur derdim dermanı, aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu, birden aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum, mülki ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim, aşk oldu seyran bana. Yoğ iken ol barigah, var idi ol padişah. Ah bu aşk ilinden, ah! Dert oldu derman bana. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahanesi olup anı denizlere dalan benim. Yer gök dolu bu aşk durur. Aşktan yeğleği yok durur. Aşka baha kim getiren medeni kan olan benim. Düşmüş idik, hak kaldırdı. Birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu. Dürüst olduğu imanımız. Eğer dosta erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayağını gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Deli oldum, adım Yunus. Aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalnız, yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler, bilmezler aşk neydiğini. Benim cevabımı sen eğil, aşka izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli mesledir aşk. Devam ediyoruz. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa gerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, senin sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savurular, toprağım anda çağırar, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Bu Yunus'un Allah-u Teala'ya karşı duyduğu o müstesna aşkını dile getiriyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gene aşık Yunus. Çok seviyor. Bak. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesin kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevki sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 cariyar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan biridir. 18 bin alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, kesin imansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bir başka şiirinde de şöyle söylüyor. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip ise görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara baksam, bu cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Zerrece kalmadı gönlünde hile, sıdk ile girmişim ben bu hak yola, Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevgisi gönülde muhabbet canda, yarın mahşer günü ulu divanda, ya Muhammed. Karşıma gele amelim, ne temize gören bir gün. Biliyorsunuz ki kıyamet günü hepimiz hayat filmimize, o önümüze konan hologram stili göstergede, yani üç boyutlu olarak oynayacak hayat filmimizde göreceğiz. Bütün amellerimiz karşımıza gelecek. Olayların neticesini o gün göreceğiz. Yunus ondan bahsediyor. İkinci bölümde, ikinci basamakta olayları değerlendirmemiz, intibalarımız söz konusuydu. Şöyle diyor Yunus, bu dünya olmaz payidar, aç gözünü cahil uyar, oldun bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim görür. Sana ibret gerek ise gel göresin bu simleri, mezar taşlarını. Yer taş isen eriyesin, bakıp görecek bunları. Bu intibaların Yunus'a bir hesaplama, bir muhasebe verdiği kesin. Çünkü aç gözünü canın uyar diyor, kendine gel diyor Yunus. İrşat yoluna doğru meylin Yunus'ta nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor. Bunda dahi verdin bize ol huriyi cüftü halal. Andan dahi geçti arzu, azmim sana kaçmak için. İrşat yoluna doğru olan meyil ruhun Allah'a ulaşması konusundaki kesin meylidir. Azmim sana kaçmak için diyor Yunus'ta. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan gel dosta gidelim görür. Görüyorsunuz ki Yunus'un kalbinde olan şey irşat yoluna doğru kesin bir talep. Allah'a ulaşma talebi. Rahim esmasının tecellisi. Şeriat ehli Irak eremez bu menzile. Ben kuş dilin bilirim söyler Süleyman bana. Bir menzilden bahsediyor Yunus. İşte bu menzile insana ulaştırmış olan şey mutlaka Allah'ın Rahim esmasının o kişinin üzerinde tecellisi. Çünkü ne diyordu Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi? Allah'ın Rahim esması tecelli ettiği takdirde insan nefsi emmareyi aşar, diğer nefs kademelerine geçebilir. Her nefs kademesinde de ruhun Allah'a yaklaşması bir kat söz konusu olduğuna göre demek ki Allah'a ulaşma mutlaka nefsin tezkiyesine, o da Allah-u Teala'nın Rahim esmasının tecellisine bağlı menzillere ulaşmak. Sevillere ulaştırma konusu biliyorsunuz beşincisiydi. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yolda koydu, yarın seni bulmak için. İşte sebiller, sebillerden sonra sıratımızdaki ve 7 tane gök katı geçilerek Allah'ın zatına ulaşabilmek. Allah'ın işittirmesinden ve idrak ettirmesinden bahsetmiştik. İşittirme konusunda şunu söylüyoruz. Senden gelir cevri cefa, ben ahüvah etmeyeyim. Düşmüşem aşkın oduna, gelip nice tütmeyeyim. Demek ki Yunus'un kalbinde o ateş yanıyor. Enam suresinin 36. ayet kerimesinde Allah Teala diyordu ki, davete icabet edenler sadece işitenlerdir. Çünkü kim işitmişse kalbinde bir ateş yanmaya başlar. Yunus'un da kalbinde bu ateş yanmış ve yandığını söylüyor. Düşmüşem aşkın oduna, Allah'a aşkın ateşine düşmüşem. Yani davete icabet etmek için hazırım diyor. Allah'ın idrak ettirmesi. Yani o 7. basamak. Kalpteki ekinleti alarak yerine ifat koyması. Kendi bilişiyle kişi hiç erişemi menziyle Allah'a eremez kalır er eteğin tutmayınca. Buradaki er eteğinden muradının mürşit olduğunu açık açık görüyorsunuz. Esritti, aşka düşürdü. Ben ham idim, aşk pişirdi. Aklımı başa devşirdi, hayrı şerden seçer oldu. Demek ki Yunus Allah-u Teala ve Tevhid Hazretleri'nin idrak ettirmesi olayını tam yaşamış. Çünkü onun idrakiyle, idrak ettirmesiyle aklımı başıma devşirdi diyor. Allah'ın idraki. Demek ki Allah'a doğru olan kademelerden 7'sinden bahsettik. Ve Yunus'un bu 7 tane kademeyi de hep açtığını beraberce gördük. Velhasıl suresi devam ediyor. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmelû. Ama âmelû olanlar hariç, söyledik bu 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amelü salihat ve ıslah edici amel, salihat ıslah etme istikametinde kullanılıyor. Islah etme. Islaha muhtaç olan insanın 3 cesedinden sadece bir tanesi nefsi. Çünkü muhtevasında 19 tane afetle yola çıkıyor nefs. Ve hedef mi? Tin suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimeleri hedef tayin ediyor. Biz insanı bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esferi safiline reddettik. Dikkat edin ki ahsene ulaşma özelliği, Nefsin başlangıçta 19 tane afeti var. Ne zaman bir nefs bütün bu afetlerden kurtulursa ve afetlerin yerlerini ruhun 19 tane hasleti faziletler adıyla alırsa, işte o zaman o kişinin nefsi ruh hüviyetine girmiştir. Ne zaman bir insanın nefsi ruh hüviyetine girerse, işte o kişi ahsene, ruhun bütün özelliklerine ulaşmıştır. O günden itibaren bütün işledikleri sadece hayır olacaktır ve o kişi dünya saadetine de o noktada ulaşacaktır. İşte nefsin hayra, nefsin ahsene ulaşması istikametinde bir yaratışı var Allah-u Teala'nın. Ve kimler ulaşır? 28. basamağa ulaşan herkes o ahsen olma noktasına ulaşmıştır. Çünkü orada nefsindeki bütün afetleri yok olmuştur kişinin. Ruhunun bütün hastalıkları gelip oraya yerleşmiştir. Öyleyse bu istikamette bir gidiş söz konusudur. Ve bu istikamet için nefsin ıslahı asıldır. Nitekim ıslahın sonu salaha ulaşır. Salihlerden olur kişi. Islah edilmiş, mutlak ıslaha ulaşmış kişi. Şimdi bu amir-i salihatın başladığı yer, nefs tezkiyesi başladığı yerdir. Yani ikinci bir yedili sistem var burada. Sisteme bakıyoruz, ayet-i kerimeler şöyle sıralanıyor. Birinci ayet-i kerime, birinci basamak. Tekabül 11. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amenü olursa, iman etmenin o başlangıç basamağına ulaşırsa, o kişinin kalbine hidayet konulur diyor Allah-u Teala. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın hidayet koymasından murat nedir? O kalbi Allah'a döndürmek. Nitekim Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'ın cennetine ulaşacak olan herkesin kalbinin Allah'a dönük olduğunun kesinleştiğini görüyoruz. Demek ki cennete ulaşmak mı söz konusu? Kişinin kalbinin Allah'a dönüşü asıldır. İşte birinci basamakta o kişinin kalbine hidayet koyan Allah-u Teala, ikinci basamakta o kalbi Allah'a döndürüyor. Sonra ne yapıyor? Bundan sonrası Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına hidayete ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini teslimlere açar. Üç tane teslim söz konusu. Ruhun teslimi, fizik vücudun ve cin teslimi ve nefsin teslimi. Ve Allah kimlerin göğsünü teslimi açıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin. Bu kişiler için Allah-u Teala'nın başlangıçta söylediği neydi? Başlangıçta söylediği sevdiklerine ulaştırmak konusundaki garantisi bir. Bir de amil olduğu anda söylediği söz, amil olanların hepsini sırat-ı müstakime ulaştıracağı. Şimdi Allah-u Teala daha öteye geçiyor. Kendisine ulaştırmakla bunun cevabını Allah-u Teala bir sonraki basamakta veriyor. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, Allah-u nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniyet hak şeyürü minhü cülûdü lezîne yâşevne rabbühü sümmetenînü cülûdü ve külûdü ilâ zikrullah. Allah-u Teala ihtas ettiklerinden ahsen olanlarını Kur'an-ı Kerim'e kitaba müteşabih olarak ikişer ikişer indirebiliyor. Bu inen şeylerden birisi rahmettir, öteki de fazdır, mutlaka beraber inerler. Neyle inerler? İlâ zikrullah diye bitiriyor Allah-u Teala sözlerini. Allah'ın zikriyle inerler. Allah'ın ismi birbirinin arkasından tekrar edilince zikir olayı vardır orada. Ve Allah'ın ismi bir şifredir ki Allah kelimesindeki Arap harflerinin o değişik frekansları ve o formül altında bir araya gelen bu değişik frekanslar Allah'ın katında bir olay vücuda getirirler. Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli iki tür rahmet, iki tür nur o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır bu ayet-i kerimenin gereğince. Bu ne yapar? O kişinin kalbini huşuya ulaştırır. Nasıl bir olgu bu? Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki ucibu davet ette ayi izade hani. Ben davet edildiğim zaman, çağrıldığım zaman, yani Allah ismi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından söylendiği zaman davet edilen, davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Yani ona rahmetimi ve fazlımı mutlaka ulaştırırım diyor. Bu rahmetin ve fazlın o kişinin kalbinde huşuyu oluşturduğunu söylüyor. Diyor ki o Allah'ın katından ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmet ve faz. Ne yapar bu? O kişinin derilerini ve kalbini ürpertir diyor. Ve kişi böylece Allah'a huşu sahibi olur. Huşu sahibi olmayı hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi de ifade buyuruyor. Diyor ki Allah Teala orada o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin neticesinde haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi. Demek ki kişinin kalbine haktan inen bir şeyler geliyor. Ve bu haktan inen şeyler Allah'ın zikriyle geliyor. Ve bu zikrin neticesinde haktan inen rahmet o kişinin kalbinde huşu oluşturuyor. Bu nasıl bir işlem? Ne zaman şifreyi kullanırsanız, Allah kelimesini kullanırsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet ve fazl göğsünüze gelir. Eğer Allah Teala İnam suresinin 125. ayet-i kerimesinde söylediği gibi 10. basamağa ulaşmışsanız ve göğsünüzden kalbinize bir rahmet ve fazl yolu açtıysa o zaman göğsünüze gelen bu rahmet ve fazl kalbinize ulaşacaktır. Aksi takdirde göğsünüzden tekrar geri dönecek, ait olduğu yere gidecektir. Ve zikir yaptığınız sürece devamlı Allah'ın katından rahmet ve fazl gelecektir. Ama tekrar aynı yere geri dönecektir. İç dünyanızda gerekli aydınlanmayı sağlamadan. Ama eğer o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala o yolu açmışsa, yani göğsünü tesindire açmışsa, kişinin göğsüne gelen rahmet ve fazl beraberce kişinin kalbine ulaşır. Ama bu kalp hala mühürlüdür. Allah-u Teala'nın Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde lanayette olanların kalpleri mühürlüdür ayet-i kerimesinin gereğince o kişinin kalbi mühürlü. Ve mühür olduğu için ruhun hasletlerini oluşturan fazlın o kişinin kalbinden içeri girmesi mümkün değildir. Ama rahmet her zaman kalbin içine girer. Mühürlüyken de mühürsüzken de. Yeter ki göğüsten kalbe bu yol açılmış olsun. İşte Allah Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bu yolu açması ikinci yedili sistemin üçüncü basamağında gerçekleşiyor. Dördüncü basamağında ise kişinin kalbine Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Ve beşinci basamak o kalbe giren rahmet kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Huşu müessesesi vücuda geliyor. Ve huşunun oluşması neyi ifade eder? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kıldığı zaman Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'ın sözü var. Mutlaka döşediğini o kişiye gösterecek. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Ve hacet namazını kılınca o kişi mürşidini Allah-u Teala'nın göstermesiyle görüyor. Altıncı basamak. Ve mürşidine ulaşıp önünde Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ediyor. Yedinci basamak. Furkan 69'da Allah Teala diyor ki şunlar şunlar şunlar cehenneme giderler diyor. Furkan 70'de de diyor ki ama diyor tövbe edenler, bu tövbeyi edenler hariçtir diyor. Onlar cennete giderler. Bir. İki. Onlar diyor o gün mümin olurlar. Üç. Onların bütün günahlarını o gün sevaba çeviririz. Dört. Onlar o gün ıslah-ı nefse, nefs tezkiyesine başlarlar. Demek ki amel-i salihata başladığımız gün o gün. 14. basamağa ulaştığımız yer. Ve Allah Teala o gün 14. basamağa ulaşan bütün Allah'ın yoluna girmiş olan, mürşitlerin elini öpmüş olan, ona tövbe, Allah'a tövbe etmiş olanların o tövbeyi yaptıkları an 7 tane hediye alması söz konusudur Allah Teala'dan. Birinci hediyeleri mürşidin ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime o onlara onların üzerlerine katımızda eğitim girmiş görmüş bir ruh gönderip onunla destekleriz diyor Allah Teala. Ama Mümin suresinin 15. ayet girmesi konuyu bütün detaylarını açıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi

Ve bu ruhun bir muhafız olduğunu söylüyor Rab suresinin 11. ayet-i kerimesi. Bütün zulmani ilimlerden, büyüden, hüddamdan ve buna benzer zulmani ilimlerin hepsinden insanı koruyan bir muhafız. O gün başımızın üzerinde oluşuyor Allah'ın birinci ihsanı. Aynı anda da bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve mürşidimizin ait olduğu dergaha ulaşıyor. İşte bu ulaşma keyfiyetinin tahakkuku bizim için ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığını ifade ediyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı ve men şâ ittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, hakka ulaştıran yolu yol ittaz eder sırat-ı müstakimi. Ve ulaşırsa Allah'ın zatı Allah meab olur. Sığınak olur. Bu sığınağa ulaşanların adı evvaptır Kur'an-ı Kerim'imizde. Meaba ulaşmış anlamına. Ve kim evvap olursa, ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun mekanının cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde. Kaf 31'e diyor ki cennet takva sahiplerine yani nefslerini tezkiye etmiş olanlara uzak olmayarak yaklaştırıldı. Arkasından diyor ki Allah-u Teala hâzâ mâ tuâdûne işte vaad olunduğunuz şey budur. Li külli evvâbin hafiz. Bütün evvap olanlar, meaba ulaşmış olanlar ve hafiz olanlar başlarının üzerinde o muhafızı taşıyanlar hepsi için vaad olunan şey işte bu cennettir diyor Allah-u Teala. Üçüncü oldu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazması. Ve ketebe fî kulûbihim imâne. Onların kalplerine imanı yazarız. O gün irşada ulaşan, mürşidine ulaşan kişinin en ötmüs halinde Hizbullah olması söz konusu. Yani Allah'ın gazap duyduğu 72 fırkanın ötesine geçmesi söz konusu. Ve o gün kalbine iman yazılıyor. Ne sağlar bu? Kalbine iman, kalbinin içine diyor Allah-u Teala. Fî kulübühüm, içine. Burada o kişinin kalbindeki mührün hareketli hale gelmesi noktası vardır. Ve bu kişi zikir yaparsa Allah'tan gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve kalpteki mührün, rahmet kapısının üzerindeki mührün içeriye itilmesiyle rahmet ve faz beraberce o kalbe girecektir. Mührün üzerindeki baskı mührü aşağı kadar bastıracak ve zulmet kapısını kapatacaktır. Ve Allah'tan gelen rahmet ve faz o kişinin kalbini mutlak bir aydınlığa Allah'ın nuruna ulaştıracaktır. Karanlıksa zikir boyunca o kişinin kalbine ulaşamaz. Çünkü zulmani kapı bu mühür tarafından kapatılmıştır. Allah Teala bu hususu net olarak anlatıyor Bakara suresi 277. 257. ayet-i kerime. Allahü veliyyüllezine amenu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhrucunehum mine nuri ile zulümati. Allah diyor amenu olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Hangi kapıyla? Kalbinizdeki rahmet kapısıyla. Onlar ki küfür üzeredirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Onların kalpleri de nurdan zulmete ulaştırılır. Zulmet kapısından gelen karanlıklarla. İşte Allah'tan gelen rahmet ve faz rahmet kapısından kişinin kalbine girer. Şeytandan gelen karanlıklar da zulmet kapısı vasıtasıyla girer. Ve Allah Teala burada artık hükmünü vermiş. O kişi zikir yaptığı zaman böylece ıslah-ı nefse başlamış olur nefs tezkiyesine. Çünkü Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi nefs tezkiyesinin başlamasının o kişinin kalbine hem Allah'ın rahmetinin hem de fazlının beraberce girmesine bağlanmıştır. İşte bu noktada mühür içeri itildiği zaman o kişinin kalbinde bu olgu tahakkuk eder. Mühür açılınca o kişinin kalbindeki rahmet kapısının engeli kalmamıştır. Hem rahmet hem de faz buradan kalbin içine mutlaka girecektir. Ve böylece nefs tezkiyesi yani ıslah-ı nefs yani amelü saliha o kişide o gün başlamış olacaktır. İşte bakalım Allah Teala'nın bu konudaki ifadesine ne diyordu? Vel asra yemin ederim innel insane lefî hüsn insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu amenu olanlar yani işitmiş ve idrak etmiş olanlar hariç ve amelüs salihat ve ıslah edici amellere başlayanlar hariç. 14. basamağa böylece ulaştık.

0: Yunus bu ikinci 7 tane basamak için bakalım neler söylüyor. Bu arada bir sualim var. Saat 3'ü aşağı yukarı çeyrek geçiyor. İkindi namazını 20 dakikalık bir ara verip kılalım da ondan sonra mı devam edelim? Yoksa bitirelim mi? Ama geç kalabiliriz. 4'te ne var? Bitmez çünkü. Eğer uygun görüyorsanız yakında cami var mı? Cami var. 15-20 kişi. O zaman Bahçelievler'deki o camiye gidelim. 25 dakika içinde inşallah ya da 20 dakika içinde inşallah tekrar konferansımızın geri kalanına devam ederiz. Eğer uygunsa böyle yapalım. Edirne'de de 5 dakika ben size kitapları imzalamak istiyorum. Kimler almak istiyorsa dergilerimizden ve kitaplarımızdan doğruların ne olduğunu ölçmeniz lazım. Herkes her şeyi söyler. Ama acaba doğrular nedir? Onlar Kur'an-ı Kerim'e dayalı olan şeylerdir sadece bize göre. Öyleyse namazlarımızı kılalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala ve Tekrar-ı Zahmetlerine hamd ederiz, şükür ederiz ki bizlere bir defa daha alın. Bizler zikir sohbetine çok üzere Yüce Rabbimiz bizlere bir araya getirmesi. Bizim konferansımızın birinci bölümünde Allah'a verdiğimiz yeminlerden bir saklayan ahlaklar bunun mutlaka yerine getirilmesi gerektiğidir. Çünkü gördük ki bir insanın cennet saadetine kavuşması mutlaka Allah'ın adetini yerine getirmesine bağlı kılınır. Ve o yeminlerin yerine getirilmesi ise 21. basamakta tamamlanabilen bir olgu. Biz bunlardan 14 basamağı verdik ve bir kişinin mürşidine ulaştığı noktada neler olduğunu ifade ettik. Ve asıl süresinde bunun amel-i salihat olarak dizayn edildiğini, yani sadece ameller olarak dizayn edildiğini gördük. Bir kişi buraya ulaştığı zaman Yunus'un da buralardan geçtiğini ifade ettik. Burada Yunus'un şiirlerine baktığımız zaman sizlere bahsettiğim 7 tane kademenin her birini burada da onun aynen yaşadığını görüyoruz. İşte kalbe hidayet konması birinci basamak. Yunus diyor ki, can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi, can içinde oturdu, gönlümü arş eyledi. Yani demek ki Allah-u Teala ve Tekrar Hazretleri'nin bir kişinin kalbine hidayet koyması olayını Yunus onun gerçek standartlarıyla bizlere anlatıyor. Can içinde oturdu diyor. Yani Allah'ın hidayeti gelmiş Yunus'un kalbine, bu arada oturmuş. Kalbin Allah'a dönmesi konusunda Yunus'un söyledikleri şöyle: şükür minnet ol Allah'a, gönlümüzü şad eyledi, kafesteki kuşça canım kaygıdan azad eyledi. İşte Yunus'un gönlünün şad olmasını gerektiren hususu burada açıkladığını görüyoruz. Nedir Yunus'un gönlünü şad eyleyen şey? Rabbinin onun kalbine koyduğu hidayet ve bu hidayetin o kalbi Allah'a döndürmesi. Ancak Allah'a dönen bir kalp şad olur. Ondan evvel kalbin şad olması diye bir şey yok. Çünkü ters durumdadır. Şeytanın bütün standartları açıktır. Allah'ın rahmetine ise henüz kapalıdır. Onun için şad olması söz konusu değil. Ancak Allah'a döndüğü taraf takdirde ruhun, o kalbin, nefsin kalbinin şad olması söz konusu olur. Göğüsten kalbe bir yol açmaktan bahsetmiştik. Bakınız ne diyor Yunus? Dağ düşer, kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Demek ki gönüllere yol eyler diyor. Kalplere Allah-u Teala ve Tekrar Hazretleri'nin yol eylediğini söylüyor. Yunus'un da kalbine bu yol eylermiş. Rahmetin kalbe girmesi 4. basamak şöyle diyor. Varlık çün sefer kıldı. Dost andan bize geldi, viran gülüm nur doldu, cihanım yağma olsun. Demek ki gönlü, Yunus'un gönlü, yani neslinin kalbi nurla dolmuş. Allah'tan gelen rahmet ve fazl Yunus'un kalbini doldurmuş. Bu rahmetin o kalbe girmesinin neticesinde huşuya ulaşma olayı gerçekleşiyor demiştik. Şöyle anlatıyor Yunus huşuyu. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni, çok ağlattı, güldür beni, gel gör beni, aşk neyledi. Ben yürürüm silden ile, şey sorarım dilden ile, gurbette halim kim bile gel gör beni aşk neyledi. Hacet namazı ve bir şeyin görülmesi konusunda Yunus diyor ki gerçek eline varalım, hakkın haberini soralım, Yunus elleyi alalım, gel dostla gidelim, görün. Burada artık gerçek yerine varalım diye Yunus mürşidinden bahsediyor. Mürşide ulaşma konusunda da şu şiirleri var. Vardığımız illere, çol safa gönüllere, halka taptık manasını saçtık elhamdülillah. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Açsız yandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Aklım başıma gelmedi, aç şarabın tatmayınca. Kandalığı bilemedim, nasıl olduğum niceliğimi bilemedim. Gerçek ere, mürşide yetmeyince. Yunus, ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Yunus, eydir, aşık oldum. Maşuka derdinden öldüm. Gerçek erin kapısında ömrüm harc etmeye geldim. Anlıyoruz ki bu kademe Yunus'un mürşidine ulaştığı kademe gerçek erin kapısında ömrümü harc etmeye geldim diyoruz. Ve acaba bundan sonra ne olacak? Burada buraya kadar olan kesimi Hasr suresinde bir defa daha okuyalım. Ne diyor Yunus? Allah-u Teala ve tekatalıkları Asr suresinde ver. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. Muhakkak insanlar hüsnandadırlar. İnnel lezîne aminu. Aminu olanlar hariç. Ve aminu salihat. Islah edici amellere başlayarak o amellerin sahipleri hariç. Demek ki o kademede bir aminu oluş söz konusu. Arkasından da ıslah edici amellere amelü salihata başlatma söz konusu. Böyle bir noktadan sonra o kişinin tasavvufa girdiğini, İslam'a girdiğini görüyoruz. 14 Haziran evvel sahabinin İslam'a girdiği gibi. Ne yapıyorlar? İrşad makamından aldıkları zikirlerini arttırmak istikametindeki emirleri aynen uygulamaya koyuyorlar. Ve her geçen gün zikirleri biraz daha, biraz daha, biraz daha artıyor. Zikrin artması ne demek? O kalbin içine giren Allah'ın rahmetinin ve fazlının o kalpte kalma süresi giderek uzuyor. Çünkü ne kadar zikrederseniz o kadar uzun süre rahmet kalbinize girecektir. Kalbinizden tekrar Allah'a dönecektir. Ve kalbinizin içine Allah-u Teala'nın rahmeti aydınlatıcı bir görev icra edecektir. Rahmeti ve fazlı beraberce. İşte rahmeti ve fazlı beraberce o kişinin kalbine ulaşması ve o kişinin kalbinde bu aydınlığı sağlaması, zikrin yeterli boyuta ulaştığı gün o kişinin nefsinin kalbinde emmare kademesinin tamamlanmasını icap ettirir. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Orada diyor ki Hazreti Yusuf, وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَحِمِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Burada şerre emreden bir nefs kademesinden bahsediyor Allah-u Teala. Hazreti Yunus Yusuf'a söyletiyor bunu. Ve anlıyoruz ki nefsi emmare, nefsimizin başlangıç kademesidir. Bütün insanlar nefsi emmare ile başlarlar hayata. Ve Allah'ın rahim esması o kişide tecelli ederse nefsi emmare demek ki daha öteye geçecek, levameye, mülkimeye, mutmaneye doğru bir değişim söz konusu oluyor. Öyleyse kişi zikrine devam ettiği sürece, mürşidinden aldığı emirlerle zikrini devamlı arttırmaya devam ettiği sürece öyle bir arttırma günü zamanı gelecektir ki o kişinin nefsinde emmare kademesi temizlenmiş olacaktır. Nereye ulaşacaktır kişi? Nefsi levameye. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ne demek levame nefs? Lev edilen, kınanan, suçlanan bir nefs. İnsanoğlu İslam'a giriyor. Ve girdiği zaman bakıyor ki nefsi gene hatalar yapmaya devam ediyor. Azalarak ama gene hatalar yapmaya devam ediyor. İşte o zaman kişi Allah'ın yoluna girmesi karşısında nefsinin yaptığı vazifelerden dolayı utanç duyuyor ve nefsini suçluyor, nefsini kınıyor. Nefsi devamı. Arkasından bir vicdan azabı gelecektir. O kişi yaptıklarına pişmanlık duyacaktır. Ruhu nefsine azap edecektir. İşte bu nefsi devamı aşılırsa bir üst kademeye ulaşması söz konusu kişinin nefsi mülkime. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet kelimesinde şöyle söylüyor. Fe elhamaha fücuraha ve takva. O nefse takvası Allah'ın ilhamları ve fücuru şeytanın ilhamları ilham edilir diyor. Demek ki öyle bir kademeye geliyor ki kişi 3. basamakta, nefsinin 3. kademesinde Allah'ın takvası da onun kalbine ilham edilmeye başlanıyor. Ve tabii kişi bu ilhamı tatbik sahasına geçirdiği süreç içerisinde en güzeli doğru yaklaşacaktır ve mutmain olacaktır. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak anlamına geliyor. Bir insan ne zaman nefsindeki hırsı verilen afete hakim olursa işte o nokta onun mutmain olduğu, doyuma ulaştığı noktadır. Çünkü o noktada artık hırsıyla her şeyi yetmez bulup haram veya helal farkı gözetmeden haram da olsa nefsini tatmin için hırsla daha ötesini aramaktan burada vazgeçiyor kişi. Çünkü Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunu bu noktada idrak etmiştir. İşte kişinin bunu idrak ettiği nokta, mutmain olma noktası, doyuma ulaşma noktası ve kişi bu noktada doyuma ulaşıyor. Tabii eğer böyle bir kişi mutmain olmuşsa Allah-u Teala ve Tekadır'da mutmainli bir nefsten bahsetmesi lazım Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain olacak? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi bu hususu da çıkıyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olurlar. Demek ki zikir kalbin emmare, levvame, mülkime ve mutmainne kademelerini aşması için temel bir faktör olarak görünüyor. Sonra radiye kademesi geliyor. Eğer kişi mutmain olmuşsa Allah'ın ihsanlarıyla doyuma ulaşmıştır. Yani Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyler her neyse onların yeterli olduğunun idrakine varmıştır. Onun için mutmain olmuştur, doymuştur. Öyleyse her kim Allah'ın verdiklerini kendisi için yeterli görüyorsa o kişi elbette Allah'tan razı olacaktır. Nitekim bundan sonraki makama Allah Teala rıza makamı diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten Allah'tan razı olarak mardiyye Allah'ın da senden razı olması kaydıyla. Öyleyse bir nefsin 5. kademesi nefsi radiyedir. Kul Allah'tan razı olmuştu. Bir evvelki kademede doyuma ulaşmıştı. Allah'ın verdiklerini yeterli görüyordu. Elbette Allah'tan razı olacaktır. Ve kul Allah'tan razı oluyor. Sonraki kademe ise mardiye Allah da kuldan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerimede ikisini de Allah Teala dizayn etmiş. Neden? Çünkü biz Allah'tan razı olduğumuz an Allah da bizden razı olur. İki rıza karşılıklı oluşur. Ve Allah'tan razı olan, Allah'ın da rızasını kazanmış olan bir insan 7. ve son kademeye ulaşmıştır. Bu kademenin adına tezkiye diyor Allah Teala. Fatır suresi 18. ayet-i kerimede vermiş bu konunun esasını. Femen tezekkâ feinneme yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için bu hedefe ulaşmış olur ve ruhu Allah'a seyreder, Allah'a ulaşır. Öyleyse bir kişinin nefsindeki 7 tane kademenin birer birer aklanması söz konusudur. İnsanoğlu tasavvufa, yani 14 asır evvel yaşanan gerçek İslam'a girdiği gün. Peki o zaman ne olur? insanın zikri arttıkça evvela emare kademesi temizlenir, aklanır. Arttıkça levvame kademesi, sonra mülküme kademesi, sonra mutmainne kademesi, besleyle radiye, vardiye ve teskiye kademeleri birer birer artan zikirle aydınlanacaktır. Nefsin afetlerinin hakimiyeti artık ruhun hasletlerinin hakimiyetine yerini terk edecektir. Çünkü afetler Allah'ın zikriyle devamlı yumuşacaklardır ve rezistanslarını gün geçtikçe kaybedeceklerdir. Peki ruhumuz ne oluyor bu standart içerisinde? Demiştik ki mürşidimizin ruhu el öptüğümüz anda gelir başımızın üzerine yerleşir. Bir ruh bize ulaştı. Aynı anda bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve mürşidimizin dergahına ulaşır. Orada kendisine bir rahle tahsis edilir ve rahle-i tedris ruhumuz için orada yer eğitim olarak başlar. Nefsimiz emmare kademesini aklayana kadar ruhumuz orada yer eğitimi görecektir, yükselemez. Rahle-i tedris orada zemin kat eğitimi şeklinde tecelli eder. Sonra üst kata, birinci kata ulaşması için nefsin emare kademesinde temizlenmiş olması lazım. Temizlendi. Emare kademesi tamamlandığı andan itibaren ruhumuz zemin kattan kendisiyle beraber birinci kata yükselebilenlerle beraber yükselir. Üst katlara çıkanlar devam ederler yollarına ama bizim ruhumuz birinci kata kadar çıkar ve orada secdede kalır. Kişinin ne zaman nefsi levhame kademesinde bir temizliğe ulaşırsa, aklanmaya ulaşırsa ruhu da İkinci gök katına kadar yükselir. Kendisiyle beraber yükselenlerle el ele tutuşarak saflar halinde yükselme olayı tahakkuk eder. Sonra mülhime kademesinde üçüncü kata kadar yükselir. Mutmainne kademesinde dördüncü kata kadar yükselir. Radiye kademesinde beşinci kata kadar yükselir. Mardiye kademesinde Allah'tan razı olduğu için altıncı kata kadar yükselir. Ve fetih olayının standartları burada cereyan eder. Oradaki nurlanma o kişinin ruhunu çok açık yeşil bir beyaz renge boyar. Allah Teala buna sıfatullah olma diyor. O katta yani 6. kattaki olaylarda bir kişinin ruhunun Allah Teala'nın ruh kalıbını benzeyen bir nurunda o insanlara ulaşan nur sebebiyle görünen kesimlerin ruhun o renge boyandığını görüyoruz. Sonra da çatlamaların vücut bulduğunu görüyoruz. Bütün o ruhun vücudunda nur aldığı yerlerde hep çatlamalar oluşuyor. Sonra özel çatlamaları izah edici sistem geliyor ve kişilerde o ruhlardaki çatlamalar yok oluyor. Sonra da ruhlar buradan tekrar aşağı iniyorlar. Ama bir gün o ruhlardan bir tanesinde bu çatlamanın olmaması söz konusu oluyor. İşte Allah Teala böyle olan ruhlar için sıbkatullah olanlar diyor. Allah'ın boyasıyla boyananlar artık o boya hiç değişmeyecektir. Allah'ın boyasıyla o ruh boyanmıştır, çatlama olmuyor. İşte o zaman ona fetih kılıcı teslim edilir. Bir üst kata yani yedinci kata levh-i mahfuz'a ulaşır. Ve fetih olayı orada gerçekleşir. Bir altın baklava dilimli kapı o kişinin elindeki kılıçla İki trabzan arasındaki yedi baklalı bir altın zincire bir defa vurmasıyla tutulur. Altın zincir ikiye ayrılır ve kapı açılır. O oraya kadar ulaşan insan ruhu uçarak açılan kapıdan içeri girer. Ve bu kapıyı gördüğü zaman o kişi bilir ki halifenin dergahındaki o altın kapıyla bu kapı aynı boyutlarda, aynı standartlarda biri başı birisi fethin sonu. Ve böylece fetih olayı tahakkuk eder. Kişi levh-i mahfuz'a girmiştir. Birinci alet giriş. Sonra o tavanı aşar ve kader hücreleri denilen ikinci aleme geçer. Orada sonuçta görüntülen kader hücreleri vardır. Oradan da diğer alemlere geçecektir. İşte böylece görüyorsunuz ki sırat-ı müstakime ulaşan insan ruhu nefsin tezkiyesine paralel olarak yedi tane katı birer birer aşar. Fethini tamamlayan kişi son merhalesinde nefsini varmıştır. Nefse teskiye. Burada yedi tane alem geçilecektir. En sonunda sitret-i müntehaya ulaşılacaktır. Yani varlıklar aleminin, ay aleminin en son noktasında bulunan ışık saçan bir ağaç. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimeleri kadar yaprağı olan, her yaprağında bir ayet-i kerime yazılı olan ve ışık saçan bir ağaç. İşte orası Sitret-i Münteha. İnsan ruhu bunu aşmaya ehildir. Sitret-i Münteha'yı aşar ve yokluğa geçer. Mekansızlığa, la mekana, yokluğa, ademe, adem denilen yokluğa geçer. Allah'ın zatı yokluktadır. Çünkü Allah mekana ihtiyaçtan varistedir. Ve orada yoklukta Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu Allah'ta ifna olur. Yok olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre Allah o ruha meab olur. Sığınak olur. Kişi de evvap olma sıfatını böylece kazanmış olur. Öyleyse ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaştıktan sonra ondan aldığı zikirlerin devamlı artma emirleriyle ifini devamlı arttırdı. En ibadetleri nasıl? Namaz mı? 5 vakit değil 7 vakit namaz kılar bu kişi. Çünkü bundan 14 asır var. Bütün sahabe öyle yapmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaza mutlaka bir kuşluk sünneti ilave etmişlerdi. Bir de teheccüd sünneti. Her gün aşağı yukarı. Öyleyse bu kişi 5 vakit değil 7 vakit namaz kılar. Bu kişi zekatını 2 kat verir. Hem zekat verir 40'ta 1 hatta onun ötesinde, hem de Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediğini yerine getirir. Allah Teala diyor ki bir, yani şifreyle yazılan, kişiyi ebrar kılan bir, sadece zekat vermekten ibaret değildir diyor Allah Teala. Kazandığınız paranın diyor hastaların, yetimlerin, yolcuların, evdeki ihtiyarların hakkı vardır. Onlara da haklarını ödeyiniz diyor. Bir yalnız zekat vermek değildir. Öyleyse birinin içinde zekat var, bir tutta bir nisap. En aşağı bir o kadar nisap da birin muhtevası içine giriyor. Öyleyse sadece yüzde 2,5 tane kırkta bir değil, en az 2 tane kırkta bir söz konusu. Ve tasavvufa giren kişi böyle yapar. Başka ne yapar? Ramazan boyunca oruç tuttuktan sonra sene boyunca her perşembe orucunu devam ettirir mutlaka. Kandil günlerinde ayrıca oruç tutacaktır. Allah Teala Ashab Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'a ulaşmaya inanan ve Allah'ı dünya hayatındayken çok zikreden herkes için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Ashab Suresi 21. ayet-i kerimesinde. İşte bu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetlerini de farzmış gibi düşünmeyi ve aynı sünnetlere itibar etmeyi gerektirir. İşte 5 vakit namaz farz kılınmıştır ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her gün 7 vakit kılmıştır. Öyleyse tasavvufa giren de aynı şeyi yapacaktır. 7 vakit namaz kılacaktır. O bütün sene perşembe günleri mutlaka oruç tutmuştur. Tasavvufa giren de aynı şey var. Sık sık pazartesi günlerinde tutmuştur. O da aynı şeyi yapar. Ve zekatını söyleyeceğimiz gibi verir. Allah'ın bütün emirlerini en boyutta yerine getirir. Ve Allah'ın bütün insanlara daimi zikri farz kıldığını da bilir. İşte Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin olarak geliyor. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubin. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturur haldedir, ya ayaktadır, ya da yatıyor haldedir. Ama bir dördüncü hal kimseye müyesser olmamıştır. Ve herkes sadece üç halde bulunur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Yani bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'le daimi zikir bütün insanların üzerine, hepimizin üzerine farz kılınmış. 14 asır sonra hiç kimse bu farzdan bahsetmiyorsa da Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Eğer Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetleri ihya edilecekse bu sünnetler farza dayalı olan sünnetler olarak İhya edilmek mecburiyetinde her şeyden evvel. Öyleyse Allah-u Teala neleri emir olarak vermiş? İnsanlar 14 asır sonra hangilerini devreden çıkarmışlar? Bütün bunlar net olarak ortadadır. İşte bir tanesi de bu daimi zikir emri. Ne yazık ki Allah bütün insanların üzerine zikri daimi zikir olarak farz kılmış. Ama 14 asır sonra değil daimi zikir, zikir faziyetten çıkmış. Yani hiçbir ilmihal kitabında bugün zikrin farz olduğuna dair bir işaret bulamazsınız. Yok olur. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın emirlerine itiraz etmek. Bu istikamette kişinin gayretleri onların davranışlarına paralel bir seyir takip ediyor. Yani onların dünya saadetine ulaşmalarını sağlayan yeminlerine olan sadakatleri ve bu istikametteki gayretleri. Şimdi ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuydu. Gördük ki kişinin bu yedi kademelik nefsin afetlerinin tezkiye olma noktasında ruhu da Allah'a ulaşıyor. Nefsini tezkiye etmesi gerekti Allah'a verdiği yemin gereğince onu da yapmış oldu kişi. Yedi kademede nefsini emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsini de tezkiye etti. Ve ruhu hakka ulaştı. Ve hakkı başkalarına tavsiye edebilecek bir nitelik bu kişi artık kazandı. Ve Allah Teala ne diyor Asr suresinde? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellene amelü, amelü olanlar hariç. Ve amelü salihat ve ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve devasa bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Öyleyse burada üçüncü yedili basamağında tamam olduğunu görüyoruz. O kişinin nefsi tezkiye olmuş, ruhu hakka ulaşmış ve kişi hakkı tavsiye edecek noktaya gelmiş. İşte bu nokta kişinin üç tane yemininin de yerine getirdiği noktada. Bu kişi hayattaysa zaten amel olması söz konusuysa mutlaka buraya da ulaşacaktır. Nitekim kişi hayatta ve buraya ulaştı. Allah'a verdiği üç yemini kişi böylece yerine getirdi. Nefsi mi? Tezkiye oldu. Yemin yerine geldi. Ruhu mu? Allah'a ulaştı. Misak yerine geldi. Fizik vücuduysa bu hedeflere ulaşmasındaki temel amir olarak, bütün ibadetleri yerine getiren temel amir olarak o kişinin ruhu Allah'a ulaşıp da Allah onun ruhuna meab olunca artık ruhu Allah'ta olan birisidir o. Bu sebeple şeytana kul olmak söz konusu olamaz. Artık o Allah'a kul olacaktır. Onun için Allah Teala fethüle fi ibadî buyuruyor böyle insanlar için. O zaman diyor, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman o zaman gel kullarımın arasına gir. Yani sen bana ah vermiştin şeytana kul olmaktan kurtulup sana kul olacağım diye. İşte bugün oldun. Gel benim kullarımın arasına gir. Ben seni kullarımın arasında görmek istiyorum. Bunu hak kazandım. İşte bu nokta kişinin üçüncü yedi basamağı tamamladığı noktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi Allah'tan hediyeler almıştı. Ve 7 tane basamak, 7 tane gök katı geçerek ruhu hakka ulaştı. Ve 21. basamakta bu insan. Acaba bu 3. 7 basamak için Yunus'umuz ne diyor bakalım? Nefsi emare, nefsin en alt kademesi. Diyor ki, ne gönül verir isen benim ile yar olmadı. Halim biri, derdim sorup bana vefadar olmadı. Çünkü Yunus da nefs sahibi, karşısındaki insanlar da nefs sahibi. Çok normal. Nice bir besleyensin bu kad ile kâmeti. Düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti. Ey Yunus'un dünya zevkine düştüğü nefse emare kademesi. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. 8 cennetin kapısı açar Allah değildir. En eski emanetinde duyduğu şey o cennet aşkı cennete ulaşma arzusu. Levhane kademesinde şunu söylüyor Yunus. Yazığım çok. Yani benim için Allah'ın yazıkları çok. Günah, öküş, günahları pek çok. Yürür idim dünyada boş. Ettiklerimin hesabını sorayım ondan varayım. Demek ki hesabın sorulacağı, kendi kendisine kişinin hesap soracağı bir makam var. Levame. Nefsini levhettiği, neden bu hataları yaptın diye nefsini kınadığı, nefsini suçladığı makam. Hesap sordu. Nefs-i mülhime için, Allah'tan ilham Allah nefs kademesi için Yunus şunları söylüyor. Yunus bilmez kendi halin. Çalaptır, Allah'tır söyletir dilin. Bir dicesi yeni gelin, akdeleme yüzler yatar. Gördüm diyen, gören değil. bildim diyen bilen değil, bilen odur, gösteren ol, aşka yesir olan benim. Demek ki ilham eden bilen o, bilen olan Allah, ilham eden gösteren de o. İşte Yunus ilhamı aldığından bahsediyor, bilen odur, gösteren de ol. Nefs-i mutmainne, yani tatmine ulaşma, doyuma ulaşma. Onun ile ahvalimi alemlere bildireyim. Çağruban muştulayan alemi üstüme derem. Bu öyle bir durum ki Yunus mutmain olmuş ve bir müjde vermek istiyor herkese. Ben mutmain oldum, doyuma ulaştım. Herkes bu doyuma ulaşsın. İşte size bunu müjdeliyorum diyor Yunus. Nefsi radiye, yani Allah'tan razı olma makamında Yunus'un söylediklerine bakın. Allah olacak kazi, yani kadı, bizden ola mı razı? Görüp Habibin bizi şafi ola mı ya Rab? Bol doz açtı yüz gözümü, gösterdi kendisini, kendimi. Gönüldeki razımı söyledim, dile geldim. Yani Yunus Allah'tan razı olmuş. Gömleği yuvadan uçtum. Bu halka razım, açtım, ben Allah'tan razıyım diye herkese söylemişsiniz. Aşk tuzağına düştüm, tutuldum, ele geldim. Nefs-i maddiye Allah'ın da Yunus'tan razı olduğu kademe. Bakınız ne diyor? Hiç ayrılık ben korkumazam, artık ben korkmuyorum. Ya bir zerre kayırmazam, ben indi, şimdi, kimden korkayım? Korktuğum ile yar oldum. Yani Allah Teala'yla dost olmuş. Allah'ın ondan razı olduğu kesin ki korktuğum ile yar oldu diyor. Artık korkmuyorum çünkü o benden razı oldu diyor. Nefsin tezkiyesi ve vuslat konusunda Yunus'un söyledikleri şöyle. Al gider benden benliği, doldur içime senliği, dirliğinde öldür beni, varıp anda ölmeyeyim. İşin gücün fesat ile, yaktı beni hırs ol ile, İçsen yarı bir uğurdan, yanar o da atsan gönül. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım, dost vaslına eriştim. Eho ne sen ne ben, yokluktaymış doğru dostu seven, komaz ayrıcı bakışı. Öyleyse demek ki Yunus'un 7. basamağa ulaştığı ve Allah'a ruhunu vasıl ettiği kesin. Hem nefsini 7 kademede tezkiye etmiş, temizlemiş, arıtmış, hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış. Öyleyse burada da görüyoruz artık. Ruh Allah'a hakka ulaşmıştır. Nefs tezkiye olmuştur. Fizik vücut Allah'a kul olmuştur. Allah'a verilen yeminler yerine gelmiştir. Bundan sonra kişi veli olmuştur. Veli olmanın temel standardı ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimidir. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'a teslim olur, Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur. İşte bu kademe kişinin veli olduğu kademidir, evliyadan biri olduğu kademidir. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde Allah Teala o evliyadan bahsederken diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani onların mekanının cennet olduğunu, korku olmadığını onlara ve mahzun da olmadıklarını ifade ediyor Allah Teala. Allah'ın evliyası velileri için. Ne zaman veli oluyor? Ruh ne zaman Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olursa o kişi veli olmuştur. Ve Allah Teala'nın sözü üzere o kişiye cennet kapıları mutlaka açılacaktır. Çünkü Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmiştir. Bu hedefe mutlaka ulaşacaktır. Ne diyor Allah Teala? Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyordu. İrciye ilan Rabbi ki sen de Rabbine ulaş, Allah'a verdiğin misak yerine getir. Fizik vücuda sesleniyordu. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Ve diyordu ki Vethuli cenneti ve cennetime gir. Her kim üç tane yeminini yerine getirirse Allah'ın cennetine girmeye hak kazanmış oluyor. İşte böylece Yunus'un da o müjdeyle müjdelendiğini görüyoruz. Kişi veli oldu. Son 7 basamağın birincisinde. Bu basamağın ötesi var mı? Evet, kişi zikrini daimi zikre ulaşmak için arttırmaya devam ediyor. Ve daha ötedeki zikrinde Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Enam suresi 126 ve 127. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki velehüm darüsselamü inde rabbehüm. Onlara Rablerinin indinde, indi ilahide, huzur namazının kılındığı ve sonunda hepimizin toplanacağı o sonsuz mahşer meydanında bir taht ihsan ediyor Allah Teala. Adına erayip veya sürur adını verdiği bir taht. İşte böyle bir tahtı Allah Teala kime ihsan ederse o kişi artık Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindedir. Çünkü sırat-ı müstakim o kişi için bitmiştir çoktan. Allah'a vasıl olmuştur. Artık kemal derecelerinde olgunlaşmak söz konusudur. Ve Allah Teala ona böyle sürur veya erayip adını verdiği altın üzeri mücevherlerle süslü bir taht ihsan edecektir. Ve böyle bir tahta ihsan ettiği kişi artık orada o tahtın üzerinde sonsuza kadar ruhen baki olacağı için Allah Teala bu makama beka mertebesi diyor. Bu velayetin ikinci basamağı, ikinci makamı, beka makamı. Bir sonraki kademede Allah Teala o kişinin züht sahibi olduğundan bahsettiğini görüyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Anlıyoruz ki zahit olmak, bir şeye değer vermemek ya da mefhumu muhalifinden hareket ederseniz onun zıttı olan şeyi değerli bulmak anlamında kullanılıyor. İşte insanın zikri açısından o kişinin zühde ulaştığı nokta neresidir? Ne zaman bir insan günün yarısından daha çok zamanı zikirle geçirmeye başlarsa zikirsizliğe karşı o kişi zahit olmuştur. Ve zikri ön plana aldığını, zikri değerli bulduğunu ve zikri Allah'a hürmetli olduğunu ispat etmek suretiyle o kişi günün 13 saatini zikirle geçiriyorsa zikirsiz geçirdiği süre 11 saattir. Öyleyse bu kişinin zamanının çoğu zikirle geçmektedir. Her gün zamanının azında zikretmemektedir. Öyleyse zikirsizliğe karşı zahit olduğunu, onu değersiz bulduğunu, zikre karşı ise onun zıttından harekette onu değerli bulduğunu ispat etmiştir Allah Teala. Bu kişi bu kademede velayetin üçüncü makamı zahit olma standartlarına ulaşmıştır. Öyleyse kim zahit olmuşsa bu kişi artık zikrini günün yarısını aşırmıştır. Yani yolun ağır kesimini artık geçmiştir. İşi kolaylaşmıştır. Ve zikrini arttırmaya devam edecektir. Artan zikir o kişiyi nereye ulaştırır? Veccini teslim makamına, yani muhsinler makamına. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onda ve bunu hanif olarak yapmıştır. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin ihsan sahibi. Ne demek bu? Yani kişi fizik vücudunu Allah'ın emrine vermiş. Şunun farkına varmış, ölümün farkına varmış. Ölümün farkına vardığı zaman da şu fizik vücudun kendisinin olduğuna evvelce %100 emin olduğu bu fizik vücudunun aslında kendisine verilen sadece bir emanet olduğunun farkına varmış. Emanetin gerçek sahibi olan Allah'ın dilediği an bu vücuda ölüm emrini vereceğini ve emanetini geri alacağını fark etmiş. O zaman ne yapmış? Bir karar vermiş. Madem ki bu vücut bana verilen bir emanet, öyleyse ben emanetin sahibine ihanet etmemeliyim, bu kararı almalıyım demiş ve bunu da yerine getirmiş. Nasıl? Emanetin sahibi ona bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Şunları, şunları, şunları yapacaksın diyor, emirler. Şunları da diyor, yapmayacaksın, nehiler. Eğer bir insan Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir vücuda sahip olursa, işte o vücut emanetin gerçek sahibi olan Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirdiği için yasaklarını da hiç işlemediği için Allah'a teslim olmuş bir fizik vücut olur. İşte bunu gerçekleştirebilen kişi fizik vücudunu Allah'a kul etmenin bir ötesine geçmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin 4. makamı. Bu kişi artık muhsinler makamındadır. 5. makama kişinin ulaşması bir tek şarta bağlıdır. Daimi zikir. Ne demek istiyoruz daimi zikirle? Yani elinize tesbihinizi alın. 24 saat Allah, Allah, Allah,
1: Allah,
0: Allah. Allah mı çekin? Hayır. Bu zaten maddeten mümkün olmayan bir şey. Ama şunu bileceksiniz. Kalbinizde, hepinizin kalbinde Allah'ın imzası var. Bütün insan kalplerine Allah Arap harfleriyle Allah kelimesini kaydetmiş. Hani nasıl bir ressam bir tablo yapar da altına imzasını atarsa, Allah da en kıymetli tablosunun yani insanın kalbinin net olarak görünen kesimine Allah diye imzasını atmış. Bütün o insan atlaslarında Allah'ın o ismi net olarak Arap harfleriyle görünmektedir. Ve kalbiniz bilin ki hep çift eceli olarak atar. Yani şöyle atmaz. Ama şöyle atar. Ve her çift eceli atışında da mutlaka aynı kelimeyi söyler. Allah, Allah, Allah, Allah. Bu sonsuz bir olaydır. Bu vetire siz yaşadığınız sürece İsteseniz de istemeseniz de devam edecektir. Ve kalbiniz hep Allah'ı tekrar edecektir, tekrar edecektir, tekrar edecektir. İşte o zaman Allah'ın sizden istediği şeyin ne olduğunu düşünün ve yerlerine oturtun. Çok basit bir şey istiyor. Kalbinizin her çift atışında içinizdeki bir sesin ona eşlik etmesini ve Allah demesini istiyor. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe 24 saatin 24'ünde de o noktaya ulaşmışlardı daimi zikre. Allah Teala'nın emri açık. Feskurun Allah'a kıyamen kuvuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, üç halin üçünde de hep Allah'ı zikredin. Zikir farz-ı ayındır. Peki bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ne demek ulul elbab? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Çift beyde yazılan lüb. Yani Allah'ın sır hazinelerinin, Allah'ın melekutunun sahipleri. Bu insanlar nasıl sahip olmuşlar buna? Bu sualin cevabı Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde. Allah Teala orada diyor ki o ulul elbab kullarım var ya onlar otururken de hayattayken de yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabe için onların hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Yani hepsinin hayattayken de otururken de yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini söylüyor. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Acaba bu içimizdeki ses nasıl bir ses? Biz de aynı şeyi yapabilir miyiz? İçimizdeki sesi bu nefsimizin kalbindeki, fizik vücudumuzun kalbindeki atışlara paralel hale getirebilir miyiz? Ve nasıl bir ses diye merak ediyorsanız gelin bir dakikalık bir tenvir yaparız. Ve hepimiz görürüz nasıl bir ses olduğunu. Elimizi nabzımıza koyuyoruz. Bir, dilimizi üst damağımıza yapıştırıyoruz. Şöyle. İki, gözümüzü de kapatıyoruz ve nabzımızda kalbimizin her çift eceli atışında Allah kelimesini söyleyeceğiz ama sesimiz çıkmayacak. Bir, dilimizi de kımıldatmayacağız. İki, hadi başlayalım.

Demek ki sesimiz çıkmadığı halde, dilimizde kımıldatmadığımız halde içimizdeki bir ses Allah kelimesini kalbimize paralel olarak tekrar edebiliyor. Açalım gözümüzü. Dilimiz gene aynı yerde devam ediyoruz. Dilimizi de çözelim. Gene içimizdeki sesle ses çıkarmadan söyleyeceğiz. Tempoya alıştık. Artık elimizi de çekebiliriz. Görüyorsunuz ki eliniz hangi hareketi yaparsa yapsın, vücudunuz hangi hareketi yaparsa yapsın, içinizdeki sesin Allah demesi mümkün. İşte Allah Teala hem insanlara daimi zikrebini veriyor Nisa 103'te, hem de diyor ki veleyse lil insani illa ma sea, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Hem daimi zikir emrediyor, hem de çalışma emrediyor. İnsan o zaman düşünüyor burada telakuz var mı diye. Tabii mümkün değil. Ama eğer zikriniz iç zikirse, kalbinizin her atışında o içinizdeki ses talimli olmuşsa, senelerce süren bir gayretin sonunda hep Allah'ı zikrediyorsa, siz hangi işi yaparsanız yapın yeryüzünde. Matematik mi çalışırsınız, bir iş yerinde mi çalışırsınız, nerede ne iş yaparsanız yapın. Ama kalbinizdeki ses 14. sırada sahabenin yaptığı gibi hep Allah'ı zikredebilir. İşte Allah Teala bütün insanlara daimi zikrini vermiş ve Yunus da o daimi zikre ulaşmış. Böyle olan insanlara ulul-elbab deniyor ve Allah'a yaklaşım basamaklarının velayete ait olan son yedili sisteminin beşincisi bu. Birinci makamda kişinin ruhu Allah'ın zatında ifna oluyordu. Fena makamı kişi veli oluyordu. İkincisi, Allah o kişiye bir taht ihsan ediyordu indi ilahide. Üçüncüsü, o kişi günün yarısının ötesine taşırıyordu zikrini ve zahit oluyordu. Dördüncü makamda kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasaklarını hiç yapmayan bir forma ulaştırıyordu ve muhsinler makamının sahibi oluyordu. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyordu. Demek ki dördüncü makamda ikinci teslim söz konusu. Birinci makamda birinci teslim ruhun teslimi. Dördüncü makamda ikinci teslim fizik vücudun Allah'a teslimi. Bundan sonraki makam daimi zikir makamı ulul-elbab olmak. Ulul-elbab olmanın birinci şartı, birinci tarifi daimi zikrin sahibi olmak. İkinci tarifi Allah'ın melekutunun sırlarına sahip olmak. Bu makam o kişinin kalbinin mutlak aydınlığa ulaştığı makamdır. Neden? Çünkü kişi daimi zikre ulaştığı zaman artık Allah'tan o kişinin kalbine ulaşacak olan rahmet ve fazlın kesilmesi mümkün değildir. Ve rahmet ve fazla beraber karanlıklar kalpten çıkacaktır. Bir daha da geri dönmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah'ın fazla ve rahmeti o kalbe girdiği sürece mühür zulmani kapıya indirilmiştir. Üzerindeki baskı sonsuz hep devam edecektir kişi hayatta kaldığı sürece. Öyleyse mühür asla zulmani kapıdan ayrılmaz. Ayrılmazsa daimi zikrin sahibi olan bu kişi ölene kadar kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Rahmet ve fazla o kişinin kalbine devamlı nur taşır. Öyleyse o kişinin kalbinde bir damla bile karanlığın kalması artık söz konusu değildir. Ne olmuştur o kalpteki karanlıklarla tefsir edilen nefsin 19 afetinin yerinde yerler esmektedir. Hepsi yok olmuştur. Yerine ruhun bütün hasletleri faziletler adıyla gelip yerleşmiştir. Kalp mutlak aydınlığa ulaşmıştır. Hücurat suresinin 7. ayet kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin kalplerinin bu noktaya ulaştığını, yani ne olduğunu, yani müzeyyen olduğunu vurgulamaktadır. İşte bir insanın kalbi müzeyyen oluyor. Neden sonra? Ulul-elbab'tan sonra. Bu kişinin kalbinde üç hasta birden çalışmaya başlıyor. Bir, fıkıh hastası. O kişinin kalbinde bu hasta çalışmıyordu. Neden? Kalbi karanlıktı. Kasiyet bağlamıştı ve sertleşmişti. Ama kalbi karanlıkken, kasiyet bağlamışken hiçbir faktörü çalışmayan, yani ne fıkıh hastası, ne semih hastası, ne basar hastası çalışmayan bir insan kalbi daimi zikre ulaştığı zaman üç ayrı istikamette de aydınlanacaktır. Yani o kalpteki fıkıh hastası çalışacaktır, o kalpteki semih hastası çalışacaktır, o kalpteki basar hastası çalışacaktır. Yani o kişi basar hastasıyla görecektir, basiretin sahibi olacaktır, kalp gözü görecektir, bütün gök katlarını. Sonra o kişinin
kalbindeki semi hastası, işitme hastası Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Ve o kalpteki idrak hastası, fıkıh hastası hem görerek kalbin görmesiyle hem de işiterek Allah'ın söylediklerini kalbin işitmesiyle fıkıh edecektir, idrak edecektir. Bütün gök katları ve bütün yer katları hakkında bu kişi yakin sahibi olacaktır. Yani buna kalp gözüne ihtiyaç göstermeyen ilmel yakini aşan bu kişi bütün gök katlarındaki sırları görerek ve onların haklarındaki bilgiyi işiterek Allah-u Teala'dan bütün yer katları içinde aynı şeylere sahip olarak aynel yakinin sahibi olacaktır. Nereye kadar? Zemin kattan sitret-i müntehaya kadar bütün gök katlarını görerek, zemin kattan esferi safiline kadar bütün yer katlarını görerek ve o katlar hakkında sorduğu her sualin cevabını Allah'tan kalbinin kulağına Allah'ın söylemesiyle işiterek bu kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir. Aynel yakinin sahibi olmuştur. Son gördüğü yer sitret-i müntehadır. Aynı aleminin, varlıklar aleminin en son noktası. Sonra bu kişi ihlastayken buraya kadar ulaşır. Hulülebbak ve ihlas makamı hikmetin iki tane kademesidir. İhlasa ulaşan kişi nefsindeki bütün afetleri yok olmuştur ve yok etmiştir ve hulülebbak ve ihlas kademelerinde aynel yakininde sahibi olmuştur. Ne demek ihlas? İhlas halis olmak demek. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine binefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olarak ve bunu halif olarak yapmakla emrolundular. Dinde halis olan, muhlis olan kullar olmakla emrolundular. İşte ne demek halis olmak? Nefsteki negatif faktörlerin bütünüyle devreden çıktığı, hiçbir negatif faktörün kalmadığı bir nokta bu. Yani nefsin bütün afetleri yok olmuş. Yerlerini, bütün fakültelerini bırakmışlar. Onları Allah'tan gelen rahmet ve fazlınla alakalı olan faziletler kesimi tamamen doldurmuş. Yani nefs ruh hüviyetine dönmüş. Yani Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesindeki ne diyordu Allah Teala? Biz insanı, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir dönüşüm, bir takvim. İşte nefs afetlerin hepsinden kurtularak ahsen olana ulaştı, ruh hüviyetine ulaştı, kişi halis oldu. İşte bu nokta o kişinin ihlas makamının sahibi olduğu noktadır. Ne zaman kişi ihlasa ulaşırsa o kişi İslam şerefine de ermiştir. Çünkü İslam kelimesinin birinci manası teslimdir. Bu kişi velayetin birinci basamağında ruhunu Allah'a teslim etti. Dördüncü basamağında fizik vücudunu Allah'a teslim etti. İşte şimdi altıncı basamakta, ihlas basamağında nefsini de Allah'a teslim etti. Ve Allah'ın kendisine emanet ettiği üç emaneti de onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş oldu. Yani İslam şerefine bu noktada ulaştı. 14 asır evvel bütün sahabenin ulaştığı gibi. İşte bu noktadan itibaren kişinin bir tek basamağı kalır. 28. basamak, salah basamağı. Bir seher vakti bu kişi mutlaka tövbeyle suha davet edilecektir Allah-u Teala tarafından. Ve Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuh kapısından geçecektir ve salaha ulaşacaktır. Ve Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre de o kişinin başının üzerinde sağda ve önünde böyle bir daire şeklinde nur oluşacaktır. Salah nuru, Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Ve Allah-u Teala eğer bir kulunu irşat makamına getirecekse tebliğatını bu son makamda yapar. Çünkü o kişi Allah'ın bütün sırlarına, kullarına göstermeyi dilediği sırlarına ehil olmuştur. O kişi bütün gök katlarını, bütün yer katlarını görmüştür. Ve salahın nihai işaretine de sahip olmuştur. Yani rüyetullah. Allah'ın
Rabbini görebilmek şerefi. Allah baş gözüyle asla görünmez ama kalp gözü Allah'ı görmek için verilmiştir. Ve kişi ne zaman salaha ulaşır da Yüce Rabbimiz ona kendi zatını gösterirse, işte o kişi aynel yakini o gün aşar, hakkel yakine o gün ulaşır. Ve Allah Teala

alınmış mı? Evet. 3 ayet-i kerimeyle. 1. ayet-i kerime Nisa 103. Bütün insanlara daim zikir farz kılmış Allah Teala. Feskürün Allah'a kıyamet kuvveden ve elacını büyür. 2. ayet-i kerime Allah Teala bütün insanlara irşadı farz kılmış. İrşad. İşte Bakara Suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davete ta'yi izâ de'âni fel yestecihu li ve yu'ilu bi le'adehu yâşudun. Allah Teala buyuruyor ki beni çağırdıkları zaman, davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bütün insanların irşada ulaşmasını farz kılıyor Allah Teala. Sahabe ulaşmış mı? 14. sıradan evet. İşte Hucurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Peki Allah'ın bir başka emri var. Teslim. Ya eyyellezine amenutkulu fissilmi kafeder. Ey ameni olanlar hepiniz teslime girin. Yani Allah'a üç cesedinizi de, ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Peki 14 sıralar bütün sahabe teslime ulaşmışlar mı? Hepsi. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor bize. Allah'ın mürşidinin bir tarifi. Onlar ki diyor Allah'a teslim olmuşlardır. Ve teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Özelliklerini veriyor. Onlar kötülüğe karşı iyilik yapanlardır. Ve onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Allah Teala'nın bu tarifine bakarsak, bir mürşidin iki tane temel vasfı var. Daha başka vasıflar da var da burada iki vasıf geçiyor. Birisi Allah'a çağırmak, ikincisi Allah'a teslim olmak. Acaba sahabe 14 asır evvel hepsi Allah'a çağırıyorlar mıydı? Hepsi. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol. Demek ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a davet ediyorlardı herkese. Peki onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor muydu? Evet. Âl-i İmrân Suresi 119. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe ittiba edersiniz. Demek ki bütün sahabe kendilerine buğz beslenmesine rağmen başkalarına karşı muhabbet duymuşlar. Öyleyse kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettikleri kesinleşiyor. Peki bütün sahabe mürşit olmuşlar mıydı? Evet, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabetin evvelin bir kısmı evvelinin bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Bütün sahabeye ihsanla tabiinin tabi olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe tabi olanlardan oluşuyor. Yani hepsi Allah'ın mürşitleri. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor benim sahabem yıldızlara benzer. Kim onlara tabi olursa mutlaka yolunu bulur. Öyleyse bütün sahabenin Allah'a üç cesetlerini teslim ettiğini, ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse nihai ayet-i kerimeler. Bir, daimi zikre herkesin ulaşması farzı. İki, herkesin Allah'a üç cesediyle teslim olması farzı. Üç, herkesin irşada ulaşması farzı. Üçü de bütün insanlara farz kılınmış. Ve bundan 14 sene evvel bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Peki bu

0: Bu farzlardan Allah'ın muradı ne bu son bahsettiğim üç tane farzdan? Çünkü bu farzları yerine getiren kişi ahiret saadetine bir de dünya saadetine ekler. 14 asır evvel bütün sahabenin yaşadığı o saadet asrı bu sebeple tahakkuk etmiştir. Hepsi bu hedefe ulaştılar. Ne demek istiyoruz? İslam kelimesinin iki tane temel anlamı var. Bir tesnev, iki sulh ve sükun. Bir insanın sulh ve sükuna ermesi de ancak ihlasta ve salatta gerçekleşebiliyor. Nasıl gerçekleşiyor? Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması, yani şu dünya saadetine ulaşması üç ayrı cephede inceleniyor. Bir, kişinin iç aleminde sulh ve sükun. İki, kişinin dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte bakalım, bir insan bu sulh ve sükuna ulaştığı zaman gerçekten mutlu olur mu olmaz mı? Beraberce bakalım. Nefse emanedeki bir insan iç aleminde huzursuzdur. Üç sebepten. Bir, nefsi bünyesinde sadece afetler var olduğu için vücudun kumandanı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Yani hep şer işlenmesini talep eder. Ve ne zaman bir nefs şer işlenmesini akıldan talep ederse ruh derhal harekete geçer. O da mutlaka onun zıttı olan hayrı talep eder akıldan. Her iki talep karşılaşır. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefse emanede bulunan bir kişinin iç dünyasında hep savaş vardır. Nefs ve ruh arasında. Nefs şerri ruhta hayrı talep ettiği için, ikisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için. Bu kişinin nefse emanedeki huzursuz oluşunun birinci sebebidir. Savaş olan yerde sulh olan üzerine şer işliyor. Daha sonraki bir olayı görüyoruz. Bu kişi bir başka sebepten daha huzursuz olur. Ne zaman bir günah işlerse ruhun hepsine mutlaka azap edecektir. Kişi bu sebeple huzursuz olacaktır. Bir insan hayır işlediği zaman nasıl mutluluk duyarsa şer işlediği zaman da huzursuzluk duyar. İşte kişinin huzursuz olmasının, nefs-i emaneki huzursuz olmasının üç sebebi vardır iç aleminde. Bir, ruhuyla nefsi arasındaki devamlı kavga. İki, kişinin günah işlemesi bu sebeple huzursuzluk duyması. Üç, ruhun nefse azap etmesi. Aklet beni azap ederiz ayet-i kerimesinin gereğince. Peki sonra bu kişi ihlasa ulaştığı zaman iç aleminde huzur, sulh ve sükun oluşur mu? Evet. Çünkü nefsteki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu cihetle o kişinin iç dünyasında artık ruhun hasletleri gelmiş ve hükümran olmuştur. Ruhun hasletleri ise sadece bir tek şey talep ederler. Hayır. Öyleyse o kişi ihlasa ulaştığı andan itibaren nefsi hiçbir zaman şer talep edemez. Yalnız hayrı talep eder. Hayrı talep ederse ruh da zaten hep hayrı talep ediyordu. İkisi de hayrı talep ettiği için o kişi için mutlak bir saadet orada oluşur. Çünkü nefs de hayrı talep ediyor, ruh da hayrı talep ediyor ve nefsle ruh arasındaki iç alemdeki kavga sona ermiştir, savaş bitmiştir. Yerini sulh ve sükun almıştır. İki, nefsin bütün talepleri hayır olduğu için, ruhun da talepleri hayır olduğu için, aklın iki müşavirinden de aklına ulaşan talep hayır talebidir. Öyleyse o kişi sadece hayır işleyebilir. Her hayrın arkasından da huzursuzluk değil, yalnız huzur duyulur, yalnız mutluluk duyulur. Kişi bu sebepten de huzur içindedir. Üçüncüsü, hayır işleyen bir kişiye ruh asla azap edemez, nefse azap edemez. Azap etmeyeceği için kişi devamlı bir huzur içindedir iç aleminde. Şimdi kişinin dış alemine bakalım, ikinci cepheden meseleye bakalım. Nefse emanedeki kişi dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde neden huzursuzdur? Bir, bu kişi istese de istemese de nefsindeki afetler dolayısıyla çevresine yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani onlara zulmedecektir. Ve zulmettiği için bir günah işlemiş olacaktır, mutlaka üzülecektir. Arkasından da ruhu nefsine azap edeceği için bir defa daha üzülecektir kişi. Bu onun davranışları. Ama bu kişi kime azap ederse mutlaka o kişiden de buna, kime zulmederse mutlaka zulmettiği bütün çevresinden de ona zulüm geri dönecektir. Ve kişi kendisine her zulmedildiği zaman yeniden üzülecektir, huzursuzluk duyacaktır. Arkasından da intikam afeti ağır basacaktır, şiddetle intikamını almaya çalışacaktır. Alabilirse yeni bir günah işlemiş olacaktır yeniden her günah işleyen kişinin duyduğu huzursuzluğu bir defa daha yaşayacaktır. Yetmez, günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır kişi. Ve eğer bu kişi intikamını şiddetle almayı istiyorsa ama muhatabı çok güçlüyse intikamını alamıyorsa, bu sefer de şuur altı birikimi ve neticede stres oluşacaktır. Kişi bu sefer bu sebeple huzursuz olacaktır. Yani kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz, her alanda huzursuz nefse emanetindeki insan. Ama ihlasa ulaşınca bu olay bütünüyle bitmiştir. Çünkü nefsinin afetleri bütünüyle yok olmuştur. Afetler yok olduğuna göre yalnız hasletler kalıyor geriye. Öyleyse onlar hiçbir zaman şer davranışta bulunduramazlar. Kişinin bütün davranışları hayır olacaktır çevresine karşı. Öyleyse davranışları dolayısıyla hiç huzursuzluk duymayacaktır. Tabiatta da ruhunun nefsine azap etmesiyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Peki başkaları buna zulmetmeyecek midir? Genel çerçevede evet. Çevresindeki insanların çok büyük bir kısmı mutlaka buna huzursuz, buna zulmetmeyeceklerdir. Bu da bu sebeple huzursuzluk duymayacaktır. Ama hiçbiri mi bu garanti edilemez. Mutlaka bir kısım kişiler buna zulmedecektir. Zulmettikleri zaman da bu kişi üzülecek midir? Hayır. Çünkü bir zulmün bir kişiyi üzülmesi için o kişinin nefsinde afetlerin var olması lazım. Öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam gibi afetlerin var olması lazım. Hiçbirisi yok. Yoksa bu kişi kendisine zulmedene kızamaz, öfkelenemez. Ona karşı isyan duyamaz. Yalnız nefsindeki ruhunun güzelliklerini yaşar. Dolayısıyla başka birisinin zulmü sebebiyle üzülmesi mümkün değildir. Böyle olduğu için intikam almayı da aklına bile getirmez. Ve intikamını da tabii almayacaktır. İmanı almaması dolayısıyla da o intikamını alıp da günah işleyen kişinin huzursuzluğunu hiç yaşamayacaktır. Tabii gene intikamını alıp da günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da mümkün değil. İntikamını hiç almayacağı için bu kişi intikam alamaması dolayısıyla şuur altı birikimine uğrayan bir kişinin durumuna hiçbir zaman düşmez. Çünkü intikam almayı zaten istemiyor. Öyleyse her açıdan meseleye baktığınızda görüyorsunuz ki ihlasa ulaşmış olan bir kişi hep huzur içinde yaşayacaktır. Bir, çevresine zulmetmeyeceği için, hep hayır davranışlarda bulunacağı için huzur içinde yaşayacaktır. İki, bu sebeple ruhu nefsine asla azap etmeyeceği için huzur içinde yaşayacaktır. Üç, başka birisi kendisine zulmettiği zaman onu zulüm olarak değerlendirmediği için huzur içinde yaşayacaktır. Dört, böyle bir zulmün karşısında intikam almayı hiç aklına getirmeyeceği için huzur içinde olacaktır. Çünkü intikam alsaydı huzursuz olacaktı. Beş, intikamını almadığı için ruhu nefsine azap etmeyecektir. Bu sebeple huzur içinde yaşayacaktır. Ve altı, hiçbir zaman şuur altı birikimine muhatap olup da stres oluşması mümkün değildir bu kişide. Onun için huzur içinde yaşayacaktır. Öyleyse görüyoruz ki ihlasa ulaşan bir kişi çevresiyle olan ilişkilerde, yani dış aleminde de mutludur ve huzur içinde bir dünya hayatı yaşayacaktır. Üçüncü kesime geçiyoruz. Allah ile olan ilişkiler. Acaba ihlasa ulaşan kişi Allah ile olan ilişkilerde de huzur içinde midir? Evet, öyle olduğunu söylüyor. Neden? Bir insan nefsi emanedeyken Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmez ya da kısmen yerine getirir. Her ikisi de biri daha çok, biri daha az ama huzursuzluk vericidir. Çünkü Allah biz insanları Allah'ın emirlerine itaat edebilelim özellikleriyle yaratmıştır. Onlara itaat etmediğimiz zaman huzursuz oluruz. Öbür taraftan nefsimizdeki o kademede nefsi emanedeki kişinin nefsindeki afetlerin hakimiyeti dolayısıyla o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemekten kendini hiç alıkoyamaz. Sık sık Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler. Öyleyse nefse emanetindeki bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde hep huzursuzluk verici faktörler vardır. Ama ihlasa ulaşan kişide bu huzursuzluk artık yerini mutluluğa terk etmiştir. Neden? Çünkü bu insan Allah'ın bütün emirlerini en üst derecede yerine getiren biridir. Beş vakit namaz diyor, yedi vakit kılıyor. Ramazan boyu oruç diyor, onu tuttuktan başka bütün sene perşembe günleri oruç tutmaya devam ediyor. Kadir günleri de tutuyor. Daimi zikir diyor, daimi zikre ulaşmış. Zekat diyor, iki kat veriyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiren bir insanla karşı karşıyayız. Ya yasaklar, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili bu insan işleyemez. Neden işleyemez? Çünkü nefsinde afetlerdir. Nefsinde afetler olmadığı cihetle de hiçbir zaman böyle bir yanlışı yapması, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi mümkün değildir. Aksine ruhunun hasletleri ona hükümrandır. Onlarsa günah işlenmesini değil, işlenmemesini emrederler. Öyleyse bu insan bir iç aleminde, iki insanlarla olan münasebetlerinde, dış aleminde, üç Allah ile olan ilişkilerinde mutlak ve kesintisiz bir saadetin, yani Hazzül Azim'in, Fusilet 35, Hazzül Azim'in de sahibi olmuştur. İşte bundan 14'ü sıra ver. Demin söylediğimiz ayet-i kerimeler gelince bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. Ve bu sebeple o devirden bahsederken hep aynı kelimeyi kullanırız. Ne deriz? Asr-ı saadet. Hepsi bu hedeflere ulaştıkları için hem ahiret saadetinin, cennetin sahibi oldular, hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve böylece görüyoruz ki bütün insanlar için Allah Teala hem ahiret saadetini emretmiş, onlara farz kılmıştır, hem de dünya saadetini emretmiş, onlara farz kılmıştır. Üç ayet-i kerime irşadı farz kılmıştır, daimi zikri farz kılmıştır ve İslam'ın temel faktörü olan üç cesedin de teslimini farz kılmıştır. Ve bundan evvel 14 asır evvel bütün sahabe bunları da gerçekleştirmiş. Ve 14 asır sonra artık hiçbir yerden bu farz olduğunu söylediğimiz Allah'ın farz kıldığı şeyler, dünya saadetini bize ulaştıracak olan nihai emirler hiçbir yerden artık farz olarak duyulmuyor. Öyleyse bütün öğretici kurumlarda bu söylediğimiz hususların mutlaka öğreticilik vasfına ulaşması lazım. Allah bunları Kur'an-ı Kerim'e koyduysa, 14 asırda bütün sahabe bunları tatbik ettiyse ve İslam'ı yaşamışlarsa, ki İslam teslim ve sülh ve sükun demektir, bugün de aynı şeylerin farz olduğunun artık insanlara öğretilmesi gerekiyor. Öğreten kurumlar öğretemiyorlarsa o kurumdakilere evvela öğretmekle işe başlamak gerekir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri açık ve kesindir. Kur'an-ı Kerim 14 asırdır bir harfi bile değişmeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bu zikri biz indirdik, onun muhafızı biziz. Şeytan bir harfini de değiştirememiştir. Ama başka bir şeyi değiştirmiş. İnsanlara tesir ederek Allah'ın farz ayet-i kerimelerini devreden çıkarmayı başarmış. 14 asır evvel sahabe bütün farzlara itaat ettiler. 14 asır sonra bunların farz olduğuna dair bile hiçbir bilgi artık kimseden duyulmaz olmuş. Bakalım bizim Yunus acaba bu son söylediğimiz 7 tane basamak hakkında neler söylüyor? Ve artık sözümüzün sonuna zaten ulaştık. Şöyle diyor Yunus. Fena makamı için taarruptan üzüştüm. Ol dosttan yana uçtum. Aşk divanına düştüm. Divanım yağma olsun. Gönül içeri dost ile ben kapıda feryat üzar. Bin yıl zari kalır isem iş bu nedir diye sormaz. Ruhu Allah'a ulaşmış ve geri dönmüyor. Tanrı için ey uslular gönlüm bana buluverin. Vardı dost ile buluştu. Bana geri boyun vermez. Yani ruhu Allah'a ulaşmış ve bir daha geri dönmüyor. Beka makamı için şöyle söylüyor. Benden benliğim gitti. Hep mülkümü dost tuttu. La mekana kavm oldum. Mekanım yağma olsun. La mekan mekansızlık. İşte Allah-u Teala'nın indindeki haşr meydanındaki o tahtlardan Allah Yunus'a da ihsan etmiş ve Yunus o tahtların üzerinde oturmuş mekansızlığa kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor Yunus. Zühd makamı için şöyle söylüyor. Dünü gün ederdim zikir. Kılar edim Hakk'a şükür. Ecel erdi bizi okur, eserledim dünyam senir. Dünü gün, gece gündüz zikrederdim diyor. Demek ki zikri mutlaka gün yarısını aşmış. Ve Çin teslimi, fizik vücudun teslimi için şunları söylüyor. 100.000 eğer cebri cefa uğrar ise suretime hiç eksilmez sadıklığım. Cümlesin yur seni sevmek. Öylesine sadık ki Allah Teala hangi cebri cefayı verirse versin ona diyor tahmin ederim çünkü fizik vücudumu sana teslim ettim. Ulu'l-Elbab konusunda şunu söylüyor. Hamd-i şükrü Allah ile, vasf-ı kulhu Allah ile, daimi zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Biliyorsunuz ki Ulu'l-Elbab olmanın standardı daimi zikrin sahibi olmak. Yunus da daimi zikrin sahibi olmuş. İkinci hedefi neydi Ulu'l-Elbab olmanın? Gök katlarını, yer katlarını görmek. Bakınız ne diyor? Meydanımız meydan oldu. Canlarımız hayran oldu. Her dem arşa seyran oldu. Hazret oldu revanımız. Demek ki her dem arşa seyran olan, arşı dolaşan bir nefsi var, bir ruhu var Yunus'un. İhlas kelimesi nefsin teslimi için şunu söylüyoruz. Hayra döndü benim işim. Endişeden azat başım. Nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Yani nefsin bütün afetlerini yok ettim diyor. Onun için hayra döndü bütün işim. Uslu değil delidir. Halka salüsluk satan nefsin Müslüman etsin. Nefsin teslim etsin varise kerameti. Kaçan ol mahbub cihan açan. O zaman yani ol mahbub cihan benim gözüme tuş oldu. Gönlüm canım verdim ona. Aşkı bana yoldaş oldu. Yunus eğer aşık isen varlığın devşür yokluğa. İman kuşağın belk kuşağın diye eksiklik bendedir. İhlasın temel fonksiyonlarından birisi de bu. Başkasının eksikliğini bütün olarak kabul etmek ve her türlü yanlışlığın kendisinde olduğunu kabul etmek. Nefsin Müslüman eden, nefsini teslim eden hak yoluna doğru varır. Yarın ona olsar mı olur, ulaşır Muhammed şefaati. Demek ki Yunus'un bu saydıklarımızın sonuncusu olan, altıncısı olan ihlas makamına ulaştığını görüyoruz. Salaha da ulaşmış mı? O da kesin. Yedinci basamak. Taptığın kapısında, kul olduk kapısında Yunus, miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. Bu pişme onun salaha da ulaştığını ifade ediyor. Yunus eydir hiç çek değil. Ol ben benim, ben ol varım. Ben ne dersem ol dost tutar. Dost dediğin ben tutarım. Yani Yunus bu merhalede, salah mertebesinde öyle bir noktada ki Allah-u Teala'dan ne talep etse Allah mutlaka onu yerine getiriyor. Yunus ne söylerse onu yerine getiren Allah-u Teala Yunus'a ne emir verirse Yunus'un da bütünüyle onu yaptığını görüyoruz. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek seni. Yunus'un içi dışı Allah'ın tecellisiyle dolu. Çünkü vahdede vücut oluyor. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı. Söyler Allah diye deyip. İşte insanın içinin pür olması, nur olması nefsinin kalbinin mutlak aydınlanmasıyla ihlasla geçerli. Fakat dışının da nur olması başının üzerinde o daire şeklindeki nurun, salah nurunun oluşmasıyla mümkün. Yunus'un salaha ulaştığının kesin işareti bu. İçinin de dışının da pürlüğü oluşur. Ve o şuleden de bahsediyor. Kime idar gününden şule değilse onun şulesi var günden içeri. Yani başının üzerindeki o daire şeklindeki nur. Böylece görüyoruz ki Yunus Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde söylediği 4 tane 7'li basamağı 28 tane basamağı aşmış ve Vel Asr suresiyle bitirelim inşallah. Vel Asr, Asr'a yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllezîne âmenû, âmenû olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar hariç ve amelü salihat, ıslah edici ameller işleyenler, ikinci 7 basamağı aşanlar hariç ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasav bil sabr, sabrı tavsiye edenler hariç. Yunus da sabrı tavsiye edenlerin içinde miydi? Evet, bir insanın nefsinde sabırsızlık da afetlerden biridir. Sabır ise ruhun hasletlerinden biridir. Ne zaman nefsin bütün afetleri giderse sabırsızlık afeti de gider. Bütün afetlerin yerine hasletler alacağı cihetle sabırsızlık afetinin yerini de sabır hasleti alacaktır. Ve o kişi ihlas ve salahta sabrı tavsiye eden bir noktaya ulaşacaktır Yunus gibi. Gördük ki Yunus'umuz Vel Asr suresindeki 28 tane basamağın 4 tane ilgili sistemin 4'ünü de aşmış. Hem ahiret saadetine, cennet saadetine ulaşmış, hem de dünya saadetine ulaşmış. Ve Yunus'tan senelerce sonra, 100 yıllar sonra bir Molla Kasım geliyor. Yunus'un bütün şiirlerini tek tek okuyup o şiirlerden şeriata aykırı bulduklarının hepsini yakıyor. Ve bir şiir giriyor eline. Birçoklarını yaptıktan sonra bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker. Bunu okuyan Molla Kasım bu arada durmuş. Sonra Molla Kasım'ın tasavvufa girdiğini ve Allah'ın bir velisi olduğunu görüyoruz. Bir Molla Kasım gelir seni hesaba çeker diyor Yunus kaç yüzyıl evvel, kaç yüzyıl sonra olacak olan Molla Kasım'ın gelip onu hesaba çekeceğini, hem de Molla Kasım'ın eline o şiiri tutuşturarak Yunus gerçekleştirmiş. Öyleyse hep Molla Kasım'lar olacaktır. Hep Allah'ın dostlarını hesaba çektiklerini zannedeceklerdir. Halbuki onlar Allah tarafından hesaba çekileceklerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi Hazrül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi kılmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek ve bu istikamette dua ederek sözlerimizi burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Bir gidelim de her şemesi denildi değil. Ve aslında bir derece eski sorusunda da Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali'ni bize belirlikte olacaklar ve biz hazır zamanımızı tükenmeden hemen kendimize mücevherlerimize demek istiyoruz. Mücevherlerimiz öncelikle emeklerden sonsuz sünnete hazır yazıyoruz. İnşallah çok sürekli duvarlarınızı bekliyor ve bugünkü bu eksik sohbetimizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve de tekrar öğrencilerimizle baş başa bırakıyoruz. Tekrar mübarek edilmişten sonsuz sünnete diyoruz muhterem efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillah. Rabbül alemin ar-Rahman ar-Rahim aniki vel müdin iyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Sırat-ı azzele enel talihim gayrın azzele yalim ve nezahallim. Amin. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Siz, biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o Yüce Rabbimiz Allah sahibimiz, o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde her noktasında mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Şeyden evvel Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattığı yaratıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olan etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli varlığı yaratılmıştı. Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama iblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat olacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Ondan sonra insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Ve kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Hadise böyle bir dizaynda bütün insanlar için

İnsan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat filmimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taahhüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zâid dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Ve Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor. Üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Saik onları kameraya alıyor. Üç boyutlu olarak muhafaza ediyor. Kiramen Katibin Melekleri de ellerindeki mizanlarla hayatınızın her saniyesinde
yaptığınız her hareketi devamlı derecelendiriyorlar ellerindeki mizanla. Mizan, kainattaki mevcut her türlü olayı muhtevasına alan bir ilahi kompüter, bir ilahi bilgisayar. Her olayı her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan, olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif ve negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah-u Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar, ne eksik ne fazla. Kıl kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin yatasında orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman, seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainattaki kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak
şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet müesseselerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle birimiz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olsun o şahittir. Her devrin hangi devirde nebi yaşamışsa o devrin nebisi, peygamberi bütün kavimlerdeki resimlere tabiyetinde, onların dışındaki müşriklere tabiyetinde şahididir.

her devirde peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlığına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Mihakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imamını yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun. İster Allah'ın İrşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun. İster resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun. Hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları üçüncü grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler
aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani lider asaletine göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletine görevdedirler. Bütün nebi olmayan, nebi resul olmayan, veli resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaletle getirilir ve oradaki karşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyrisülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Seyircilikte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün velilerden sonra gelecek olan bütün nebilerden Allah Teala'nın ona yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke'sinin için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor.

ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse şahit olun. Biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler bütün ülkelerdeki Resuller'dir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa, o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu Resullerden birisi, herhangi bir milletteki Resullerden birisi ölürse Allah-u Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere Resul gönderildiği Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller selam makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın resimleri. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme

onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün resullerdir. Ve beşinci grup şahitler Selam makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikun el ebedin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Öyleyse insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bunu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olman Allah'ın inşaada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha üstteki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah-u Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katibin melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah-u Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitli gidecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

0: devresinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katibin melekleri, şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şahadetle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine 7 grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arş-ı Tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arş-ı Tutan melekler İndi İlahi'de huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin, tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmü Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Gene etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başın üzerindeki bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti, taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü %100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammide göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah-u Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah-u Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden üç boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah-u Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah-u Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak, kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gidecekler hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin.
1: Allah'a aittir. Ramazan suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Demek ki bir insan sadece Allah-u Teala'ya sorabilir. ve sadece Allah-u Teala'dan cevap alabilir bu istikamette. Öyleyse kim kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil taşıyorsa, işte bu meyili taşıyan kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Öyleyse Allah onu mutlaka seviline ulaştıracaktır. Çünkü Maide suresinin 16. ayet-i kerimesiyle Allah Teala bu istikamette herkese söz vermiş oluyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra bu insanlara işittiriyor. İrşat makamının sözlerinin anlamını işittiriyor ve idrak ettiriyor. Demin Araf suresinin 46. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Yani Allah Teala'nın yoluna değil de şeytanın yoluna tabi olan insanların durumunu söylemiştik. Onlar Allah'ın demiştik irşat yolunu gördükleri halde onu yol olarak kabul etmezler. Ama şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, dalalet yolunu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. İşte böyle insanları Allah Teala işittirmiyor ve idrak ettirmiyor. Allah onların işitmelerine mani oluyor. İşte bu hususu İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle anlatıyor. Diyor ki Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o Allah'ın ahiret gününe inanmayanlar var ya, Allah onlarla senin arana bir perde koyar, hicab-ı mestüre görünmez bir perde koyar. Sonra diyor ki Allah onların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyar, seni işitemezler diyor. Allah onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyar. Ve seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onların hepsi arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Demek ki insanlar eğer kalplerinde irşat yoluna doğru bir meyil duymayacak olan insanlarsa, irşat yoluna değil de dalalet yoluna doğru bir meyilin sahipleriyse bu insanlar, Allah Teala diyor ki onlarla senin arana evvela görünmez bir perde koyarız. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler. Onların kulaklarına Vakra isimde bir ağırlık koyarız. Bu ağırlık sebebiyle seni işitemezler. Onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyarız. Bu sebeple seni idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte bunlar Allah'ın irşat yoluna doğru ilgi duymayan, şeytanın yoluna doğru ilgi duyan insanlar. Onlar irşat makamının söylediklerinin manasını hiçbir zaman anlayamazlar, idrak edemezler. Peki idrak edenler de var mı? Evet. Allah Teala bunları Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde anlatmış. Diyor ki bu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki insanlara onlar diyor kendilerine ilim verilenlerdir. Yani irşat makamı herkese ilim vermeye çalışır. Ama bazı insanlar verilen ilmi anlayabilirler, alabilirler. Bazıları alamazlar. İşte İlmi alabilenlere ilim verilmiştir. Allah herkese ilim vermek ister ama herkes ilmi alamaz. İşte alamayanlar kendilerine ilim verilemeyenlerdir. Verilmeye çalışılmıştır ama verilememiştir. Onlar da ilmi alamamışlardır. Ve böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde gelin bu tarafta yer var. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde o insanlar kendilerine ilim verilenler olamamışlardır. Ama ilim verilenler var mı? Evet. Kimler bunlar? Özelliklerini sayıyor Allah Teala. Birinci özellikleri diyor, Allah onların kulaklarındaki vakrayı almıştır. Nereden biliyoruz? Çünkü ekinneti de almış. İkinci özellikleri, onların kalplerindeki ekinneti Allah almıştır ve yerine ihfat koymuştur. Üçüncü özellikleri bu insanlar irşat makamının söylediklerinin hepsinin haktan gelen sözler olduğundan emindirler. İşte bunlar kendilerine ilim verilenlerdir. Dördüncü özellikleri ve isimleri amiri olanlar. Oysa bu insanlar işitenlerdir ve idrak edenlerdir. Ya da asıl ifadesiyle Allah'ın işittirdiği ve Allah'ın idrak ettirdiği insanlardır. Öyleyse burada Allah'ın işittirmesi, Allah'ın idrak ettirmesi söz konusudur. Allah işittirmiştir, Allah idrak ettirmiştir bu insanlara. İşte bu insanlar amenü olanlar adını alıyorlar. Demek ki Allah'a olan yaklaşım basamaklarının ilk yedisini gördük. Birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olaylardan etkilenmeler var. Üçüncü basamakta kişinin kalbinde irşat yoluna doğru bir meylin oluşması var. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi var. Beşinci basamakta Allah-u Teala'nın o kişiye onu sebillere ulaştıracağına dair vaadi var, garantisi var. Altıncı basamakta Allah o insanlara işittiriyor. Yedinci basamakta da Allah o insanlara idrak ettiriyor. İşittirebilmek için kulaklarındaki vakrayı alıyor. İdrak ettirmek için de kalplerindeki ekinneti alıyor. Allah Teala işitenlerden bahsederken şunu söylüyor. Onlar davete icabet ederler sadece ki diyor, onlar işitenlerdir. Allah'ın daveti neydi? İrşad daveti. İrşad davetine kimler icabet eder, uyar? İşitebilenler. Allah'ın işittirdiği insanlar, yani ameni olanlar. Kim bu yedi basamağı aşmışsa, yani irşad makamının sözlerini işitmiş ve kalbinde idrak etmişse, işte o insanlar ameni olanlardır ki, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanların mutlaka hidayete ereceğini söylüyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Allah'a hidayet edeceklerdir. Allah onları kendi zatına mutlaka ulaştıracaktır diyor. Öyleyse ameni olan kimse, bu yedi tane basamağı aşan kimse, o kişi hayatta kalırsa mutlaka 21. basamağa kadar gidecektir ve hidayete erecektir. Hiçbir kuvvet o kişinin hidayete ermesine mani olamaz dünya üzerinde. Öyleyse bu kademeden sonra, bu kişinin yedi tane basamaklık birinci grup kademeyi tamamlaması halinden sonra acaba olay nasıl şekillenecek? Allah'ın yeni yardımları bu kişiye gelecek mi? Hem de birçok. İşte ikinci yedi tane basamaktan bahsedelim. Birinci yedinci basamak burada bitiyor. Ameli olma noktası yedi tane basamağın bittiği yer. Şimdi ondan sonra bir yedili basamak daha var. Yedi tane basamak daha var. Bu yedi basamağın ilkinden bahsediyoruz. Birincisi, Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesine bağlı. Allah Teala diyor ki Tegavül 11'de, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِهِ. Kim Allah'a amenü olursa onun kalbine hidayeti koyarız diyor Allah Teala. Amenü olanların kalbine Allah Teala'nın hidayeti koyması söz konusu. Bu Tegavül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu. Sonra ne diyor? Kaf suresi 32. ayet-i kerime. O cennete gidenler var ya, onların kalpleri mutlaka Allah'a dönüktür diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın nefsimizin kalbine koyduğu hidayet, kalbimizin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Kalbimizin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse bir insanın kalbinin Allah'a dönüşü, bu son derece önemli bir etken. Neye benziyor bu? Bir çeşme akıyor, elimizde bir sürahi var, götürüyoruz çeşmenin altına ama ters tutuyoruz. Bu sürahinin içine bir damla bile su girmez. Ama sürahiyi doğrultursak çeşmenin suyu sürahinin içine akacaktır. Öyleyse Allah-u Teala niye kalbimizi Allah'a döndürüyor? Sebebi şu, çünkü biz zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan rahmet ve fazl adında iki tane nur grubu geliyor, göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden henüz kalbimize ulaşamıyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala daha göğsümüzden kalbimize yolu açmamış. Bu yoldan bahsediyor Allah-u Teala 3. basamakta. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar diyor. O kişi zikir yaptığı zaman rahmet o kişinin göğsüne gelecek. Göğsünden de bu yol vasıtasıyla kalbine ulaşacak. İşte bir kişinin göğsünden kalbine, nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin gelebilmesi için Allah'ın bu yolu açması lazım. Böyle bir şeyi yapması için de o kişiyi kendine ulaştırmayı dilemesi lazım. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o insanları kendisine ulaştırmayı diliyor. Yani Allah-u Teala'nın bizi kendisine ulaştırmayı dilemesi bizim de dileğimize bağlı bir olay. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor. O zaman ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın fazlı ve rahmeti göğsümüze gelsin. Göğsümüzden de bu şifreli yolu takip ederek kalbimize kadar ulaşsın diye. İşte böylece Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin bu yolu bizim göğsümüzden kalbimize rahmeti ulaştırmaya başlıyor. 3. basamaktayız şimdi. Çünkü Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle. Diyor ki Allah Teala Zümer 22'de o kişinin kalbine sadece o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşır ki Allah o kişinin göğsünü teslimlere açmıştır. Yani o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Demek ki Allah kimin göğsünden kalbine bir yol açarsa sadece o kişinin kalbine Allah'ın nuru yani fazl ve rahmet ulaşabilir. Böyle bir hedefe insanların ulaşabilmesi şekle bağlı bir olgu. Ve bakıyoruz ki burada bizler için söz konusu olan şey kalbimize artık zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetinin ulaşması, fazlının da ulaşması. Ama kalbimize girebiliyorlar mı? Hayır. Çünkü hepimizin nefsimizin kalbinde mutlaka bir engel var. Herkesin nefsinin kalbinde Allah-u Teala bir mühür olduğundan bahsediyor. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Kim Allah'ın mürşidine değil de kendi nefsine tabi ise o kişinin kalbi mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İnsanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse insanların kalbindeki bu mühür neyi engeller? Fazlın o kalbin içine girmesini engeller. Öyleyse insanların kalplerindeki mühür söz konusu ve mührün engellemesi söz konusu. Ne oluyor? Kişi zikir yapıyor bu kademede. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne geliyor. Göğsünden de kalbine ulaşıyor yolu takip ederek. Ama kalbinde mühür olduğu için kalpten içeriye giremiyor. Çok sıkı döndüreceğiz şuraya açıyor. Tamam. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde insanların ikinci kademeden 3 tane basamak aldıkları bir noktadayız. Kişinin kalbine Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı beraberce ulaşıyor. Ama mühür olduğu için yalnız rahmet içeriye hafif olarak girebiliyor. Neden? Mühürün kenarlarından sızarak içeri girebiliyor. Öbür taraftan bir engel daha var kalbi aydınlatmasına. Nefsin kalbine 2 tane kapı açmış Allah-u Teala. Birisi Allah'tan rahmet getiren kapı, ikincisi de şeytandan karanlıkların zulmeti getiren kapı. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Diyor ki Allah ameli olanların dostudur. İlk 7 kademeyi 7 tane basamağı açanların dostudur. onların kalbini zulmetten nura ulaştırır. Şeytan da küfür ehlinin dostudur. Henüz Allah Teala'nın bu hedefine ulaşamamış olanların dostudur. Onların kalplerini nurdan zulmete götürür diyor. Yani ise iki türde olay var. Birisi Allah'ın rahmetinin kalbimize, fazlının kalbimize girmesi ve kalbimizi aydınlatması, nur haline getirmesi. İkincisi şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaşması ve kalbimizi zulmet haline getirmesi, karanlık haline getirmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşmak için bakıyoruz ki üç tane basamaktan geçmişiz. Ondan sonra ne olacak? Ve buna rağmen, engele rağmen biz daha çok zikir yaparsak Allah'ın daha çok rahmeti kalbimizin içine girecek, fazla giremeyecek ama daha çok rahmet kalbimize girecek ve bir gün kalbimizde huşu oluşacak. Allah Teala huşu için Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen rahmetle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Demek ki kişi zikir yapacak, Allah'tan da rahmet gelecek ve bu gelen rahmet o kişinin kalbinde aydınlık vücuda getirecek. İşte bu aydınlığın oluşturduğu şeyin adına Allah Teala huşu diyor. Öyleyse bu ikinci kademenin beşinci basamağı o kişinin huşuya ulaşması. Tekrar edelim basamakları. Birinci basamakta Allah o kişinin kalbine ne koyuyordu? Hidayet koyuyordu. İkinci basamakta bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a döndürüyordu. Üçüncü basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin içeri girebilmesi için bir yol açıyordu. Dördüncü basamakta bu yolu takip eden rahmet ve fazl kalbe kadar ulaşıyordu. Ama yalnız rahmet kalbe girebiliyordu. Ve bu rahmetin kalbe girmesi yeterli olduğu zaman o kişinin kalbinde bir aydınlık oluşuyor. Ve beşinci kademe böylece vücuda giriyor. Beşinci kademe o kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin aydınlanması hali. O kişinin nefsinin kalbi artık huşuya ulaşmış. İşte böylece nefsin kalbinin huşuya ulaştığı bir noktada yesildi. Huşu önemli miydi? Önemliydi çünkü demiştik ki kim huşuya ulaşırsa o kişi hacet namazını kıldığı takdirde Allah mutlaka ona o gece mürşidini gösterir. İşte kişi şimdi huşuya ulaşmışsa 12. kademede 12. basamakta hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Ve tabi Allah'tan mürşidini isteyen bu kişiye Allah da mürşidini gösteriyor. 13. kademe. 13. basamak. Ve bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıyor. Önünde diz çöküp tövbe ediyor. O zaman 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Mürşidine ulaşan bir kişiye Allah Teala'nın kaç tane ihsanı var söyle? 7 tane ihsanı var. Bu 7 tane ihsanın 7'sinden de bahsedelim şimdi. Birinci ihsanı Allah Teala'nın hacet namazını kılmış da mürşidini görmüş olan kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış. Onun önünde tövbe etmişse Allah'ın birinci ihsanı o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor derhal. Allah'ın birinci ihsanı. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime katımızda eğitim görmüş bir ruhla o insanı destekleriz diyor Allah Teala. Allah'ın katında eğitim görmüş olan bir ruh. Bununla Allah Teala'nın desteklemesi. Ama bu konuyu daha açık olarak Allah Teala Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Refi'ül derecatı ve zül arşı. Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah. Mülki ruha. Ruh ilka eder, ulaştırır. kime ulaştırır diyor? Allah'ın dilediği kişiye, buna ehil olan kişiye Allah'ın emrinden bir ruh ulaştırır. Niçin? O kişinin başının üzerine ulaştırır. Niçin ulaştırır? O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ulaştırır diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala'nın buradaki Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesiyle ifade ettiği şey son derece açık. Bir, o kişinin başının üzerine Allah Teala bir ruh ulaştırıyor. İki, bu ruh Rabbinin Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere geliyor. Ve bu ruh hangi emri tebliğ ediyor? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşma gününün geldiğini o ruha haber vermek üzere. Acaba bizim ruhumuz olamaz mı bu? Hayır, çünkü Allah Teala bizim ruhumuz için şunu söylüyor. Secde Suresi 11. ayet, 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhi. Onun diyor, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. İki tane özellik var. Bir, fizik vücudumuzun içine. İki, üfürülüyor ruhumuz. Halbuki burada fizik vücudumuzun içine değil, başının üzerine gelen bir ruh ve de üfürülmüyor, ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Öyleyse böylece Allah Teala ve Tekaddüs'ün ilminde fizik vücudumuzun içine değil, üzerine gelen Allah'ın ulaştırdığı mürşidimizin ruhu söz konusu. Peki bu ruh ne diyor bize? Ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, benimle gel. Ve ruhumuz derhal vücudumuzdan ayrılıp mürşidimizin ruhuyla beraber onun ait olduğu dergaha gidiyor. Ve tabii bu dergahta rahle-i tedris başlıyor. Çünkü orada Allah Teala o kişiye bir rahle tahsis ediyor. Ve o kişi o rahlede mürşidin manevi izzetinde orada rahle tedrisata başlıyor. Yani o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor.
2: Allah.
1: İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük hakikati anlatıyor hepimize. Diyor ki zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür.
2: Allah.
1: Hangi gün? Ruhumuzu hakka ulaştırmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. İşte o gün hak günüdür diyor. Ve diyor ki dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakime kavuşur o gün diyor. Niye? Çünkü o gün mürşidimizin elini öptüğümüz gün, mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Hangi dergaha ulaşırsa orada sırat-ı müstakime vasıl olur. Burada ruhumuz için olay ne? Artık ruhumuz için bir olgu vardır. Ruhumuz vücudumuzdan artık tamamen ayrılmıştır. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Ulaşınca ne olacaktır? Aynı ayet-i kerime onu da söylüyor. Meaba kelimesiyle ifade ediyor. Ne zaman bizim ruhumuz Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. Yani Allah'ın zatı bizim ruhumuza meab olacak, sığınak olacak diyor Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala'ya ulaştığımız zaman ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor ve Allah bizim ruhumuza sığınak oluyor, meab oluyor. Demek ki ikinci hediyesi Allah Teala'nın ruhumuzu vücudumuzdan ayırmak ve Allah'a doğru yola çıkarmak. Üçüncü hediyesine Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime şöyle diyor. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ imane, onların kalplerine, kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ve Allah Teala o gün kalbimizin içine, mürşidimize ulaştığımız gün imanı yazıyor. Önemli mi? Kimin kalbine iman yazılırsa kişi o gün mümin olur. İşte insanlar mümin olmakla kafir olmayı birbirinden kendilerine göre ayırmışlar. Kim Allah'a inanırsa mümindir diyorlar. Kim de diyorlar inanmıyorsa kafirdir. Halbuki Allah'a inanan, Allah'a inandığı için mümin olamıyor. Mümin olduğumuz gün kalbimize iman yazıldığı gün. Ondan evvel Allah Teala bizleri mümin standartlarının içinde kabul etmiyor. Hangi ayet-i kerimeden anlıyoruz? Hücurat 14'ten anlıyoruz. Şöyle diyor Allah Teala: Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmalısınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine, İslam'ın arasına girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani kalbinizin içine iman yazılmalı. İşte bir insanın kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazana kadar o kişi hedefine ulaşmış değildir. Yani Allah-u Teala o kişiyi mümin kabul etmiyor. Kabul etmesi için bizatihi kendisinin, Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması lazım. Ne zaman yazılıyor? Mürşidimize ulaşıp da onun elinden öperek tövbe ettiğimiz gün. Öyleyse olay bir büyük olay. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bizi nefsimizin kalbine iman yazmak suretiyle mümin kılıyor. Kalbimize iman yazılması başka bir olayı da başlatıyor. Bu olaya nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsin temizlenmeye başlaması diyoruz. Bir insanın nefsinin temizlenebilmesi, Allah Teala'ya nefsimizle yemin vermişti. Tezkiye olacağım, temizleneceğim, arınacağım diye yemin vermişti. İşte bu tezkiye, temizlenme, arınma yemininin yerine getirilebilmesi mutlaka kalbimize imanın yazılmasına bağlı. E ne olacak iman yazılmışsa? Bakınız ne oluyor. Kalbimize iman yazılmadan evvel de zikir yapıyorduk. Kalbimize, göğsümüze kadar Allah'ın rahmeti ve fazlı geliyordu. Göğsümüzden de kalbimize ulaşıyordu. Ama kalbimizden içeri yalnız rahmet girebiliyordu. Hem de az bir miktarda giriyordu. Aynı zamanda nefsimizin kalbine karanlıklar da giriyordu. Ama ne zaman ki nefsimizin kalbine Allah imanı yazıyor. O noktadan itibaren Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin ihsanı o istikamette gelişiyor ki o noktadan itibaren Allah Teala'nın şöyle bir ihsanı söz konusu. Zikir yapıyoruz. Zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Rahmet ve fazl beraberce mührün üzerine baskı yapıyorlar. Ve mühür kalbimizden içeri girip zulmet kapısına kadar ulaşıyor ve onu kapatıyor. Niye eskiden giremiyordu da şimdi giriyor? Çünkü eskiden o mühürün altına, kalbimizin içine Allah henüz iman kelimesini yazmamıştı. Ama şimdi Allah kalbimizin içine, mührün alt boyutuna iman kelimesini yazmış. Yazınca mühür hareketli hale gelmiş. Bir pistonun içindeki, bir silindirin içindeki pistonun hareketi gibi hareketli hale gelmiş ve rahmetin ve fazlın baskısıyla kalbimizin içine kadar giren mühür zulmet kapısına kadar ulaşıyor ve zulmet kapısını kapatıyor. Yani böyle bir insan, kalbine iman yazmış olan bir insan, zikir yaptığı andan itibaren zikir boyunca o kişinin kalbine şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değildir. Sadece Allah'ın rahmeti o kalbe girer ve Allah'ın fazlı o kalbe girer. Rahmet ve fazl beraberce girdiği için, zulmet de giremediği için işte o kişinin kalbinde nefs tezkiyesi böylece başlar. Çünkü Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi için diyor ki o kişinin kalbine hem fazl hem de rahmet beraberce girebilmeli. İşte şimdi o kişinin kalbine Allah'ın fazlı ve rahmeti beraberce girebilmektedir. Bundan sonrasını çayları içtikten sonra söyleyelim. Herkes rahat rahat çaylarını içsin. Hay Allah razı olsun. Tabii bu arada belki hocam sual sorar. O zaman biz de inşallah cevap veririz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da kapatalım. Nasıl kapanıyor bunlar? Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sana diyor kitabı indiren odur. Bu kitapta hem muhkem ayetler vardır hem de müteşabih ayetler vardır diyor Allah-u Teala. Muhkem ayetler diyor, Ümmül Kitab'ın esasını oluşturur. Ümmül Kitab nedir? Şimdiye kadar indirilen bütün kitapların muhtevasını toplayan birinci kitap Tevrat, ikinci kitap Zebur, üçüncü kitap İncil, dördüncü kitap da Kur'an-ı Kerim. Onu görürseniz eğer Ümmül Kitab'ı, bu dört kitabın da onun muhtevasında olduğunu görürsünüz. Hatta Allah Teala ayırır, size ayrı ayrı gösterir. İşte bu kısım der Tevrat, bu kısım der Zebur, bu kısım İncil, bu da Kur'an-ı Kerim der ve böylece onların esasını teşkil eder. Bir şey soracaktın galiba. İşte Zebur, suhuflar. Zebur denilen şey, suhuf demek zaten. Adem Aleyhisselam'dan var var. Bunlar da var. Hatta daha başka bir şey de var ama onu söyleyemem size. Ama var. Yani Allah Teala ne indirmişse hepsi orada mevcut. İşte bu Allah Teala diyor ki buraya almadığım zaman sana söylerim ne olduğunu. Oğlum. Diyor ki bu benim indirdiğim diyor ayetler. Hem müteşabih ayetlerdir hem de muhkem ayetlerdir. Şimdi muhkem ayet

ilimde diyor kökleşmiş olan rasihun derler ki bu söylenen şeyler, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen şeyler eminiz ki mutlaka Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Müteşabih ayetleri demek ki ulul elbab'tan başka kimse tezekkür edemiyor. Tezekkür etmek bir konu hakkında bir ilmin sahibi olarak açıklamada bulunabilmek yetkisi demek. Açıklamada bulunamıyorlar. İlimde ne kadar kökleşmiş olurlarsa olsunlar, ilmin, aklın hudutları içindeki seviyesi onlara hiçbir zaman müteşabih ayetlerin açıklanması yetkisini vermez. Ama Allah Teala diyor ki ulul elbab, onlar bu müteşabih ayetleri açıklama yetkisinin sahipleridir. Ulul elbab kimlerdir? Allah Teala ulul elbab'ın tarifini vermiş. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime diyor ki o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de, yani daima Allah'ı zikredenlerdir. İnsanlar düşünün, üç halde bulunabilirler insanlar. Bir, oturur haldedirler. Şimdi bizim oturduğumuz gibi. İki, ayaktadırlar. Buraya geldiğiniz sırada olduğu gibi. Üç, yatıyor haldedirler. Akşam yattığınız gibi. Ama dördüncü bir hal kimse için mümkün değildir. İnsan sadece üç halde bulunabilir. Ya oturur halde, ya ayakta, ya da yatıyor halde. Ama dördüncü hal yok. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde herkese daimi zikri farz kılmış. Herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir herkese farz kılınmış. İşte bu daimi zikrin insanlara farz kılındığı noktada Allah'ın bir hedefi var. Bütün insanların daimi zikre ulaşması. İnsanlardan her kim otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediyorsa işte bu kişi ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olması ona ne sağlar? Evvela ulul elbab kelimesinin anlamına bakalım. Elbab, lübler demek. Çift beyle yazılan lübler demek. Lüb ise Allah'ın sır hazineleri demek. Yani gökler aleminin bütün sırları, yerler aleminin bütün sırları lübleri teşkil eder. Lübün sahibi ise Allah'ın o lübler konusunda kendisine mutlak ihsanda bulunduğu, sırrı gösterdiği kişilerdir. Peki bu kişiler bu lüblere nasıl sahip olurlar? Çünkü daimi zikrin sahibi oldukları zaman Allah Teala onların kalplerine mutlak aydınlık verir, kalplerini müzeyyen kılar. Başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır, kapkaradır, hem de sertleşmiştir. İşte Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerindeki bu karanlıktan bahsediyor. Karanlık oluştan ve sertleşmekten bahsediyor. Böyle bir sertleşme ortamı bütün insanların kalplerinde mutlaka oluşur. Demek ki bütün insanların kalpleri başlangıçta hem sertleşmiştir hem de kararmıştır. Neden? Çünkü o kişilerin kalplerine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değildir. Allah'ın nurunun kişinin kalbine girmesi neyle mümkün? Bir zikirle mümkün. Ama böyle bir şeyin oluşabilmesi için kişinin mutlaka amel olmaktan öteye geçmesi lazım. Yani bir kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi için bir, Allah'ın o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecellisi lazım. İki, Allah'ın o kişiyi sevillere ulaştıracağına dair söz vermiş olması lazım. Üç, Allah'ın o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıp o kişiye işittirmesi lazım irşat makamının sözlerini. Dört, o kişinin kalbine ekinneti kaldırıp ihfat koyması lazım. Beş, o kişinin kalbine hidayet koyması lazım. Altı, bu hidayetin o kişinin kalbini Allah'a döndürmesi lazım. Yedi, Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir rahmet ve fazilet yolunu açması lazım. Bu şartlar varsa ancak, bu şartlar oluşmuşsa kişinin kalbine ancak rahmet girebilir. Huşuyu sağlamak üzere. Bu şartlardan sonra kişinin kalbi ancak hafif bir şekilde aydınlanmaya başlayacaktır. Bu noktaya kadar

0: Kalbi tamamen kapalıdır Allah'ın nuruna. Öyleyse hiç kimsenin kalbine normal şartlar altında Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. Öyleyse herkesin kalbi baştan karanlıktır. Karanlıksa Allah Teala diyor ki onların kalplerindeki kışavet adlı perdeyle onların kalp gözlerini kapatırız. Kalplerinin kulaklarını mühürleriz diyor Yasiye Suresi 13. ayet-i kerime, Araf 179. Her ikisinde de Yasiye 23'te de Araf 179'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki o insanların kalplerinde işitme hastası vardır, işitemezler onunla. Görme hastası vardır ama üzerinde kışavet adlı bir perde vardır, göremezler. Fıkıh etme hastası vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların kalplerinde bunlar var, karanlık var. Karanlık sebebiyle de her şeyleri örtülü ve mühürlü. Görmeleri de mümkün değil, hissetmeleri de mümkün değil, işitmeleri de mümkün değil. Özelliği ne? Kalplerin karanlık oluşu. Ama kim ulul elbab olursa o kişinin kalbine daimi zikrin sahibi olduğu için o kişi kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Ve salavat ulaşacaktır. Bunlar kesintisiz olduğu için kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Tam aydınlığa ulaşmış olacaktır. Kimin kalbi karanlıksa işareti belli. Allah o kişinin kalbindeki gönül gözünü açmıyor. Kalp kulağını açmıyor, fıkıh hastasını çalıştırmıyor. Ama kimin kalbi mutlak aydınlığa ulaşmış da müzeyyen olmuşsa Allah o kişinin kalbindeki görme hastasını açıyor. Kişinin kalbindeki göz görmeye başlıyor. Kişinin kalp kulağı işitmeye başlıyor Allah'ın söylediklerini. Kişinin kalbindeki fıkıh hastası Allah'ın söylediklerini işiterek, bir, Allah'ın gösterdiklerini görerek, iki, fikir sahibi oluyor, muhakeme sahibi oluyor, hüküm sahibi oluyor ve kişi böylece Allah'a yakin, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ediyor. Allah'ın ayetlerine insanlar nasıl yakin sahibi olur? Hac suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Hayır. Hac 75 değil miydi şey? Hazreti İbrahim'e Allah Teala ve Tekadetleri diyor ki biz ona diyor Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Ha, Enam 75. Hay Allah razı olsun. Evet. Enam suresinin 75. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki biz diyor İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Niçin? Yakin sahibi olsun diye diyor. Yakin sahibi olsun diye. Ayetlerimize yakin hasıl etsin diye. İşte Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edebilmek Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde 3 kategoride ifade ediliyor. 1. İlmel yakin. Bir insan ilim açısından şu dünyada mevcut olan her şeyi öğrense en üst makamda ilmel yakinin sahibi olur. Ama eğer kalp gözü açık değilse, hiçbir şeyi görmemişse o kişi aynel yakin olamaz. Ne zaman ki görmeye başlar üst alemlerin görüntülerini, birinci gök katını, ikinci gök katını, üç, dört, beş, altıncı gök katını, yedinci gök katını, bu gök katlarının son noktası Sitetin Müntahadır, varlıklar aleminin, aynı aleminin sonu. İşte bu noktaya kadar kişinin ulaştığı bu yer aynel yakindir. Sonra kişi bunların hepsini gördüğü zaman işte Allah Teala'nın o ulul elbab kulu olacaktır ki o sırların, o gök katlarının sırlarının Allah'ın yakin hasıl eden ayet-i kerimelerinin sırlarına vakıf olsun. Sonra bir gün o kişi Rabbini de görecektir. Ve o zaman aynel yakini açacak, hakkel yakin olacaktır Allah Teala'ya. İşte hakkel yakin kademesine ulaşan kişi öyle bir yakin hasıl etmiştir ki Allah Teala'nın ayetlerine, o bütün müteşabih ayetlerin sırlarının sahibidir. Onun için Allah Teala ve Tekadetleri ulul elbab olan, lüplerin sahibi olan kullarının daimi zikir ehli olmasını şart koşuyor. Onlara sadece bunu ihsan ediyor ki o kişilerin kalplerinin bir defa aydınlandıktan sonra bir daha kararması mümkün değildir. Nefslerinin bütün afetlerinden bu insanlar kurtulacaklardır. Ruhlarının hasletleri duruma hakim olacaktır ve bir daha da bu hakimiyetini asla kaybetmeyecektir. Öyleyse ulul elbab dediğimiz zaman bunların hak gel yakinin sahibi olan kullar olacağını görüyoruz. İhlas kademesinin ötesinde salahta ve o nokta o kişinin bütün gökler hakkında, bütün yerler hakkında Allah'ın bir kuluna göstermesini uygun bulduğu her türlü sırrın kişi sahibi olacaktır. İşte o zaman bu insanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini hakkel yakin kademesinde yakin hasıl ederek Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ederek öğrenmişlerdir. İşte bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edebilmektir. Bu noktada olgunlaşan bir olay bu. Öyleyse onların dışındaki insanlar ne kadar şu dünya üzerinde çalışarak ilim sahibi olsalar, üniversiteleri bitirseler, doçent olsalar, profesör olsalar, ordinarius profesör olsalar ama gene de Allah'ın müteşabih ayetlerini tezekkür edemiyorlar. Böyle bir yetkileri yok. Onun sırrı ancak ulul elbab olmasına bağımlı insanların. Ulul elbab olmaksa ancak daimi zikirle mümkün olabilen bir şey. Böylece Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerinin muhkem ayetlerinden olan farklılığını gördük. Müteşabih ayetlerin özelliği şu alemde ve aklımızın hudutları içindeki hadiselerin ötesinde bir şeyler söylemeleri. Muhkem ayetler bu alemde bizim aklımızın hudutları içinde hemen anlayabileceğimiz özellikler taşırlar. Mesela namaz kılmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmış namazın nasıl kılındığını öğrenmişiz. İşte bu muhkem bir ayettir. Neden muhkem bir ayettir? Çünkü normal akıl sahibi olan herkes namaz kılan birisine bakıp da bir de ayeti kerimeleri öğrendiği zaman namazı kılar. Bu herkesin göz önünde cereyan eden normal bir olaydır. Ama Allah Teala dediği zaman Habibim orada senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı dediği zaman bunu herkes anlayamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürüyor Hudeybiye'de kendisine biat edilenlere. Allah-u Teala diyor ki sen onlara el öptürdüğün zaman onların diyor ellerin üzerinde senin elin yoktu diyor. Allah'ın eli vardı diyor. İşte muhkem ayet değildir bu. Çünkü akılla buna kimse cevap veremez. Olayın gerçeğini bilmedikten sonra bu sualin cevabı yoktur. Ama eğer o kul bu işi yaşamışsa bilirse ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri bazı kullarına tecelli eder. Eğer tecelli ederse bu bütün vücut tecellisidir. Bu tecelli mutlaka eli de kapsar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürendir ama onun elinde de vücudunun her noktasında da tecelli eden Allah'tır. Allah ise hakim unsurdur. Öyleyse diyor ki Allah Teala onlar el öptüğü zaman senin elin değil benim elim vardı. Sanki Allah'ın eli mi var? Hayır. Ama ele tecelli ediyorsa el şeklinde tecelli etmiştir Allah-u Teala. Öyleyse o tecellinin sonucu olarak Allah-u Teala bunu söylüyor. Benim elim vardı diye. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın müteşabih ayetleri herkes için bir sırdır. Allah-u Teala sitetin müntahadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sitetin müntahanın varlıklar aleminin en sonundaki ışık saçan ağaç olduğunu görmeyen bir insan bu konuda hiçbir şey söyleyemez. Adı der, Sittetin Müntahadır. Ne olduğunu Allah bilir. Allah Teala indi ilahiden bahsettiği zaman orada huzur namazının kılındığını görmeyen bir insan orada huzur namazının kılındığını söyleyemediği gibi Sittetin Müntahanın nasıl bir yer olduğunu, Allah'ın indi ilahisinin nasıl bir yer olduğunu, oradaki tahtların durumunu, o tahtların altın mı, gümüş mü, mücevherlerle süslü mü, nasıl olduğunu, İnsanların kıldığı o onarlık dizler halindeki namazın altında seccadelerin mevcut olup olmadığını, o alemin aydınlık bir alem mi, karanlık bir alem mi olduğunu görmeden kimseye bir şey söyleyemez. Öyleyse Allah Teala'nın müteşabih ayetlerini açıklayabilme yetkisi ulul elbabındır ki Bunlar aklın hudutlarının ötesindeki şeylerdir. Görmeden, kalp gözü açılmadan hiç kimse müteşabih ayetlerin tezekkürünü yapamaz. Kalp kulağı açılmadan gene olmaz. Kişinin kalp gözü açık olsa o zaman o gördüğü şeyin ne olduğunu bilemez. Allah Teala cehennemi mi gösteriyor, cenneti mi gösteriyor, cennetin hangi katını gösteriyor, gök katlarından hangisini gösteriyor, acaba hangi katta hangi işlem olur? İnsan ruhları nerede yıkanır, nerede suvarılır? O şeffaf havuzlar hangi kattadır? Ve zamanın halifesi ya da sağ ve sol kanat velileri kimlerin hangi ruhların başlarından aşağı doğru itip de onları başlarının üzerine kadar o sıvının içine daldırırlar. Sıvının rengi ne renktir? Nerede el öpülür? Nerede nurlanma olur? Bunları oralarını görmeyen insanlar bilemezler. Gördükleri zaman da şunu bilemezler. Acaba hangi katta bu olay gerçekleşiyor? O katın mahiyetine, işte bu ikincisini, nerelerde olayın cereyan ettiğini, nasıl cereyan ettiğini gördüklerinin ötesindeki bilgiyi kalp kulaklarıyla Allah'tan alacaklardır. Öyleyse onların kalplerindeki mühürün de açılmış olması lazımdır. İşte kim daimi zikre ulaşırsa hem kalbinin gözündeki dışavet adlı perde açılır, hem de kalbinin kulağındaki mühür açılır ve o kişi böylece en üstün standartlarda Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün gökler aleminin ve yerler aleminin sırlarına muttali olur. Tabiatıyla müteşabih ayetler hakkında konuşma yetkisi de onundur. Allah Teala Maidis Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olanlar, yani ulul elbab olanlar. Öyleyse zikir ehline sormak, kime sormaktır aslında? Allah'a sormaktır. Çünkü zikir ehline Allah verecek cevabı. Madem ki onun kalp kulağı açıktır, Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor, o sual sorulur sorulmaz, Allah Teala ona uygun görürse o sualin cevabını verecektir. Öyleyse niçin Allah Teala zikir ehline sorun diyor? Çünkü cevabın alınması en kuvvetli ihtimal onlardır. Kendilerinden verseler olmaz. Ama o cevabı mutlaka Allah Teala biliyor. Kim hangi suali sorarsa sorsun, o sualin cevabı Allah'ta muhakkak vardır. Öyleyse bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde insanlar için müteşabih ayetlerin cevaplarını vermek zikir ehli için geçerlidir. Onlar da kendileri bu sualin cevabını vermiyorlar. Her şeyi bilmeleri mümkün değil. Ama bilemedikleri şeylerin cevabını da Allah Teala biliyor. Onun için Allah Teala öyle söylüyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani siz onlara sorarsınız, biz de onlara söyleriz. Onlar da söylediklerimizi size iletirler anlamına bu ayet-i kerime. Öyleyse müteşabih ayetler mi? Mutlaka kişinin ulul elbab seviyesinde olması lazım. Ulul elbab olabilmek için de daimi zikre ulaşmak şart. Nedir daimi zikir? Bileceksiniz ki kalbiniz her zaman çift atar. Çift tecelli atar. Her çift atışında da mutlaka Allah kelimesini tekrar eder. Hayatınız boyunca doğuşunuzdan itibaren bu hep böyle devam edecektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbiniz hep çift atacaktır. İşte ne zaman sizin içinizdeki bir sesi ona angaje ederseniz, kalbinizin her attığında içinizdeki ses de Allah demeye başlarsa, uzun süre bunun kalması için gayret sarf ederseniz, seneler sonra öyle bir güne ulaşırsınız ki, o gün sizin kalbinizin her atışında içinizdeki ses mutlaka Allah demeye devam edecektir. İşte bunun hiç kesintisiz olduğu, gece veya gündüz, günün 24 saati boyunca hep kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin Allah kelimesini hiç kesilmeden tekrar ettiği bir noktaya ulaşırsanız, işte o zaman Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bayram Veli gibi daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşan kişinin ise mutlaka Allah Teala kalp gözünü açar, mutlaka kalp kulağını açar, mutlaka kalbindeki fıkıh hassasını açar ve onu çalıştırır ve böylece kişi Allah Teala'nın indinde ulul elbab olur, yani lüplerin sahibi olur, bütün sırların sahibi olur. tabiatıyla müteşabih ayetlerin hepsinin de cevabı bu kişide vardır. Hay Allah razı olsun. Burada bitiyor herhalde bu. Bir lokma da ben alayım şunları. Alayım mı? Peki, tamam. Kötü oldu mu?
1: Değiştirmiyorum.
0: Değiştir. Gelmeyeceğiz olur. Sualinizi burası almadı. Yüksek sesle sorun ki yüksek sesle sorun. Sizde var zaten o. Teşekkür var. Yani şimdi bakıyoruz mesela Kadriye kardeşimiz 1986 yılında Kasım ayının 29'unda tutuklanmıştım ben. Kasım ayının 10'dan itibaren, 3 ay sonradan itibaren bütün konuşmaları almış Kadriye ayrılana kadar. Yani Kadriye'de şimdi bir hazine var. 100 tane kitap yazılabilir orada. Her konuyu ayrı ayrı kasetleri almış. Şimdi onları Ferit kardeşimiz inşallah klasifiye edecek. Yani dinleyip Alev Hanım kardeşimizle beraber dinleyip bölümlere ayıracaklar. Yani ayırdıkça onların her birini şey haline getireceğiz. Yani her şehirdeki kardeşimiz bir grubu alacak, yazacak. Aynı anda 4 yerde, 5 yerde birden yazılacağı için kısa zamanda onların hepsini yazıya inşallah dökeriz. Yazıya döküldükten sonra bir cümle düşüklüklerini kitabi hale getirmek kalıyor. Onları da yaptığımız zaman elimizde kaç yılın birikimi olan bir şey olacak. Yani şu anda sorulabilecek olan aşağı yukarı bütün suallerin cevapları orada hamdolsun ki var. Sen tezekkür diyorsun, tezekkürün cevabı orada var. Hızlıysan abi de o zaman tezekkürden başla tabii. Çok daha iyi olur. Saat kaç oldu? Eyvah, 4:30 olmuş. Çok hızlı geçiyor bu zaman. Biz de 5'te falan gideceğiz herhalde. Allah nasip ederse. Gidecek miyiz Yeşil? Her şey nasipli. Hay Allah razı olsun. Başka sual var mıydı? Hocam ben gittikten sonra sen devam edeceksin herhalde değil mi? Yani çünkü konuyu tamamlamak mümkün değil. Böyle 2,5 saat içerisinde. 1 saat filan da en azından senin devam etmen lazım ki o hedefe ulaşabilesin. O zaman kaldığımız yerden devam edelim.
1: Hocam,
0: yapabildiğimiz kadar yapalım.
1: Geçmiş namazlarınızı soracağım ben.
0: Heh. Geçmiş namazlarınız için madem ki artık katıldınız. Bu noktadan itibaren biz zaten adetimiz öyle. Her namaza mutlaka evvela bir borç kılarız. Yani bizim aramızda kim girmişse evvela borç kılar. Biz de dahil olmak üzere çünkü hepimizin borçları vardı.
1: Ben Ankara'dan tatlılık için geldim.
0: Allah razı olsun. Ankara'ya döndüğümüz zaman Ankara'da devam edeceksin. Tamam. Çok güzel. Adres
1: alacağım. Otoburcu'ya
0: tamam. Burada zaten hanım kardeşimiz çok. Allah şükürler olsun. Sizi de bekleriz inşallah aramızda. Evet. Suali olan var mı? Evet efendim.
1: O kalp de Allah'ın tecelli
0: etmez. Etmez. Allah-u Teala'nın tecelli ettiği kullar o tecelliye layık olanlar sadece. Yani Allah'ın tecellisi dediğimiz zaman tecelli bir fizik olaydır. Yani Allah'a göre. Bu olaya vahdedi vücut diyor Yunus. Yani Allah Teala'nın gelerek bu fizik vücudu işgal etmesi hali. O zaman fizik vücudun her zerresinde o anda Allah bulunuyor. Kişi ölmüyor. Hayatta yalnız kımıldayamaz o olay sırasında. Allah Teala orada bazı insanlara bu vahdedi vücudu sarhoş halde yaşatır. Sekr hali deniyor buna tasavvufta. Bazıları da ise şuurludur. Olayı yaşarlar. Bu olay sırasında Allah Teala kişiye kendi içini gösterir. Nasıl gösterir? Şimdi kendinize kendi içinizden bakıyormuş gibi düşünün. Kendi içinizden dışınıza doğru bakıyorsunuz ve düşünün yalnız deriden ibaretsiniz. Turuncu renkte bir şey görebilirsiniz ancak içinizden vücudunuzun bütün çıkıntılarını, burnunuzun çıkıntısını, dudağınızın çıkıntısını, çenenizin çıkıntısını, vücudunuzun çıkıntılarını, yukarınızda başınızın şeklini kendi içinizden göreceksiniz. Böyle bir gösteride Allah-u Teala nasıl sizinle beraber olduğunu yaşatacak size. O zaman ayak parmaklarınızın ucundan, saçınızın tellerinin her birine kadar her zerrenizde Allah sizinle beraber olur. İşte bu beraberlik sırasında sekr haline girenler enel hak diyorlar. Ben hakkım diyorlar. Aslında gerçekten hakla beraberler, tamam, bir yanlışlık yok. Ama ben hakkım demeleri Allah-u Teala'ya göre hatalı. Çünkü sarhoş hale geldikleri için, o anda kendilerinde de Allah beraber olduğu için, tecelliyi yaşadıkları için enel hak diyorlar. Aslında biraz sonra Allah-u Teala onları dilediği anda terk edecek. Onlardan ayrıldığı zaman bu olay bitmiştir, tecelli olayı bitmiştir. Onlar gene kuldur, Allah da gene Allah'tır. Onunla beraber olduğu zaman da Allah'tır. Yani düşünün, tabi bu basit bir misal, tuzu eritiyorsunuz şeker içerisinde, su içerisinde. Suyu uçurduğunuz zaman tuz tekrar oradadır. Su tuzla beraber uçmaz. Bu tabi çok basit bir misal oluyor Allah-u Teala ile kul arasındaki bu ilişkiye göre. Ama Yunus bunu defalarca yaşamış. Anlatıyor zaten şiirlerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca yaşamış. Allah-u Teala kime tecelli ettiyse onlar defalarca yaşamışlardır bunu. Vahdet-i vücut olayı. Öyleyse Allah-u Teala ile kul arasındaki ilişkilerde bir tecelli olayı mı var mı? Var. Ama herkes bu tecelliyi yaşayamaz. Tecelli için kişinin sıfatlarının ona müsait olması lazım. Asgari kademe daimi zikirdir. Yani daimi zikre ulaşamayan bir insanın Allah'ın tecellisine maruz kalması mümkün değil. Allah-u Teala emin kullarına tecelli eder. Ya da öyle bir yere ulaşması lazımdır ki o yer full temiz olmalıdır. Hani insanlar için de böyledir. Yani temiz insanlar vardır. Çok böyle dikkatle seçerler her şeyi. Bilmem 3 defa sabunlarla ellerin vesaire. Titizlendikçe bunun sayısı artar. Allah Teala için de muhakkak ki kendi kulunu kendisi yetiştirdiği cihetle en iyi şekilde o sokar. Daimi zikir kişinin kalbinde nefsin afetlerinden hiçbirini bırakmıyor. Ruhun bütün hasletleriyle mücehiz kılıyor kişiyi ve kalbi bir ışıklı aydınlık haline geliyor. Yani ışık veren bir aydınlık haline geliyor. Buna müzeyyen olma diyor Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Kimin kalbi daimi zikir sebebiyle şey olursa, müzeyyen olursa onlar üzerinde Allah Teala'nın tecellisi tahakkuk edecektir. Ve mutlaka bu olayı yaşarlar onlar. Ama söylediğim gibi en alt kademe daimi zikir. Allah razı olsun. Evet, öyleyse devam edelim mi kaldığımız yerden? Ne diyorsunuz canım, devam edelim mi? Demek ki nerede kalmıştık? İnsanoğlu dedik, mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman Allah'tan 7 tane hediye alır. Kaçını söyledik? 1. Mürşidin ruhu kişinin üzerinde şekillenir, oluşur. 2. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. 3. Allah kişinin kalbine imanı yazar, kişi mümin olur. 4. Kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması sebebiyle o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kalbine hem rahmet hem de salavat hem de nur yani fazl ulaşır. Ve kişi nefs tezkiyesine başlar. 4 olaydan bahsettik. 4 hediye. 5.'si ne? Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Kendi mürşidine ulaştıysa kişi, Allah'tan sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi mutlaka bütün günahları sevaba çevrilen bir özellik taşır. Görmedi, ulaştı, sonra gördü, netice hiç değişmez. Gördüğü günden itibaren, ulaştığı günden itibaren geçerlidir olay. Allah onun bütün günahlarını o gün affetmez. Affetmek demek, sıfıra ulaştırmak demek. Bu sıfıra ulaşmıyor. Mesela şurası sıfır, sıfırın şu kadar altına düşsün, kişinin bu kadar günahı var, burada yeri. Affedildiği takdirde sıfır noktasına ulaşır kişi. Ama günahlar sevaba çevrilirse sıfıra ulaştıktan sonra o kadar da yukarı çıkar. Bütün günahlar sevap hüviyetini alır. İşte kim Allah'ın mürşidine ulaşmışsa Allah'tan sorarak o kişi bütün günahlarının sevaba çevrildiği bir özelliğin içine girer. Ve bu Allah-u Teala'nın beşinci ihsanı. Altıncı ihsan, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine dayalı. Diyor ki Allah-u Teala, biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. 700 katı ihsanda bulunuruz demiyor. Bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar. Anlıyoruz ki bu kademeli bir olay. Yani bir insanın işte bu noktadan sonra nefsi emmare kademesini tamamlayabilirse Allah Teala ona 100 kat ihsanda bulunacak. İkinci kademe olan levame kademesini tamamlarsa 200 kata çıkacak. Mülkime'de 300 kata çıkacak. Mutmainne'de 400 kata çıkacak. Radiye'de 500, Mardiye'de 600 ve Teskiye'de 700 kata çıkacak. Ve kişi Allah'tan bir tek sevabına mukabil onun 700 katını ihsan olarak almaya başlayacak. Ve yedinci ihsan, Allah Teala'nın salavat isimli ihsanı. Bir kişi ulul elbab olduktan sonra, ulul elbab 26. kademedir. 27. kademede salah var, kişi ihlas var, kişinin nefsindeki bütün afetler yok oluyor. 28. ve son kademede ise salah var, kişi salihlerden oluyor. İşte Allah Teala onu tövbe-i nasuhtan geçirerek irşada memur ve mezun kılındığını kendisine tebliğ ediyor. Başının üzerine de dairesel bir nur oluşturuyor Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Bu nur sadece salihlere Allah Teala'nın ihsanıdır. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra birinci değil, ikinci değil, üçüncü daimi zikir kademesine, son daimi zikir kademesine ulaşan kişi. Salih olmak velilerin en üst basamağına ulaşabilmek demek. Velayetin en üst üç basamağı var. Üçü de daimi zikri ihata eder. Birincisi ullelbap kademesi. Ki ikincisi de ullelbaptır. Üçüncüsü de ullelbaptır mahiyet itibariyle. Ama isim olarak daimi zikri ulaşan kişiler ullelbaptır. Bir kısa bir süre sonra nefsinde
2: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtenâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lemdâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yaratılışın, kainatın yaratılması kesimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir, ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. İki, ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle usule gelen hızlar. Üç, üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde elde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirilmesi, ivme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması.
2: kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahkumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerji ile bitiş enerjisiyle bir madde ışık hızına ulaşabilseydi, maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şimdi anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmiyordu ama fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar bildiğimiz hızlar. Arabanın hızı, uçağın hızı, füzenin hızı, en hızlı giden vasıtalar ışık hızının çok altında hızlardır. Işık hızına kinetik enerjiyle şu dünya üzerinde yaklaşmak bile söz konusu değildir. Öyleyse ışık hızı dedikleri şey nedir? Foton nasıl bir yapı taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun, bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektron görürüz. Nötronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Karşıt elektronlar da iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşıt elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez, ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kiloysa, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektron da mevcut olduğu için ve bu karşıt elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor Allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik varlıklar için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanunu. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraz ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık salacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır. Ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim ilmi taassubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler veya etmezler. O onların bileceği iş. Biz kendi ilmimize bakalım. Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşıt elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzlenebilirlik ilkesinin, var olma ilkesinin gereği olarak da karşıt elektronlar elektronun ağırlığının yarısı kadar devir hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler. Negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki, yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı ikinci 1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman akkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı payın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraftaki manyetik alan karşı tarafı mutlaka cezbeder. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağımlılık oluşmaz. Dikkat edin, bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani yüz devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman, devir sayısının 100 olduğunu düşünelim saniyede, 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron iki kat hızla artarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. Bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girer bir elektronla bir karşıt elektron. Etkileşme dominant olandan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona etkileşim yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak hiçbir standartta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji, yani maddenin içinde meknuz olan enerji, biliyorsunuz kitleyle ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. Öyleyse madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz hıza da ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy madeninin içinde veya floresan lambalarında kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için. Bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronlara verebildiğinden bir kat fazla. Allah Teala bu sebeple elektronu ve karşıt elektronu dengeye getiriyor. Devir sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri alemde, bir kenarı zahiri alemin berzah aleminde olan bir uçak düşünün. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşıt elektron. Bu alemde oluşan, bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa, vasıl olmuşlarsa o açının bileşkesi ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir hız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla, bir karşıt elektron, sonsuz sayıda elektronla, sonsuz sayıda karşıt elektron bir hareket unsuru oluşturur. Bu hız, bunun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Açık hızının altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Işık hızına gelince bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtiş enerjisiyle, kinetik enerjisi enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrak da edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. Birisi herhangi bir istikamette harekete geçmişse gözlenebilen kesim, diğeri onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla, yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan iki tane futundan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir. Çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor, öteki gözlenemiyor.

ulaşmıştır ki bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Şimdi ilmin çaresiz kaldığı, cevap bulamadığı bu noktada biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız ama foton ikiye ayrıldığı zaman, çift foton olayı vücuda geldiği zaman birisinin parçacık özelliğini taşıdığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda da bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir foton sıfır ağırlıktaysa, ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa, o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? Kim bunun aksini iddia edebilir? İşte bizim ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Zavallı dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gama fotonu ayrıştığı zaman bir kurşun duvara vurduğunda veya bir aynaya vurdurulduğunda bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşıt elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla, aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir noktadan başlıyor hız. Bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu noktada duruyor. Ama maddenin kendi içinde miktiz olan enerjisi onu saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Broglie ne diyordu? Her parçacığa, yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantum nazariyesinde. De Broglie onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçacığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşıt elektron olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayraçtır. Alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayıraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının 2 katı. Elektronların ağırlığı
karşıt elektron

onların ağırlığının iki katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor, onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olması lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün. Ve ışık hızı o ışık çıkaran nesneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece hep saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan hüviyetindeler. Onlar ışık hızının üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kanunlara baktığımız zaman sonucu görmemek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşıt elektron ağırlığından fazla ise ağırlığı ve devir sayısı, ışık hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının karşıt elektron ağırlığından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının aşılabilmesi için karşıt elektronun devir sayısının artırılması lazım. Böyle bir noktada ne olur? Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Üst hız kanunu bunu içerir. Işık hızının üstündeki hız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını aşması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji ışık hızının ötesinde bir hızı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada o maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ölçemezsiniz. Ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza antimaddeyle ulaşmak mümkün. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler, yani ışık hızının ötesindeki hıza hava gemileriyle ulaşan gezegenler, son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen hangi çağı yaşıyorsa o yaşadığı çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmesi geçtiği önemlidir. Çünkü Allah-u Teala, o veren Allah-u Teala bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamette kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey, bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü, ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumdalar. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman üst hız kanununun antimaddeyle oluşabileceğini görüyoruz. Tabii bu alemin maddesi değilse, antimadde söz konusuysa, bir görünmez gemiden bahsetmemiz söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan bir gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey, takip eden pilotlar bir süre sonra
Çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkes de bu görünmezliğe hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa, o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela gayb alemine ait olan maddeyi, mesela berzah alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların dizaynına bakın. Allah Teala diyor ki biz Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İyi ama o uzak gezegenleri biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahhar kılmış ki Allah Teala? Çok basit sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetkisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde sonsuz uzaklıktaki gezegenlere ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Öyleyse bir alemde yaşayan bir insan bu özelliği kazandıktan sonra, yani nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, berzah alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme, gayb alemine geçebilirsiniz. Ama Allah Teala bu konuda önce berzah alemini tanımanızı ister. Ve sevgili kardeşlerim, bir kara delikten geçerek ulaşabilirsiniz. Başka bir kara delikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala yıldızlara kasem ederim diyor ve yıldızların bıraktığı yere kasem ederim diyor. İşte o yıldızların, yok olan yıldızların bıraktığı yer. Yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle berzah alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş, berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var. Tıpkı bu dünyada yaşadığınız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var, bizler.
Bu dünyada yaşamak bir mazhariyettir. Çünkü bizler berzah alemine her zaman gidebildiğimiz halde berzah alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Geriye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ise kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Aslında başka bir aleme ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız ama orası madde yapısı itibariyle bu alem değil. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz, televizyonda seyrettiğiniz odanızı, salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz, odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Hamdolsun ki ilim artık kara maddeyi bulmuş durumda ve bulunduğumuz aleme kara maddenin hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene bu alemde bir koordinatın, aynı koordinatın sahibisiniz. Emr aleminde de, gayb aleminde de, zahiri alemde de aynı noktadasınız ama izlenemezsiniz. Nefsiniz de sizi zahiri alemdekiler göremezler. Ama zahiri aleminde, bu aleminde gene bir noktasındasınız o sırada. 6 tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı gezegenler hepsinde vardır. Ve birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri Allah Teala kapatmış. Ama layık olursanız kapıları açar, sırlarını size de öğretir. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği statü, alem farklılığıdır ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız, bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. 6 alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız
orasını hissedebilirsiniz. İşte Allah Teala burada bir farklılık vücuda getirmiş. Nefsinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse ya berzah aleminde olursunuz, eğer kara delikten geçer de berzah alemine ulaşmışsanız, berzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler, kucaklaşırsınız. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine. Karadelikten geçtiniz. Berzah alemindesiniz. Bu dünyada yine bir koordinattasınız. Ama o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişiyle karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor. Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama nefsi yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız, aslında bu üzüntünüz geçerli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Berzah aleminde yaşantısına devam edecektir. Berzah alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir berzah aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölmüş olan bir yakınınızı gördüğünüz zaman onu aynı yaşta görebilirsiniz öldüğü yaşta. Öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz. Çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz. Çok daha ihtiyar, ileri bir yaşta da görebilirsiniz. Kendiniz için de bu geçerlidir. Orada, berzah aleminde, nefsinizde siz oradayken bir bakarsınız ki ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşlanmışsınız. Kendinizi her türlü değişik şekilde nefsinizde görebilirsiniz. Nefsiniz her türlü hüviyete girebilir, değişebilir. Berzah aleminde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasanız hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin derinliklerine dalsanız size hiçbir negatif tesirinin olmadığını göreceksiniz. Yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah aleminde size elindeki makinalı tüfekle ateş etse, yüz yerinizden sizi vursa, gene ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız, sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse, sakın onları gerçek anlamda ölmüş, bir daha ulaşamayacağınız insanlar saymayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman berzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun.
Önce 7000'li Yasin okuyun. Sonra da hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onlarla beraber olmak istediğinizi söyleyin. Göreceksiniz ki bir gece nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, dertleşeceksiniz. Onları kucaklayacaksınız. Bakacaksınız ki hiç şek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani bebekken de görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaştan çok daha yaşlıyken de, çok daha gençken de, öldüğü yaşta da görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi hatırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar alırsınız. Sevgili kardeşlerim, bu alemden derza alemine geçmek için bir kara delikten geçecekseniz, o kara delik mutlaka buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o kara delikten sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme aynı kara delikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, berzah alemine gittiniz ve bu aleme döneceksiniz. Evvela telaşlanmanız için gerek yok. Çünkü her halükarda bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o kara delikten geçerek bu tarafa geleceksiniz. Ama bu seferki kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın kara deliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. Öyleyse kara deliklerinden birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. Öyleyse öyle bir dizaynda kara deliklerin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç alemde de var olan bir insansınız. Nefsiniz zahiri alem için, affedersiniz, nefsiniz berzah alemi için yaratılmış, onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin, dünyanın bir parçası. Ruhunuzsa emr aleminin bir parçası. Öyleyse Allah-u Teala kalp gözünüzü açıp da size İhlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse, bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katları yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse, dediniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak oradadırlar. Emr alemi ruhların alemidir. Öyleyse
bir seyri sülük müessesesi, ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sülük boyunca Allah Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa, hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emr aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi, bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin ilk sebili, yatay sebili bu alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya sathına paraleldir. Ana dergâhta sırları gösterdiği zaman Allah Teala insan ruhlarını göreceksiniz, onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini, nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturulduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci katta açıkta secde edeceksiniz, herhangi bir mescidin içinde değil. Açıktaki seccadelerde. Orada kalacaklar, birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra Berzah Emr aleminin ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada suvarılma havuzlarında suvarılacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci kattaki suvarılma havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20, 2 metre 30 santim yükseğe kadar yükselen, etrafı şeffaf, cam gibi bir maddeden yapılmış olan ve normal standartlarda bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 50-60 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boylular için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz düşünün. Ruhlar oraya atlas elbiseleriyle girerler. Erkeklerin hepsi sarıklıdır. Hanımların hepsi örtülüdür. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu sıvı elbiseleri ıslatlayan bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar o suyu sıvının içinde durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. İkinci kattaki suvarılma işlemleri bir dizayn içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki
duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında ve Han-ı Sultan da daha baştan itibaren en solda yer alırlar. Ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine, her birinin içine bastırdılar. Havuzlar yan yanadır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve suvar alacak olanlar kimlerse onların hepsi suvarılma havuzlarında suvarılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir kişi, arka taraftaki özel adı da melekler tarafından yapılan bir nevi operasyon. Kahverengiyle siyah arası bir şeyin vücudunuzdan alındığını göreceksiniz. Bir nevi diri. Ve sonra o söylediğim suvarılma işlemlerine tabi olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Secdeden sonra, namaz, orada kılınan namazdan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasını birbirine bağlayan mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. 1,5 metre falan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindire girer girmez sonsuz hızla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir evvelki bir sonrakinin başının üstünde yol alır. Ama başlar ve ayaklar birbirine hiçbir zaman değmezler. Mesafe aynen korunur. Ve dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdes'in aslı söz konusudur. Orada secde edilir. Kapıdan uçularak girilir. Secdeden sonra kubbeden uçarak yükselinir. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde ön saflardakiler daha yukarıki katlara yükselirler. Arkadakiler orada kalırlar. Beyt-ül Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden altıncı kata yükselinir. Altıncı katta suvarılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz. Altıncı katta sıbkatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusudur. Ve buz kalıbına benzeyen yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir nur, ışık veren, nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıpları var ya, direkt kalıp haline getirilmiş buzlar. İşte öyle. Beyaz, çok açık yeşil renkte bir ışık saçıyor. Bu ışık oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini, açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. Ve çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor. Ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adımının gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra oluşturuyor.
Harun Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber, ama sağ ve sol kanat beyinleri iki ayrı rasat yerindeler. Bu boyanma, Allah'ın boyasıyla boyanma işleminde bir gün oradakilerden birisinin derisi çatlamıyor. Bu fethe ehil olan kişidir. Zaman gelmiştir. Onun elbiseleri değiştirilir. Ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı uçar. Ve 7. kata ulaşır. 6. katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıbkatullah bulunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanadı olan bir yer değildir. Kapıda kanat yoktur. Ama kapı son giren kişinin silüetinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin silüeti, öyle bir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek, onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fetih kapısına ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak, üstünde gene beyaz mermerden bir sahanlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7 basamaklı bir merdiven, 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha geniş bir mesafede birbirine ve bu mesafedeki alan 7 tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zincir ifade ediyor. Arkada da devrin imamının dergahının sırat-ı müstakime açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, üzerinde 30'ar santimlik baklava dilimleri olan, yatay değil, yukarıya doğru yükselen bir dizaynla baklava dilimleri olan, üzerinde kapı tokmağı, kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta, sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Ve fetih ehli olan Evliya Namzedi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. 7. katın levh-i mahfuzun girişindeki 1. alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız o andaki noktada oradasınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar. Muntazam bir duvar. Taşlardan örülmüş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız.
sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen, her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. Hepsi kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine bitişik. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah Teala dilerse geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden dilediği günü açıp size geleceğinizden birkaç tane sahne gösterebilir. Kader hücresinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz. Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün Allah'ın göstermek istediği gün hangisiyse o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir kesitini göreceksiniz. Hani birçok insan Allah'ın birçok evliyası ölüm gününü detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah Teala dilediği kişiye gelecekten o günü, dilediği günü gösteriyor. Eğer Allah Teala anlatma emrini verirse o zaman o veli bundan bahsedebilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. katın 1. alemidir, kader hücreleri. O altıgenler sonsuza doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer 2. alemi, lehv-i mahfuzun yani göğün 7. katının 2. alemi olan Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır. Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da Nebi olmayan Veli olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitap deyince normal bir kitap düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. Ve bir sayfası da açık. Altında devrin imamı, etrafındaki 60 kişiye Ümmül Kitap hakkında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü, etrafı tamamen kürsünün etrafında oturan o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli namzetleriyle dolu, hepsi ruh hüviyetinde. Üçüncü alem kudret denizi. Denizin derinlikleri, sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin, tabiatıyla boğulmadığınızı, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Güzel bir olay olarak değerlendireceksiniz kudret denizini. Sonra dördüncü aleme geleceksiniz. Makam-ı Mahmud. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifesi arkada, arkada sahabe, yanında devrin imamı,
hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra 5. alem Divan-ı Salihin. Gene Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni göreceksiniz. Bu dairesel bir cami. Balkonları olan ve zikir yapılan bir özelliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir yer. Ve 7. alem zikir hücreleri. 2-2,5 metre yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf küreler. Çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş. Aynı istikamette hepsi. Önden arkaya da aynı istikamette birçok küre. Her birinin içinde Allah-u Teala'nın bir evliya namzeti oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere. Bilekleri birbirinin üzerinde olmak üzere. Ve zikir hücrelerinde zikir hücreleri diğer kesimler gibi aydınlık değil, loş bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikir ediyor. Her gün devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indi ilahiden. Ve orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üçlü oluşturuyorlar. Bütün zikir hücresindekiler de, hücrelerindekiler de çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere. Bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra oluşuyor. İç sırayı oluşturanların ikincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitişte ikincisinde bitiyor. Üçüncüsünden başlayarak üçüncü sıra oluşturuluyor. Ve yedi sırada tamamlanıyor. Hilal bütün zikir hücresindekileri alıyor muhtevasına. Sıralanma olurken el öpme işlemi gerçekleşiyor. Sohbetten sonra tekrar el öpme işlemiyle aynı sıra dahilinde birinci gelen birinci dönmek üzere zikir hücrelerine dönüş var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zikir hücrelerinde devrini tamamlayan kişi Sitretül Münteha'ya uçarak ulaşıyor. Ve Sitretül Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat emr alemi adını alıyor. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada, yoklukta. Bir gün onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemine gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mahluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bir cini aynı yerde görürseniz
ki Devrin İmamı'nın dergahında bunu göreceksiniz. O zaman insanları kendi renginizde gördüğünüz halde cinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp yüzünüz açılınca iki ana kaideyi hiç unutmayın. Bütün kırmızılar yeşil görünür. Tabiatıyla yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki büyük farklılık oluşacak. Kalp gözünüz açıldığı zaman, söylediğim gibi cinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman cinlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların sizin renginizde olduklarını göreceksiniz. Öyleyse Emr Aleminin son bölümü indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kılınır.

Ama peygamberlerin bulunmadığı fetret devirlerinde, bugün de dünyamız bir fetret devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiyle mühürü. İşte bu sebeple huzur namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan resullerden bir tanesi Allah Teala tarafından seçilerek ona tevdi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi aslında kendisi nebi değildir. Bir veli resuldür. Allah'ın evliyasından bir resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar. Allah'ın kanunları gereğince onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun, Allah'ın bu kanununun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır. Arkasında iki kişi vardır. Nebilerden. Arkasında bir kişi vardır. Arkasında iki kişi vardır. Devrin imamının iki baş veziri. Arkasında yedi vezir daha vardır. Sonra yedi tane kutup. Beyaz elbiseleriyle her şeyleri beyaz olarak. Sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört sıra kırkları ifade eder. Bütün bu kişiler hep sarıklıdır. Yalnız devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, onlar sarıklı değildir. Başlarında kefiye vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve emr alemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri, başlarında hepsinin beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında. Yakalarında da gri, koyu gri kürk var. Kırkların. Yetmişlerse bal rengi cübbelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bal rengi cübbelilerdendi. Huzur namazının imamlığına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ard arda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler, yedi tane gök katı, yedinci kat, indi ilahi, bunlar hep emr aleminin muhtevası. Yedi gök katı boyunca devam eden yol, Tarık-ı Mustakim adını alır, Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Yedinci katta yedi tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi, Sırat-ı Mustakim'in üçüncü bölümünü ifade eder. Yatay ikinci yol. Sitetül Münteha'dan, yani indi ilahiden Allah'a ulaşan dikey yolsa dördüncü sevilini ifade eder Sırat-ı Mustakim'in. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşur.
sırat-ı müstakim.

Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler, Allah'ın yarattığı alemler. Allah Teala size cenneti de cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman bir huzur yayılacak her tarafınıza. Ama cenneti gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız. Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız. Cennet de cehennem de katları itibariyle 7'şer kattan oluşurlar. Ve cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın gösterdiği her kademesinde oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte cennet emr aleminin standartları içinde vardır. Cehennem zulmani alemin standartları içinde vardır. Ve aşağı doğru inildikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiliyorsa, cehennemin katları da 7 ayrı katı oluşturur. Aynı zamanda zulmani alemde 7 kattan oluşur. Ve 7. katın cehennem, 7. katın zulmani aleminde gene kader hücrelerini göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kader hücreleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yarattığını, alemlerde olan her şeyi de insanların emrine musahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir statüde alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canlıların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Affedersiniz, biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amip, tek hücreli, sadece bir tek hücreden oluşan bir canlı türü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim, onda başka yaratıklardan, dağlardan, taşlardan farklı bir yapı var. O bir canlı.
Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını neticelendirdiğini görüyoruz. Sonra suda başlayan bu hayatın veya suda memelilerin de oluşmasıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atlıyor. Karada da yalnız karada yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bu denizde başlayan hayat karaya sıçradıktan sonra karadaki hayatta birçok canlının var olduğunu, nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda geliyor. Bu muhteva Allah Teala'nın hayat dizaynı içerisinde dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle devam ediyor. Bu sebeple birçok canlı mahlukun soyu, nesli belki milyonlarca sene evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymunları da muhtevasına aldığını görüyoruz. İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve tek hücrelerden başlayan bir hayatın sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah Teala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere. Allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrıcalık vardır. Denizlerin derinliklerinde öyle bitkiler var ki, bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakaladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik bitkilerin havadan
karbondioksit olarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi, hayvan mı olduğu, hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Öyleyse iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir Allah Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstani olan, her şeyden münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Şimdi bitki dizaynına beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal standartlarda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır. Nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl mahluklar? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin toprağın topraktaki küplerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz. Birinci tür karbonhidrattır, ikinci tür de proteindir. Yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar köklerinden aldıkları suyla havadan aldıkları karbondioksiti güneş ışınlarını katalizör olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbonhidratları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen, havadan karbondioksit alırlar ve açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmazsa yaşantılarına devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim,
Ama bitkiler de eğer karbondioksit olmazsa, hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar, bitkiler de karbondioksit olmadığı için yaşayamazlar. Öyleyse Allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi, diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor. Ve ikincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Klorofil özümlenmesi, fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi, işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak akciğerlerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes vermeleri, her nefes vermelerinde havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbondioksittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve böyle bir dizaynı o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda yüce yaratıcıya, Allahu Teala Hazretlerine sadece sonsuz hamd ve şükredebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde ona bir mekan verilmesi öyle bir devre rastlıyor ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende atmosferi yaratmış. İnsanın nefes almasını, yaşamasını temin eden bir dizayn. Bitkileri yaratmış. Meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan istifade edecek, karnını doyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış Allah Teala. İnsanlar onların etini yesin diye. Karada hayvanlar yaratmış. Etini yesin diye insanlar taşıma işlerinde kullansınlar diye. Yarattığı her şey özellikle en çok sevdiği mahlukunun hayatını devam ettirebilmesi için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık duymaz mısınız
sevgili kardeşlerim. Nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç? Nasıl bir yaratış ki insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç? Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse bu muhteşem dizayna dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mahlukun ait olduğu gezegende hayatını idame ettirebilmesi için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Cinler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor: ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamakta olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabi ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı. Onu temiz tutun. Allah Teala bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış. Hayat veren tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin, hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Hayat veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren gene sadece biziz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla, cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sırat al-lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini sağlaması, sizi oralara ulaştırması için sonsuz dualarımızla inşallah sohbetimize başlarız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "İnne dine indallahi'l İslam." Ali İmran Suresi 18. ayet-i kerime. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca sadece
Allah'a teslim olma dini yaşandı. İslam kelimesi üç temel harften oluşan bir kökün sahibidir. Sin, lam, mim. Sin kökünden gelen bu kelime temel anlamları itibariyle İslam kelimesini, selam kelimesini, selamet kelimesini, Müslüman kelimesini, Müslüm kelimesini ve özellikle teslim kelimesini içerir. Bu kelime dine ismini veren temel faktördür. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Üçünü de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber. O bunu yaptı. Kendisine tabi olanlarla birlikte ruhlarını da, vecihlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmeyi başardılar. Ama büyük kısmı bunu yaşamadılar. Her devirde aynı şey olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeyi başardılar. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberler için aynı şeyleri son derece açık bir şekilde yazıyor. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti Musa, ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ne kadar peygamber adı geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mutlaka onların Allah'a teslim olduğuna dair bir ayet-i kerimeyi mutlaka koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Muradı var. Dinin teslimler de bu teslimlere dayalı olarak realize edildiğini, oluştuğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Peygamberlerin Hatemül Enbiya, Hatem mühür kelimesinden geliyor. Hatemül Enbiya, Enbiya Nebi kelimesinin, peygamber kelimesinin çoğulu. Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, mühürü demek. Onunla peygamberlik kapısı kapanmış durumda. 1400 senedir dünya peygambersiz, kıyamete kadar da dünyaya peygamber göndermesi Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde mümkün değil. Ve ona bakıyoruz. O ve ona tabi olanlar ne yapmışlar? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, güzellerin en güzeli olanına tabi olurlar. Onların hepsi Allah'a ruhlarını teslim ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra öteye geçiyor Allah-u Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani sahabe, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Habibim sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişti. Ama burada Allah-u Teala bir defa daha vurguluyor onu. Sahabenin sadece fizik vücutlarını değil, ondan evvel de ruhlarını Allah'a teslim ettikleri Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle bir defa daha kesinlik kazanıyor. Sonra mı?
Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olduğu anlatılıyor. Sonra diğer peygamberlerin, Hazreti İsa'nın, Yakub'un, onların torunlarının ve diğer peygamberlerin Allah'a teslim oldukları, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri ifade ediliyor. Ve Bakara 136'da da Allah sahabeye diyor ki, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenleriz. Ne gördük sevgili öğrenciler, üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili izleyenler, bizi bilgisayardan izleyenler, sevgili dinleyenler, radyomuzu ve uydudan bizi dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hazreti Adem, bütün peygamberler ve son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah-u Teala teslimden bahsediyor. İşte bu İslam'dır. İslam kelime manası itibariyle teslim olmak demektir. Öyleyse Arapça'da Allah'a teslim olmanın standardı İslam kelimesiyle anlatılıyor. Her dilde bunun bir karşılığı var. Sevgili kardeşlerim, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere devamlı Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeden. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler onu inkar ettiler. Kıyamete kadar da böyle olacak diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de baştan inkar edilmesi, onca sıkıntıya maruz kalması aynı sebeple. Şeytan herkesle meşgul. Bütün insanları Allah'ın nesillerine karşı kışkırtmak üzere şeytan daima harekettedir. Öyleyse din adına ne gördük şu anda? Hangi peygamber Allah'ın peygamberliğini üstlenmişse o ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu. Din sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ı yaşamanın adıdır. İlk insandan bu tarafa hep İslam yaşanmış. Bütün o insanlar İslam'ı yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, İslam dediğimiz şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün sahabe ehli tasavvuftu. Hepsi Allah-u Teala'nın Allah'a teslim emrini gerçekleştirdiler. Ve bu yaşantı zamanımıza iki koldan ulaştı. Birinci kolda Hazreti Ebu Bekir var. Hafî zikrin sahipleri Hazreti Ebu Bekir'den bu tarafa gelen kolu. Cehri zikrin, açık zikrin, sesli zikrin sahipleri Hazreti Ali'den bu tarafa gelen kolu ifade eder. Öyleyse ne yapmışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe? Tasavvufu yaşamışlar. İslam olmanın Allah-u Teala tarafından emredilen standartlarının hepsini gerçekleştirmişler. Ve İslam olmayı başarmışlar. İnsanlar zamanımızda İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar ve diyorlar ki biz
İslam'ın standartlarına sahibiz. Bu muhtevada İslam Allah'a teslim olmak demektir. Madem ki 5 şartın ibarettir, biz de bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Sevgili kardeşlerim, burada her şey bir büyük eksikliğin arkasından bir karanlığa gömülüyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlere baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını temin eden 28 tane basamağın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Öyleyse o yaşantının sahipleri sahabe, Allah'a onunla olan ilişkilerindeki bütün vazifelerini yerine getirerek layık olduklarını ispat etmişler. Ve zamanla dinin temel hükümleri ne yazık ki unutulmuş. Şimdi tasavvuf yaşantısının, İslami yaşantının başlangıcına gelin beraberce bakalım. Başlangıcında ne var? Bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün peygamberler bununla başlamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de bunun gereğini yapmışlar. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri şöyle: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Bu misaklerini, bunlar misaklerini yerine getirenlerdir diyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bu ulaştıranların kimler olduğunu merak ediyorsak bir sonraki ayet-i kerimeye ulaşmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala orada وَيُحَافُونَ سُعَنْ حِسَابٍ. Kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar onlar diyor. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَبِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Allah'ın zatına ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse diyorlar ki eski köye yeni adet. Bu da nereden çıktı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden çıktı biliyor musunuz? Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır diyor. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden diyor gafil olanlardır, ayetlerimizi bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve diyor onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın niçin Kur'an-ı Kerim'de devamlı hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sözünü tekrar ettiğini hiç düşündünüz mü? Neden acaba o kadar çok kullanıyor bunu? Son derece basit. Bir insan eğer bilirse ki Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulacaktır mutlaka.
mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama şimdi söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennem ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemez mi o zaman? Niçin diler? Bildiği için Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayetler. Allah-u Teala diyor ki Rad 20'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını üzerimize 11 defa farz kılmış. 14 asır sonra bunların hepsi unutulmuş. Ve sahabeye bakıyoruz. Hepsi demin söyledik ayet-i kerimeyi gün Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın ruhlarını teslim etmişler. Yetmemiş, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yetmemiş, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü hepsi farz. Sahabe, Allah'ın üzerlerine farz kıldığı her şeyi gerçekleştirmişler. Allah'ın mürşitleri olmuşlar ve cennetin en üst boyutunu elde etmişler. Öyleyse insanlar eğer dilselerdi ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda mutlaka cennetin garantisini Allah-u Teala'dan alır. Öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Vel asr surenin adı. Allah-u Teala buyuruyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların gidecekleri yer cehennemdir. Genel çerçeve içerisinde bütün insanların gideceği yer cehennem. Dört tane istisna koyuyor Allah-u Teala Vel asr suresine. Bir, illellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor. Sırf bu dileğin sahibi oldukları için onlar diyor benim cennetime girerler. Birinci aşama. Ve amilü salihat diyor. Ne zaman ki bir insan mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, o zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte nefs tezkiyesinde de nefsi ıslah edici ameller, bu amilü salihat olarak geçiyor. Nefsi ıslah edici ameller olarak açıklıyor Allah-u Teala. O zaman ne oldu? Evvela 7. basamağa işaret verdi Allah-u Teala. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi de 14. basamağa işaret ediyor. Nefsi ıslah edici amellere başlamak. Onunla bitiyor mu? Hayır. Ruhunuzu mürşidinize ulaştığınız an kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Ve Allah'a göre de mümin oluyorsunuz. Biz insanlara göre mümin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle düşünür insanlar. Ama Allah-u Teala kabul etmiyor. Böyle bir dizaynı kişiyi mümin kılacak olan bir dizayn olarak kabul etmiyor Allah-u Teala. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Tövbe etmişsiniz. İslam dairesine girmişsiniz. Ama siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı diyor. Öyleyse ne zaman kalbinizin içine iman yazılır? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderiniz. O ruhla onları yed ederiz, destekleriz.
Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman kelimesini yazarız diyor Allah Teala. O ruhu onların başlarına gönderdiğimiz gün. İşte bir insanın bu dizayn içerisindeki muhtevasına baktığımız zaman kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara Allah Teala mürşitlerini gösterir. Onların irşat makamına karşı duydukları nefreti yok edecek olan bir olguyla kişiler karşılaşır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Onlarla irşat makamının arasında Hicab-ı Mesture adlı bir perde vardır. Mürşitten nefret ederler. Bütün insanlar. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah o kişinin üzerinde rahim esması ve tecelliye başlar. Hep kalbimize bakar. Acaba kalbimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay tahakkuk ediyor mu? Acaba Allah'a ulaşmayı dileyecek miyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman bizim için söz konusu olan şey, Allah-u Teala tarafından bunun derhal görülmesi, bilinmesi ve işitilmesidir. Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması ve tecelliye başlıyor. Bu tecelli 10 tane ihsanla noktalanıyor. Birinci ihsanı rahim esması ile tecelli. İkincisi irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mesture adlı perdenin Allah-u Teala tarafından alınması. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakranın alınması. İrşada müteallik hususları anlamamıza engel olan bir engel bütün insanların kulaklarında var. Allah-u Teala ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu engeli alıyor. Kalbimizde idrake mani olan bir ilahi kompütür var. Adına ekinnet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ekinneti alıyor Allah-u Teala nefsimizin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah'ın 5 tane ihsanı. Ne yapmışız? Biz mi sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz? Allah rahim esmasıyla tecelliye başlamış. Bir, Hicab-ı Mesture'yi kaldırmış, nefrete sebebiyet veren perdeyi. İki, kulaklarımızdaki ekinlik, kulaklarımızdaki vakrayı almış. Üç, kalbimizdeki, nefsimizin kalbinde bulunan ekinleti almış. Dört, yerine ihbat koymuş. Haç 54. Beş, 5 tane ihsan. Onunla da yetinmemiş. Allah kalbimize ulaşmış ve kalbimizin nur kapısını, başlangıçta şeytana dönük olan, aşağı dönük olan nur kapısını kalbimize ulaşan Allah-u Teala kalbimize hidayet koyduğu zaman Allah'a çevirmiş. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize ulaşması ve hidayeti koyması, 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Ve bu ihsandan sonra Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Kim Allah'a, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Ne oldu? Allah'ın 6. 7. ve 8. ihsanları. 9. ihsan, Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman gönderdiği rahmet

şunu hiç unutmayın. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar. Tabiatlarında Allah'a ruhlarını da, vechlerini de, nefslerini teslim edebilecek olan bütün özellikler Allah tarafından konulmuştur. Ama kalplerinde de küfür kelimesiyle doğmuşlardır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. İşte Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimizi açtığı bu yol sebebiyle zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen, göğsümüze gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsümüze gelir. Göğsümüzden o şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır ve bakar ki kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri giremezler ne rahmet ne de fazl. Ama rahmetin bir özelliği var. Sızma özelliği. Nefsimizin kalbine sızabiliyor. Bu sızma biraz zikir yaptığımız zaman %2'yi çabucak bulur. Huşu sahibi oluruz. Hac suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşunun temel şartlarını veriyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyoruz. Allah'ın 9. ihsanı. Bundan sonra Allah-u Teala kalbimizdeki o hicabı mesureyi alıp da irşat makamına karşı sevgiyi yok edip muhabbet koyduğu için kalbimize mürşide ulaşmayı diliyoruz. Allah-u Teala bize mutlaka 10. ihsan olarak mürşidimizi gösteriyor. O gösteriyor. Diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah-u Teala mürşidinize ulaşmak için Allah-u Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İsteyin diyor. Farz kılmışızdır bize. İsteyin. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kim o huşu sahipleri? Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Buna yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmayı zaten kişi istiyor. Kulaklarındaki vakıra alınmış, irşadın ne olduğunu öğrenmiş, kalbindeki ikinlet alınmış irşad makamına karşı nefreti sevgiye dönmüş, muhabbete. Ve kişi ulaşıyor mürşidine. Önünde diz söküyor, tövbe ediyor. El öpüyor. Tabi oluyor. Bu sefer Allah-u Teala o kişiye tam 10 tane de nimet veriyor. Allah'ın genel kaidesi kim diyor hangi günah işlerse sadece onun misliyle oraya kaydederiz diyor. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine yani rakamlı hayat filmine eksi bir derece yazılır. Sadece bir dereceye karşılık bir derece misliyle. Ama kim bir derecelik sevap kazanmışsa onun hayat kitabına yani hayat filmine 10 derece yazılır. Her bir derecesine karşılık mutlaka 10 derece. Bu en aşağıdaki tatbikattır. İşte mürşidinize ulaştıktan sonra bu 1'e 10'luk ihsan 1'e 100'lük nimete dönüşüyor. Şimdi kişi ulaştı, önünde tövbe etti, Allah'ın emrettiği şeyleri söyledi, tövbe etti. Ne olur tövbe edersen? Bu tövbenin akabinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi.

22. ayet-i kerimesi gereğince ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bu Allah'ın nimetidir. Ali İmran 164'te Allah-u Teala bu devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak basitlandırıyor. Bundan sonra Allah'ın bütün ihsanları nimete dönüşüyor. Birinci nimetle. İlk nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesidir. Ne demek istiyoruz devrin imamının ruhu? Allah'ın huzurunda her gün tam 7 vakit namaz kılınır. Bu namazın imamı hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Öldüğü anda kişi eğer huzur namazının imamı ise derhal görevinden alınır. Hayatta olan yeni birisi o göreve derhal tayin edilir. Hiçbir namaz yoktur ki Allah'ın katında o imamsız kılınan. Ve kalp sesiyle namaz kılındığı için orada Allah'ın huzurundaki binlerce, on binlerce ruh hepsi aynı anda rükuya, aynı anda secdeye girirler. Sünnetlerde de, farzlarda da. Sünnetlerin farzlardan farklılığı sadece farzlarda imama uydum demeleri. Yoksa sünnetler de aynı anda kılınır. Sırrının kilometrelerce sonunda bulunan insan ruhları da aynı anda kalpleri yeşittikleri için işitirler. Aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girdiler. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip derhal yerleşir. Hangi kişinin? Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalbindeki ekinleti aldığı, yerine ihbat koyduğu, göğsünden kalbine yol açtığı birçok özelliğin sahibi olan kişiyi, o kişi tabi olduğu anda birinci işlem, devrin imamının ruhu ilk nimet olarak kişinin başına üzere gelir, yerleşir. Bundan sonra Allah'ın insanları nimet adını alacaktır. İkinci nimeti, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncü nimet, kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Dördüncü nimet, kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kişi bu noktadan itibaren mümin olmak şerefine erer. Burası 14. basamaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala bunu nasip eder. Kişi dilemez. Herkes kendi iradesinin sahibidir. Dilediği gibi davranmakta serbesttir. Ama Allah'ın hem mükafatı var hem de cezası var. Öyleyse kişilerin buradaki dizaynına dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? 14. basamakta insanlar mürşitlerine ulaşıyorlar. Üzerimize farz kılınan mürşide ulaşma keyfiyeti burada gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki mebtegu ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve ona ulaşıp takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olmanın ikinci mertebesi buradadır. Bu takvaya müminler takvası diyor Allah Teala. Kişi mümin olmuş 14. basamakta tabi olduğu an kalbinin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor. İçine imanı yazıyor. Şimdi anladınız mı? Niçin Allah Teala Hücurat 14'te diyor ki siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İşte burada yazılıyor. Kalbin içine
Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor ve kişi mümin oluyor. Peki şeytan insanları neye kandırmış? İnanmayan kafirdir, inanan mümindir. Böyle diyor iblis. Herkes de inanıyor ki, inanıyorlar diye mümin olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, kadın olsun, erkek olsun, Mümin Suresi 40 numaralı suredir. Bunun 40 numaralı ayet-i kerimesi. Kadın olsun, erkek olsun, nefs tezkiyesi yapanlar müminlerdir. Ve onların hepsini, bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminlerin gideceği yer cennet. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Arkasından diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme yerleştireceğiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanın palavrasına o zaman kim inanır ki? Düşünün, kişi diyor ki ben mutlaka cennete gireceğim. Niçin gideceksin kardeşim cennete? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsam müminim. O takdirde madem ki Allah Teala bütün müminleri cennetine alacak, ben de cennete gireceğim. Şimdi soruyoruz, Allah'a ulaşmayı diledin mi? Yok. O da ne demek diyor. İyi ama bak diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cennettir, cehennemdir. Diyoruz ki ya kardeşim bu kadar kolay bir konu bu. Sadece bir dileğin olacak Allah Teala'dan. Geri kalanını sen yapmayacaksın. Demin sizlere anlattığım gibi Allah'ın size 10 tane ihsan vermesi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Son ihsanına dikkat edin. 10. ihsan mürşidinizi gösteriyor. İkinci adım atmanız için. Attınız. Gene 1'e 10. Mürşidinize ulaştınız. Önünüze çıkıp tövbe ettiniz. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu nimetlerden sadece bir tanesi kalbinize yazdığı iman kelimesiyle sizi mümin yapmak, ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Çünkü artık siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsiniz. Allah, kalbinize Allah'ın imanı yazdığı kişisiniz. Öyleyse gerçek anlamda Kur'an'a göre mümin oldunuz. Öyleyse bu da cenneti kesinlikle hak ettiğinizi gösterir. Şimdi düşünün. Allah-u Teala diyorsa ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanları ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme koyacağız diyorsa ve şeytan bizi inandırmışsa mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Allah bütün müminleri cennete koyacaktır. Çevirin bakalım. Caddeden geçen 100 kişiyi sorun. Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? 90'dan fazlası size inandığını söyleyecek. İsterseniz deneyin, daha yukarıda çıkar rakam. Ama aşağı düşmez. O zaman insanların %90'ının cennete girmesi lazım. Ama insanların o kadarının %90'dan daha fazlasının cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Nerede söylüyor? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka kurtuldu. Onun dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sahabe derhal soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor, gerçekten bir tek fırka kurtulacak. Peki hepsi kaç fırka? 73. Yani 72 tane fırka cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka mı? Müminler mi kurtulacak? Evet diyor, sadece müminler kurtulacak.
Peki bu müminlerin özellikleri ne? Sizin ve benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakıyoruz En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz olayı. Diyor ki Allah Teala sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkaların 72 fırkanın hiçbirisine tabi olmayın ki bütün o fırkaların hepsi sizi mutlaka cehenneme götürür. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi vasıf veriyor. Vasıf mümin olmak. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi onların standartlarını söylüyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan? İşte kimin mürşidine ulaşması söz konusuysa kalbine iman yazıldığı an o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince diyor ki senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın geldi vücudu terk et. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaştıracak olan yolu sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir ruhen. Onun ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Me'ab olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz, vücudumuzu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaştıran yola sırat-ı müstakime ulaşıyor. O andan itibaren müminiz. Allah-u Teala bununla da yetinmemiş. Birçok delil vermiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Hayır öyle değil diyor Allah-u Teala. Kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu andan itibaren mümin olur ve onun bütün günahlarını sevaba çeviririz ve o müminler mutlaka nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bir insan yaşat makamına ulaşmadan Allah Teala kalbinin içine imanı yazmıyor. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Ve kişi mümin olamıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah'a inanan mümindir diye bir ifade geçmiyor. Allah'a inanmak mümin olmanın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesidir. Birinci şart Allah'a inanmak. İkinci inanç şartı Allah'ın peygamberlerine inanmak. Resullerine inanmak. Üçüncü şart meleklerine inanmak. Dördüncü şart kitaplarına inanmak. Beşinci şart bazı badel merte yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğimize inanmak. Altıncı şart hayrın Allah'tan şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. Yedinci şart da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerimize farz olduğuna inanmak. Ve bunların yedincisi artık unutulmuş insanlar tarafından. Neye en çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an-ı Kerim'in bugün tatbik edilmeyen unutulmuş ama 14 asır bütün sahabe tarafından tatbik edilen temel hükümleri. Peygamber Efendimiz sahasından başta olmak üzere hepsi bunların hepsini tatbik etmişler. Ve en üst cennetlere kadar bütün sahabe ulaşmış.
Şimdi bu muhtevada mürşidimize ulaştık. Ne oldu? Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirdi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Tabiriz olduğunuz anlıyor. Biz hepinizin bütün günahlarını sevaba çeviririz. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir işlevle karşı karşıyayız. Allah Teala 5. nimeti olarak günahlarımızın sevaba çevrilmesini söylüyor. 6. nimeti ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani ruh hidayetle başlıyor. 7. nimeti fizik vücudumuz, şu vücudumuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçiyor. Kendi hidayetine başlıyor. Ve nefsimiz nefs tezkiyesi adı verilen bir temizlik ameliyatına başlıyor. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlıyor. Nasıl doluyor? Allah'ın nefsimizin kalbine, göğsümüze gönderdiği rahmet, faz ve salavat zikir yaptığımız zaman gelir Allah'ın katından ve o yolu, şifreli yolu takip ederek göğsümüze ulaşır, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü artık açılmıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat bu mührü kalbin alt boyutuna indirir. Orada zulmani kapı var. Şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine soktuğu kapı. Bu kapıyı kapatır mühür. Ve şeytan zikir boyunca karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderemez. Nefsimizin kalbi zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavatın içeri girmesi için hazır hale gelmiştir. Neden? Rabbani kapıyı, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı örten mühür bu aradan ayrılmıştır. Bu mühür zulmani kapıyı kapatmıştır. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Hepsi kapı kalbimizden kapı dışarı edilir. Ama Allah'ın nurlarından fazıllar, faziletler Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesi tarafından toparlanmaya başlanır. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nasıl güneş dünyamızı çekiyorsa, nasıl dünyamız ayı çekiyorsa, kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi de fazılları kendisine çeker, etrafında biriktirmeye başlar. İşte böylece nefs tezkiyesi, tezkiyetin nefs, nefsimizin temizliği başlar. Afetlerden, pisliklerden nefsimizin kalbi temizlenir. Temizlendikçe ruhun hasretleri oraya faziletler adıyla yerleşmeye başlarlar. İlk %7 nur hekimi nefsi emmare. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşabiliyor. İkinci defa %7 nur hekimi nefsi levame. Nefsimizi kınadığımız kademe ruhumuz ikinci gök katında. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Buna fena fillah diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması, yok olması. Burası evliyalık mertebelerinin birincisidir. Fena fillah makamı. İşte buraya ulaşana kadar nefsimizin kalbinde her %7 nur birikimiyle 7 defa tahakkuk etti. Bu %51 nur, %49 nur birikimi oluştu. Huşuda kazandığımız rahmet partikülleriyle birlikte sonuç %51. Yani nefsimizin kalbindeki nefsin afetleri %100 iken Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken yasak ettiği her fiili işlemek eğilimi gösteriyorken Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde buraya vardığımız zaman nefsimizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır olan yasak ettiği hiçbir fiili asla istemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Ve artık hakimiyet şeytanın hüküm ferma olduğu nefsin afetlerine değil, şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Ama bu noktada
Afetler %50'den aşağı düşmüştür. Hasletler, faziletler sıfırken %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. İşte burası bir dönüm noktasıdır. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatında fani olduğu, fena fillah demek. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde, fillah, Allah'ın içinde ruhumuzun yok olması muhtevası. Burası velayetin birinci makamı. Sonra Allah Teala bize bir saat ihsan eder, ikinci makamın sahibi oldunuz. Birinci teslimi burada tamamlamışızdır. Sonra Allah Teala bizi zühd sahibi yapar, zikrimiz günün yarısını aşar. Daha sonra şu vücudumuz, fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamında. Sonra beşinci makam, ihlas makamı. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmıyor. Böylece nefsimizin kalbi halis oluyor. Böylece adımız muhlis oluyor. İşte beşinci makam, ulü'l-elbab makamı, daimi zikrin sahibiyiz, hikmet sahibiyiz. Altıncı makam, ihlas makamı, nefsimizin kalbi pür olmuş, yalnız Allah'ın nurlarından ibaret olmuş. Allah gök katlarını birer birer göstermeye başlıyor. Ne zaman son kata ulaşabilirsek, 12. kata, 7. kata ulaşabilirsek, görüntü itibariyle Allah'ın kalp gözümüze gösterdiği gök katları itibariyle 7. katın 7 tane alemini de gösterecektir. En son göstereceği Sitret-i Münteha'dır. Orasını gördüğümüz zaman Allah Teala bizi Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i Nasuh böylece gerçekleşecektir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Niçin mümkün değil? Çünkü nefsimizin kalbinde tövbemizi bozmamızı isteyen afetlerden hiçbirisi kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle hepsi terk edip gitmiştir kalbimizi. Tekrar kalbimize dolmaları da mümkün değildir. Öyleyse bu muhteva içerisinde nefsimizin kalbi pür olmuştur. Sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbi. Bu sebeple ne nefsimiz ne de ruhumuz Allah'a verdiğimiz Tövbe-i Nasuh isimli tövbenin bozulmasına müsaade etmez. Her ikisi de tövbenin devamından yanadır. Hiçbir talep içimizden gelmeyecek tövbeyi bozmak istikametinde. Çünkü afetler yok. Daimi zikir sebebiyle bütün afetler kalbimizi terk etmiş. Kalbimizin içine faziletler tamamen yerleşmiş. Fazilet yerleştiği an karanlık oraya bir daha giremez. İman kelimesinin etrafı böylece müzeyyen oluyor. Tamamen Allah'ın nurlarıyla tanınıyor. Ve kişi Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin. Bir, kişinin kendi kendine yazdığı, yaptığı tövbe var. İki, kişinin mürşidin önünde yaptığı tövbe var. Üçüncüsü, kişinin daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini tekrar ederek yaptığı tövbe var. Bu üçüncüsünün adı Tövbe-i Nasuh. Bizi salihlerden kılar. Salah makamının birinci mertebesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci mertebesi Allah-u Teala başımızın üzerine salah nurunu verir. Yunus'un içim dışım pürnür oldu dediği bir noktaya ulaşırız. Dışımız da başımızın üzerindeki salah nuru sebebiyle aydınlanmıştır. Sonra üçüncü mertebe Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Velayete, mürşidimize ulaştıktan sonra da işlediğimiz günahlar söz konusu, o günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Daha ötede ne var? Dördüncü mertebede kişinin irşada ulaşması. Bundan 14 asır evvel
bütün sahabe Hücurat Suresinin 7. ayet kerimesinde açıkça anlatıldığı gibi hepsi irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki işte onlar o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Sonuç mu? Bu irşada ulaştığınız noktadan itibaren Allah Teala sizden talep bekler. Eğer Allah'a kul olmanın ötesine geçmek istiyorsanız, Allah'a köle olmak istiyorsanız, burada sizin talebiniz gerekli. Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, Ya Rabbi, ben kulumun ötesine geçmek, senin kölen olmak, esirin olmak istiyorum. Benim irademi al, senin iradene bağla. Böyle bir talebiniz varsa, Allah-u Teala 6. ve 5. mertebede iradenizi bağlar, 6. mertebede iradenizi kaldırır, ref eder. Artık Allah'ın iradesine bağlanmış olursunuz. Her an Allah-u Teala'dan devamlı emir alırsınız. Ne yapacağınızı adım adım size söyleyecektir. 7. mertebede ise sadece devrin imamı bulunabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatlerce anlatılacak olan bir konuyu bir saatte size özetlemeye çalıştık. Özel bir sohbet. Tasavvuf sohbeti. Burada bu noktada kişi cennet saadetinin 7. katına, dünya saadetinin de bütününe sahip olur. Bu kişi iç aleminde sonsuz bir iç dünya huzurunun sahibidir. İç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiştir. Nefsi ruhunun aynı özelliklere sahip olmuştur. Nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmışlardır. Kişi dış dünyasında mutludur. Başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. Başka insanlar ona düşman olabilirler. Ama o herkese dost olmayı başarmıştır. Üçüncü açıdan kişi şeytanla kavgasını, şeytanın hiçbir dediğini yapması imkanı olmayan bir standartta bitirmiştir. İblis artık ona hiçbir şekilde tesir edemez. Ve bu sebeple kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir dünya saadetini sırf ve sükun içinde yaşama yetkisinin sahibi olmuştur. İşte cennet saadetinin en üst boyutu, işte dünya saadetinin en üst boyutu burada salih makamının sonunda yaşanır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Rahmanirrahim. Elhamdülillah. Gâlin maktûbi aleyhim ve lallin. Amin. Ey Yüce Allah'ım, bizlere sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Konumuz nefs nedir? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki insanoğlu üç vücuttan oluşuyor. Ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Fizik vücut hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Nefsinizi de hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hangi rüyanızı hatırlarsanız, işte o rüyadaki vücudunuzun adı Kur'an-ı Kerim'de nefs olarak geçer. Birçok kişi nefsle ruhu aynı varlık zannederler. Derler ki iyi olursa ruhtur, kötü olursa nefstir. Oysa ki aralarında çok fark var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İyilik ve kötülük açısından vardıkları sonuç doğruyu ifade ediyor. Ama realiteyle çakışmıyor. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Allah-u Teala tarafından bize üfürülmüştür. Ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bizde bir emanettir. Nefsimiz ise bir rehinedir. Öyleyse ruhumuzun Allah'tan gelmiş olması ve Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Bir cennet veya cehennem olayı ruhumuz için geçerli değildir. Ruh hiçbir zaman cennete veya cehenneme gitmez. Nefs hesap verir. Ruh hesap vermez. Yaptığı hiçbir şey yanlış değildir. Zaten cezalandırılması da veya mükafatlandırılması da söz konusu değil. Allah'ın bize emanet olarak verdiği Allah'a ait bir varlık, ruhumuz bir emr, tekrar Allah'a geri dönecek. Emir nedir? Allah'tan gelip bir görev yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey. Allah Teala ruh için ruh Rabbinin emrindendir diyor. Öyleyse ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Tekamülün son kademesinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda oluşması lazım gelen nedir? Ruh, nefsin tamamen zıttı bir müessesedir. Ama muhteva itibariyle nefsin de kalbi vardır, ruhun da kalbi vardır. Nefsin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu, ruhun kalbi ise baştan aşağı faziletlerle dolu. Aslında hasletlerle demek daha doğru. Hasletlerle dolu. Yani ruhumuz her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, her an Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecek olan bir varlık. Öyleyse nefsimiz ile ruhumuz kesin olarak ayrılıyor birbirinden. Çünkü nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Afetler Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen,
yasak ettiği hiçbir yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka gerçekleştirmek isteyen özellik taşır. Öyleyse bir tarafta %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını asla işlemeyen, hasletlerle dolu olan bir ruh. Öbür tarafta %100 Allah'ın yasaklarını yapmak isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyan nefsimiz afetlerle dolu. Nefs fizikli vücutla beraber hesaba çekilecektir. Cehenneme ve cennete, ya cenneme, cenneti ya da cehenneme fizik vücudumuzla beraber girecek olan bir varlıktır. Kıyamette Allah-u Teala bizi öldürüp yeniden dirilttiği zaman nefsimiz berzah aleminden geliyor ve fizik vücudumuzun içine giriyor. Mahkeme-i Kübra'ya beraberce çıkıyorlar. Nefs dediğimiz zaman bizi huzursuz eden bir varlık çıkıyor ortaya. Ruh dediğimiz zaman sadece mutlu eden bir varlık. Öyleyse nefs şeytanla yakın ilişkide olan bir varlıktır. Çünkü şeytanın hedefleriyle nefsin afetlerinin hedefleri aynıdır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimiz afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan. Düşmanlık, haset. Cimrilik nefsimizin 19 afetinden birkaçı, 19 grup afetinden birkaçı. Nefsimizin afetlerinin talepleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği fiilleri işlemek üzere dizayn edilmiş. Şeytanın da bütün talepleri aynıdır. Şeytan Allah neyi emretmişse onu yapmamamızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlememizi ister. Öyleyse şeytanın bütün taleplerini nefsimizin uygun görerek yerine getirmesi eşyanın tabiatına uygun bir şey. Çünkü nefsin afetleri de ona göre yaratılmış. Bu sebeple şeytan nefsimiz üzerindeki bir hakimiyet işleminde çok başarılıdır. Söylediğimiz gibi nefsimizin afetlerinin bütün talepleri şeytanın talepleriyle eşdeğerdir. Bu sebeple şeytan nefsimize dediklerini yaptırmak için hiç zorluk çekmez. Çünkü nefsimizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safinlere dedik. Öyleyse nefsimiz ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ama insanların çoğu onu ahsene ulaştırmak için kendisine düşen görevi yapmıyor ve nefs hep esfel-i safiline reddediliyor. Yani cehenneme reddediliyor, cehenneme gönderiliyor. Fizik uçla beraber. Sevgili kardeşlerim ne yazık ki her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Fizik vücudumuz bir mekandır. Nefsin de mekanıdır, ruhun da mekanıdır. Bu mekanın içinde nefs rehinedir, ruh emanettir. Ruha karşı nefs rehine. Ruh emanetinin Allah'a ulaştırılabilmesi konusunda nefs bir rehinedir. Nefs kendine düşenleri yapmazsa ruhumuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Nefs ve ruh tamamen ayrı varlıklardır. Nefsimiz mutsuzluğumuzun iki faktöründen birisidir. Mutsuzluğumuzun arkasında evvela şeytan vardır. Bir, sonra da nefsimiz, yani nefsimizdeki afetler vardır. Peki bir insanın nefsi her zaman mı insanı huzursuz eder? Hayır. Eğer insanlar bu konuda gerekli tedbirleri alır da Allah'a ulaşmayı dilerse, nefs tezkiyesine başlarsa, önce tezkiye olur. Nefsin afetlerini %50'den aşağı indirir. Sonra da tasfiye olur.
nefsin afetlerini bütünüyle yok eder. Yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar gelir ki kim nefsinin kalbini fazıllarla doldurursa o kişi fazilet ehli olur. Fazilet bir vasıftır. Faziletli insan olmak o vasfın sahibi olmaktır. Yeni adıyla erdem. İşte faziletli olduğumuz zaman, fazilet ehli olduğumuz zaman nefsimiz bütün afetlerden kurtulmuştur. Baştan aşağı faziletlerle donatılmıştır. Allah-u Teala'nın bizden istediği şey, üç emaneti de Allah'a teslim etmemiz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz. Hani emanet değildi, rehineydi nefsimiz, rehineydi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsin rehineliği yine devam ediyor. Ta ki fizik vücut da Allah'a teslim olsun. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs artık bir rehine değil, karşılığı kalmadığı cihetle. Nefs artık bir emanet, daimi zikirde bu emanette Allah'a teslim edilir. Öyleyse nefsimiz mutsuzluğumuzun yegane rakamsal merkezidir. Kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Aksiyonlarımız itibariyle, efalimiz, yani fiillerimiz, yaptığımız davranışlar itibariyle aynı zamanda düşüncelerimizi de filme alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda ne ile karşı karşıyayız? Nefsimizin her halükarda bir güzelliği yaşaması lazım. Nefsimizin her halükarda

Tezkiye ve tasfiye olması lazım. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasının, %51'inin yok olması, yerini nurların alması, faziletlerin ve rahmet nurlarının alması tezkiye. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin nefsimizi terk ederek yerine faziletlerin ve rahmetin gelmesi, nefsimizin kalbini %100 Allah'ın nurlarının işgal etmesi, şeytanın hakimiyetinin sıfırlanması. Bu da tasfiye. Öyleyse ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetinde. Daha başka bir ifadeyle biz ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu üç müesseseden en zor teslim olanı nefstir. Nefsin teslim olması için daimi zikir mutlak gereklidir. Nefsimizin Allah'a teslim olması asıldır. Allah-u Teala'nın farzıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki Zümer 24'te ve en iyi ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Sümme Allah'a yönelin. Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun. Yoksa azap üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun muhsin olarak Allah'a teslim olması, nefsimizin ahsen olarak Allah'a teslim olması, bu muhtevayı tamamlar. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktaki bir olgudur. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktaki bir olgudur. Teslimi 22. basamaktaki bir olgudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamakta, nefsimizin Allah'a teslimi ise 27. basamakta gerçekleşir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ruhumuzu Allah'a teslim etmek, ruhumuzun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Nefsimizi Allah'a teslim etmek, nefsimizin Allah'a kul olmasıdır. Ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin var, ruhumuzun Allah'a verdiği misak var, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Ve bunların hepsinin birden Allah'a verdiği bir kesin söz var. İsmi gene misak.
Hocası, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda Allah'a yemin vermiş. Elesi bir Rabbüküm günü. Allah Teala bütün Ademoğullarının sıfatlarından onların zürriyetlerini çıkarıyor. Hepsini huzurunda topluyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela. Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu, dediler ki bela, evet. Onların diyor, onları nefslerine karşı şahit tuttuk diyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Nefsimiz Allah'a verirse bir söz vermiş olmalı ki Allah Teala ruhu ve fizik vücudu nefse şahit tutuyor. İşte bu şahitlik müessesesinin muhtevasını araştırdığımız zaman karşımıza Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi çıkıyor. Diyor ki Allah Teala orada o gün, yani Enes bezminde işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan yeminler dizisinde ruhumuzun Allah'a misak verdiğini görüyoruz. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ, onlar misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak yapsın. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Peki fizik vücudumuz ne vermiş Allah Teala'ya? Ahd vermiş. Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabutu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytane kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Nefslerimizden ne almış Allah Teala? Yemin almış. Müddessir 38 39 40'ta Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün İlla ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Yemin sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Allah Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde buyuruyor ki ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu dizayn edene. Ona Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye

mürşid ulaşmaktan maksat, Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleşmesi için ilk adımı atmak, ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra da nefsi bütün afetlerden arındırarak Allah'a teslim etmek. Öyleyse Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nelerden bahsediyor acaba? O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de o günü zikredin ki, hatırlayın ki o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık. Üzerinize yükledik. Allah-u Teala lestü Rabbikim günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimiz Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz ya. Allah-u Teala ondan sonra söylediği söze dikkat edin. Onlara diyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye sizleri şahit kıldık diyor nefsinize. Öyleyse nedir o haberdar olmadığını iddia edebileceği şey nefsin? Allah'a verilen yemin, misak ve ahd ve bunun daha ötesi. Allah Teala böyle söylüyor. Yani nefsin Allah'a verdiği bir yemin var. Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Allah Teala buyuruyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, hepinizden yemin istiyorum. Ey nefsler, ey fizik uçlar, ey ruhlar, hepinizden bana yemin vermenizi istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala? İşittik diyorlar. Hangi istikamette yemin? Teslim olmak istikametinde. Ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde Allah'a teslim edeceklerine dair, teslim olacaklarına dair Allah'a yemin veriyorlar. Bu yeminlerin üçü ayrı ayrı isimler taşıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, misak adını alıyor. Demin söyledik. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, ahd adını alıyor. Demin söyledik. Ruhumuz misak veriyor Allah-u Teala'ya. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz ne veriyor? Onu da demin söyledik. Yemin. Yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem olayla karşı karşıyasınız. Yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ama Allah Teala diyor ki benim de üzerinize ahdim var. Bu ahd ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi bana teslim ettikten sonra iradenizi de teslim edeceğinize dair. Bu size vasiyetimdir diyor

Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Hem Ahdallahi adıyla geçiyor Allah'ın ahdi, hem de vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala, insanlığa vasiyeti olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Maide 7'de madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse bana hepiniz yemin edin bakalım dediği zaman ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz yemin ediyor. Ondan sonra Allah Teala bizden bir kesin söz alıyor. Bu söze misak diyor. Ve üzerimize farz kılınan o. Yani Allah Teala bize Elestü bi Rabbiküm günü Ahdallahi'den bahsediyor. Allah Teala bize Elestü bi Rabbiküm günü vasiyetinden bahsediyor. Yani ben sizin ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim etmenizi istiyorum diyor. Ve üç vücudumuzdan, ruhumuzdan, bedenimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd alıyor. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor. Ve söylediği söz bu üçünün ötesinde, ama dördüncüsü otomatik olarak gerçekleşeceği için irademizden ayrı bir yemin, misak veya ahd adında herhangi bir şey almıyor. Ama onun da teslimini içeren, hepsini birden kapsayan bir misak alıyor Allah Teala bizden. Ruhumuzun da, bedenimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslim edileceğine dair dördünü birden ihtiva eden bir söz. Bu sözü irademizden almıyor. Bir karmaşık dizayn. Orada mevcut olan ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz iradeyi de konuya dahil ederek iradenin de Allah'a teslimini içeren bir söz veriliyor Allah Teala'ya, misak. İşte 14. basamakta mürşidimize ulaşıp da 10 tane ihsanla önünde de çöküp tövbe ettiğimiz zaman nefs tezkiyesi için hazırız. Bu tezkiye ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimiz noktaya kadar devam edecek. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşen bir mutluluk vasıtasıdır. Dünya saadeti nefs tezkiyesiyle mümkündür. Başka bir çözümü yoktur. Dünya mutluluğunun da nefs tezkiyesine bağlı olduğunu kesinlikle söylemek mümkün. İrşat makamına ulaştık 10 tane insanla ve önünde diz çöküp tövbe ettik. Kalbimizin durumu neydi? Ekineti almıştı Allah Teala kalbimizden. Yerine ihbat koymuştu. Kalbimize ulaşıp kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştı. 4 tane temel şartın sahibiydik mürşidimize ulaştığımız gün. Ulaştıktan sonra ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir ve kalbimizin
nefsin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılır. Nefsin kalbi mühürlü. Ve bu mühür açılır, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınır ve kalbin içine küfür kelimesinin yerine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Kalbin içine Allah-u Teala küfür kelimesi yerine iman kelimesini yazar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Küfür kelimesi yerine iman kelimesi. Peki ne olur? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmeye başlayınca Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin Allah-u Teala tarafından açıldığı için artık hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat baskı yapar. Ve bu baskı mührü kalbimizin en altında bulunan zilvani kapıya ulaştırır. Ve zikir boyunca rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı devam edeceği için nefsimizin, kalbinin zulmani kapısı, şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği kapısı kilitlenir. Zikir boyunca kilitli kalır. Nefsimizin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Herkes, yani şeytanın evinde olanlar transandadan meditasyonu öneriyorlar ya sevgili kardeşlerim. Transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Evvela transandantal meditasyon yapanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda herhangi bir talebin sahibi değiller. Ve bu talebin sahibi olmadıkları için kalpleri mühürlü. Kalpleri mühürlü olduğu için kalplerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve salavatının girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Zülmani kapı mühürlü, Rabbani kapı mühürlü ve kapalı. Zülmani kapı açık sadece. O kapıdan içeri girebilen şey sadece karanlıklardır, zulmettir. Ve transandantal meditasyon boyunca insanın kalbinin içine daha çok karanlık girer ve kişi daha büyük bir stresin sahibi olur sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikirle Allah'a katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüzü yararak açtığı yolu takip ederek kalbimize gelir. Kalbimize ulaşan bu nurlar mührü aşağı indirdiği için nurların yolu açılmıştır. Ruh, zikir yaptığımız sürece kalbimiz birkaç dakika içinde nurlarla dolar ve zikir yaptığımız sürece kalbimiz %100 nurla doludur. Yani rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat nurları. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi böyle bir olaydır, böyle başlar. Sonra ne olur? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları manyetik alanı sebebiyle kendisine yapıştırmaya başlar. Fazıllar yavaş yavaş iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma %1, %2, %3 diye giderek artacaktır. Nefs tezkiyesi başlamadan evvel göğsümüzden kalbimize nur yolu açıldığı zaman huşuya ulaşmak için zikir yaptığımızda %2 rahmet göğsümüzden kalbimize ulaşır, kalbimizin içine giremez. Fazılla rahmet ulaşır, ikisi de kalbimize giremezler ama rahmet sızar. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman mürşidimize ulaşırız. Yani mürşidimize ulaştığımız zaman nefsimizin kalbine sızmış olan %2 rahmet nefsimizin kalbinde yerini almıştır. Ve bundan sonra yaptığımız zikir nefsimizin kalbinde artık iman kelimesi olduğu için nefsimizin kalbini tamamen işgal etmek üzere adım adım nefsimizin kalbine yerleşmeye başlar. Yerleşen fazıllardır. Bu fazıllar %7'yi bulduğu zaman nefsi emmarede oluruz. %14'ü bulduğu zaman nefsi levamede oluruz. Nefsi emmare, yalnız kötülükleri dileyen bir nefs kademesi. Nefsi levame, yaptıklarından pişmanlık duymaya başlayan bir nefs kademesi. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, doyuma ulaşan bir nefs kademesi. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı olan bir nefs kademesi. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir nefs kademesi. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, tezki olan nefs kademesi. Bu yedi kademenin her biri için Allah-u Teala ayetler koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Birinci kat için Nefs-i Emmare Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse nefsimizin şerri emretmeyeceği, hayrı emredeceği bir dizayna ulaşmak için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindeyiz. Bu nefsimizin kalbindeki ilk yüzeyde fazilet birikiminde bu noktaya ulaşırız. Ruhumuz da birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumun bil nefsi levvameti. O levvame nefse hayır, o levvame nefse kasem ederim. Nefsimizi kınıyoruz. Levme diyoruz. Ve ikinci defa %7 fazilet, fazıllar birikiyor nefsimizin kalbinde. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir defa da %7 nur birikimi. Nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamaha fücra ve takva diyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da
ilham edilir. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytandan herkes her zaman ilham alır. Şeytan her zaman insana tesir etmek için hazırdır. Ama Allah'tan ilham almak o üçüncü kademede gerçekleşir. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimine bakıyoruz. Nefsi mutmainne ela bi zikrullahi tatmainul kulub. Rad 28. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Ve kalplerin Allah'ı zikretmekle mutmain oluşları. Doyuma ulaşmaları, Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaları. Ruh dördüncü gök katında. Beşinci defa %7 nur birikimi biz Allah'tan bu noktada razı oluruz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da bizden razı olur. Radiyeten mardiye. Bizim razı oluşumuza radiye diyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'ın bizden razı oluşana da mardiye diyor. Gene Fecr 28'de. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde söylediğimiz gibi yemin vermiştir. Kişi bu yeminini yerine getirmeye mecburdur. Bir başka anlamı daha var. Niçin kişi kendisi için tezkiye eder? Çünkü tezkiye ve tasfiye kademelerine ulaştıkça o kişinin dünya saadeti de cennet saadeti de yükselir. Nefsi tezkiyeye vardığı zaman kişi %49 fazilet birikimi birikmiştir içinde. %2 de rahmet birikimi vardır. Kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişinin kalbinde şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Şeytan ne yapıyordu? Nefsin afetlerine tesir ediyordu. Tesir edebildiği sadece nefsin afetleri. Nefsin afetlerinin %40, %51'i yok oldu. Şeytan sadece geri kalan %49'a tesir edebilir. Öyleyse nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan sonra daha çok zikir yapacaktır. Ruhu Allah'ta yok olacaktır. Ve bu fena fillah makamında o kişinin nefsindeki nurlar %51'den 61'e ulaşır. 61'e ulaştığı zaman Allah Teala ona bir taht ihsan eder indi ilahide. Böylece kişi Allah'ın önündeki Allah'ın katındaki teslim yurdu olan tahtta yerini alır. Enam 127. Ve %61 ile başlayan bu olay kişinin zikrini günün yarısını aşırdığı noktaya kadar devam eder. O nokta %71'dir. Ve %71'den 81'e kadar zikrimiz günün yarısından daha fazla bir zikir olarak devam eder.
ve nefsimizin kalbi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudumuz nefsinin kalbinde %19 karanlık olmasına rağmen, afet olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Bundan sonra zikrimiz giderek artar ve daimi zikre ulaşırız. Demek ki ruhumuzun teslimi de, fizik vücudumuzun teslimi de hep nefsimizdeki afetlerin azalmasıyla, başka bir ifadeyle zikrimizin artmasıyla mümkün. Daha sonra ulde'l-bab oluruz. Nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmaz. Tamamen nefsimizin kalbi %98 fazilet, %2 de rahmetle dolmuştur. Kalbimiz tamamen doludur Allah'ın nurlarıyla. Burada hikmet sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibiyiz. Bu sebeple nefsimizin bütün afetleri yok olmuştur. Kalp gözümüz açılmıştır, kalp kulağımız açılmıştır. Ehli tezekkür olmuşuzdur. Ehli hayır olmuşuzdur, ehli hikmet olmuşuzdur. Daimi zikrin ulaştığı yerde nefsimizin kalbi %100 temizlenmiştir. İşte burası nefsimizin kalbinde hiç afet kalmayan, nefsimizin kalbi %98 faziletlerle, fazıllarla, ki bunların muhtevası kişiyi fazilet sahibi kılar, %2 de rahmetle kalbimiz tamamen dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Artık şeytanın bize hiçbir zararı dokunamaz. Göğün birinci katı ulde'l-bab makamında gösterilir. Affedersiniz, zemin katın sırları ulde'l-bab makamında gösterilir. Sonra birinci gök katından itibaren bütün 7 kat gök katı birer birer gösterecektir. Bu o kişinin ihlas makamının sahibi olduğunu gösterir. Yani nefsin kalbi ulde'l-bab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe müzeyyen olur. Daimi zikrin sahibidir ulde'l-bab da, ihlas makamının sahibi de. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir ve tövbe-i nasuhunu gerçekleştirince ihlas makamını da aşar, salah makamının birinci kademesine ulaşır. Her tövbe-i nasuh yapan kişi, ondan sonra Allah o kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örtecektir. Sonra o kişiye salah nuru verecektir. Sonra o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Böylece salah makamının 4 mertebesini aşacaktır kişi ve burada iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelecektir. İrade teslimi sadece nefsin afetlerinin yok olmasını yeterli görmez. İrade teslimi 12 mertebe müzeyyen olmayı gerektirir. Ve irademiz Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Bu nokta nefsimizin kalbinin bütün afetlerden kurtulduktan sonra 12 mertebede müzeyyen olduğu, yani nefsin afetlerini kontrol altında tutmak için bize verilen bir kuvvet olan irademizin artık nefsin afetleri bütünüyle yok olduğu için ve kalbimiz müzeyyen olduğu için ona ihtiyacımız yoktur. İrademiz bu sebeple Allah'a teslim olmuştur. Nefs en üstün noktasına ulaşmıştır. Allah Teala böyle bir kişiyi irşat makamına tayin eder. Böyle bir kişi 7. kat cennetin adın cennetlerinin
birinci grubuna girmek hakkını kazanmıştır. Dünya saadeti %100'dür. Ahiret saadeti de en üst cenneti ihata eder. Nefs öyle bir varlıktır ki bu nefsin muhtevasında mutluluk gizlidir. Afetlerini yok ettikçe daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu oluruz. Afetlerini yok ettikçe cennetler de artar. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. %81 nur birikimiyle dördüncü kat cennetin sahibi oluruz. %100 nur birikimiyle beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Buna on iki kademe müzeyyen olmak ilave edildiği zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. İrşada memur ve mezun kılındığımız zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Öyleyse ruhun teslimi üçüncü kat cenneti, fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti, nefsin teslimi beşinci kat cenneti, irşada ulaşmak yani 12 defa müzeyyen olmak altıncı kat cenneti, iradenin teslimi yedinci kat cenneti ifade eder. Görüyorsunuz ki cennet saadeti ve dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle %100 alakalıdır. Öyleyse nefsinizi mutlaka tezkiye ve tasfiye etmelisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilmi sizlere vermek için vazifeliyiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve el salavat. Allah'ın salavatı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İlk insan ve ilk peygamber. Balçıktan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de iki isim geçiyor. Birisi tayin, ikincisi de salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ve topraktan vücuda getirdiği bu insanın İnsan hüviyetine gelmesi için dünya üzerinde çok uzun bir zaman devresinin geçtiğini söylüyor Allah-u Teala. Sonra Adem Aleyhisselam'a can veriyor. Onu canlı kılıyor Allah. Sonra Adem Aleyhisselam'a ruhundan üflüyor. Adem Aleyhisselam'a verdiği fizik vücudun ötesinde Adem Aleyhisselam'ın nefsi var. Adem Aleyhisselam'ın ruhu var. Ve bu birbirine karşıt olan iki gücü bir denge unsuru olarak Adem Aleyhisselam'ın iç dünyasında fizik vücudun onlara sığınak olduğu bir ortamda fizik vücudun içine yerleştiriyor. Herkese de her fizik vücudun şeklini alıyorlar. Bu sebeple biz insanlar hangi şekli aldıysak nefsimiz ve ruhumuz da aynı şekli mutlaka içerir. Devamlı bir hücre yenilenmesi fizik vücudumuzun tabii olayıdır. Her gün milyonlarca hücre ölür. Yerlerinde de milyonlarca hücre yeniden oluşur. Gelişme çağında her gün oluşan hücrelerin sayısı kaybedilen hücrelerden çok daha fazladır. İşte böyle bir dizaynda insan oluşuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah-u Teala Kur'an'daki temel faktörün ışığı altında etrafındaki bütün meleklere, cinlere diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Niçin böyle söylüyor sevgili dinleyiciler? Çünkü Allah-u Teala insanı kendisi için başka bütün mahlukatı da insan için yarattığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün o cinler, melekler, şeytanlar hepsi insan için yaratılmış. Onun için Adem Aleyhisselam bir üstünlük nişanesi olarak onların huzurunda Allah-u Teala tarafından bir emre bir üstünlük nişanesine sahip oldu. Allah-u Teala onun dışındaki bütün mahlukatına onun önünde secde edin emrini verdi. Bu insanın üstünlüğünün kesin işaretidir. Ama bu mahlukatın arasında iblis de vardı. Yani şeytanlardan iblis adlı olan bir tanesi. Ve iblis Allah'ın secde emrine rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. Allah-u Teala da ona sordu. Ey iblis, seni benim emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemeye götüren, secde etmene mani olan nedir? Niçin secde etmedin? Adem Aleyhisselam'ın karşısında secde etmeyen iblis Allah-u Teala'ya dedi ki
Ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateşten, enerjiden. Onu çamurdan yarattın. Çamur ateşe nazaran necistir, pistir. Ben ondan üstünüm. Onun önünde secde etmem. İblisin böyle söylemesinin arkasında başka bir sebep daha var. Zülmani ilimler adını verdiğimiz ilimlerin hepsine Allah-u Teala onu sahip kılmış. Böyle bir hüviyette iblis, ilmiyle de mağrur, Adem Aleyhisselam'sa daha yeni yaratılmış hiçbir şeyden haberi yok. Ne diyor? Ben onun önünde secde etmem diyor iblis. Allah-u Teala'nın cevabı şöyle oluyor. Seni huzurumdan kovuyorum diyor. Benim emrimi dinlemedin ve kafirlerden oldun. Kıyametten sonra sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım. Huzurumdan da kovuldum. Sen kovulmuş, reddedilmiş olan şeytansın. İblis diyor ki, Ya Rabbi bana bir lütufta bulunur musun? Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bunu bana nasip kıl. Eğer bana bu imkanı verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala buyurdu ki, atlılarınla, yayalarınla, etrafındaki herkesle, elinden gelen bütün gücünle insanoğlunu yoldan çıkarmaya çalışman için sana yetki verdim. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sen sadece müsaade verilmişlerdensin. Bunun üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin yoluna girmelerine mani olacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulunacaksın. Allah-u Teala'nın son sözü ise sen müsaade verilmişlerdensin. İşte her şey böyle başlıyor. Şeytanla insan arasındaki ebedi kavga. Kıyamet gününe kadar sürecek olan bir savaş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir ruhunuz var. Allah'la ilişki içerisindedir. Muhtevası baştan aşağı güzelliktir. Bir nefsiniz var, şeytanla ilişkilidir. Muhtevası baştan aşağı kötülüktür. Bu iki varlıktan ruh hiç değişmez. Çünkü tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruhun yozlaşması, dejenerasyonu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ama Allah Teala nefsimizi değişmek üzere yaratmış. Onun için Sin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline gönderdik. Öyleyse nefs adı verilen bu varlığa dikkatle bakın. Nefsimiz bizler için bir işaret taşıyor. Mutlaka değişmesi lazım. İşte Allah Teala bunun için bütün insanlara daha sadece zikir emrini vermiyor. Çok zikir emrini de veriyor. Daimi zikir emrini de veriyor. Zikir konusunda Kur'an-ı Kerim'de 3 tane emir var. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.
Yani ara sıra sık sık Allah-u Teala'yı zikretmemek bunun manası. Ama şimdi ikinci adımda olanlar için, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler için ne var? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi var. Ya eyyühellezine amenu yeşkürallâhe zikren kesîrâ. Allah-u Teala diyor ki, ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir zikirle Allah-u Teala'yı zikredin ki, çok zikir olsun bu. Yani Allah-u Teala'yı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla her gün Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz? Allah Teala sadece zikri farz kılmamış. Çok zikri de farz kılmış. Her gün günün yarısından daha fazla zikretmemizi, her gün Allah'a çok zikretmemizi, zikirsiz geçen devrenin zikirli geçen devreden daha az kalmasını Allah Teala emretmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler bununla da yetinmemiş. Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesine diyor ki veşkürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ey amin olanlar! Bir insan üç halde bulunabilir sevgili dinleyenler ve izleyenler. Üç hal, ayakta olmak, oturmak ve yatmak. Dördüncü bir hal yok. Hiç kimse dördüncü bir halde bulunamaz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi emrediyor Allah'ı. Yani daimi zikir farz kılmıyoruz üzerimize. Kur'an-ı Kerim zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor. 14 asırda insanları kurtuluşa getirecek olan bu vazgeçilemez tek sebep yok ediliyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde üzerimize Allah-u Teala'nın farz kıldığı ne zikri, ne çok zikri, ne de daimi zikri bulamazsınız. Zikir buhar olmuş, uçmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa nefsinizin Allah'a verdiği, nefsinizi tezkiye etmek konusundaki emri yerine getiremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bunu yapamazsanız ruhunuzu da Allah'alaştırmanız mümkün değildir. Bu ikisini yapamazsanız fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek mümkün değildir. Öyleyse sevgili dinleyenler ve izleyenler, İblis'e dikkat edin. İblis o gün Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytanın adıdır. Şeytanlar da Allah-u Teala'nın ilk Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. İblis açıkça bunu söylüyor. Ya Rabbi beni dumansız ateşten yarattın diyor. Ve onu tayından yarattın diyor. Balçıktan yarattın diyor. Ateş enerjiyi kastediyor. Çamurdan temizdir diyor. Onun için ben onun üstünüm. Görüyor musunuz sevgili dinleyiciler? Allah Teala tercihini açıkça ortaya koymuş. Bir mahluk yaratmış. Allah'ın emriyle oluşmuş olan ve kainatın halifesi, yeryüzünün halifesi insanoğlu. Yani yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Ve iblis
Allah'ın bu yaratışını hiçe sayarak diyor ki ben ondan üstünüm diyor. Sen onu nasıl yaratırsan yarat, ben ondan üstünüm. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü konusunda çok enteresan bir şey koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki ben ona isimleri öğrettim diyor. Allah Teala ben ona isimleri öğrettim diyor. Bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam için ben ona eşyanın isimlerini öğrettim dediğini iddia ediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim'e incelerseniz Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini değil esmayı, Allah'ın esma-ül hüsnasını öğrettiğini göreceksiniz. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan daha üstün olmak isteyen meleklere diyor ki ben ona diyor eşyanın isimlerini, ben ona isimleri öğrettim diyor. Esmayı öğrettim diyor. Siz ondan üstün olamazsınız. Ve Adem Aleyhisselam'ı çağırıyor ve ona isimleri söyle diyor. Adem Aleyhisselam 99 esmayı da söylüyor. Allah Teala melekler diyor ki ben size demedim mi diyor. O esmaları biliyor. Kur'an-ı Kerim buna benzer yüzlerce doğruyu söylemiştir. İnsanlar da 14 asırda yüzlerce doğruyu yanlışa çevirmekte hep ısrarlı olmuşlardır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, burada eğer eşyanın isimleri derseniz bu alelade bir olay olur. Yani Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a kapıyı, pencereyi, duvarı, çatıyı, buğdayı, arpayı, koyunu, ağaçları öğretmiş olduğu anlamına gelir. Bu ise Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğüne hiçbir şey katmaz. Oysa ki Adem Aleyhisselam bütün meleklerden daha üstündü. Allah'ın peygamberiydi. Hepsinden daha üstündü. Neden? Esmaların her biri Adem Aleyhisselam'ı tecelli ediyordu. Öteden beri zaten hep şaşmışımdır bu yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri nasıl oluyor? Allah Teala kesitler veriyor. Adem Aleyhisselam ve onun çocukları bizim normal standartlarımızda belki daha ilkel standartta ama normal standartlarda yaşadılar. Ev yapıyorlardı. İçinde barınıyorlardı. Koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıp iplik tutuyorlardı, iplik yapıyorlardı. Ondan da kumaş dokuyorlardı. Yani biz bugün nasıl giyiniyorsak onun ilkel bir şekliyle onlar da giyiniyordu. Adem Aleyhisselam ateşi biliyordu. Adem Aleyhisselam ve onunla beraber yaşayanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, onu pişirmesini, ekmek yapmasını biliyorlardı. Öyleyse nelerden bahsediyoruz biz? İnsanlar mağara devriyle hayata başlamadılar. Allah-u Teala'nın öğretisi altında kendilerine lazım olan her şeyin sahibi oldular. Peki sonra nasıl oldu da insanlar mağara devri yaşadılar? Onu bizim antropologların aklı hiç ermiyor. Halbuki bilmiyorlar ki şu dünyada kaç defa atom savaşı oldu. Kaç yüz bin yıl içerisinde kaç defa dünya atom savaşı geçirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatta sayısız gezegen var. Kur'an-ı Kerim'de 16 tane ayeti kerime bizden başka birçok gezegenlerde hayat olduğunu kesin olarak anlatıyor.
Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların arasındaki insanlar diyor. Hepsinde de men kullanılır. Öyleyse yerde nasıl biz varsak göklerde de insanlar var. Onların arasında da insanlar var. Eğer göklerde yıldızları kastediyorsanız sadece zemin katın tavanını işaret etmiş olursunuz. Bu düzen içerisinde insanlar 250 milyar galaksi, sayısız güneş sistemi, sevgili dinleyenler ve izleyenler, o güneşlerin etrafındaki gezegenlerin bir kısmı nasıl dünyamız hayat için elverişliyse onlar da elverişli. Eğer dünya güneşten biraz daha uzakta olsaydı, soğuktan biraz daha yakında olsaydı, sıcaktan bu vasıfta olan insanların yaşamasına müsait olamazdı. İşte başka daha birçok galakside, birçok güneş sisteminde bizim dünyamız gibi güneşe belli uzaklıkta olan, uygun uzaklıkta olan gezegenler var. Oralarda da insan türleri yaşamakta. Belki yapı itibariyle bizden biraz farklı. Ama aynı standartlarda iki tane gözü olan, bir burnu olan, burnunda iki tane delik olan, ağzı olan, kulakları olan, başı olan, vücudu olan, iki bacaklı, iki kollu, beş parmaklı insanlar, insan türleri. Ve ilk atom savaşında iki tarafta atom silahını kullandığı için insanlık yok olmuş. O güne kadar ulaştıkları medeniyetle birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki eski Mısır devrinde bile teknik seviye bugünkünden üstündü. Onlar maddenin ağırlığını yok edebilecek olan sistemi keşfetmişlerdi. O tapınaklarına, piramitlere o büyüklükteki taşları o günkü standartlarda çıkarmaları, eğer tekamülün, bugünkü tekamülün o günlerden bu tarafa devam ettiğini düşünüyorsanız, o zaman çok şeyleri yanlış biliyorsunuz demektir. O piramitlerin açısını, güneşle olan ilişkisini, birçok sözü eski Mısırlılar biliyorlardı. Biliyor musunuz? Tapınakları izin almaksızın oraya girip de firavunların mezarlarına ulaşan, o mezarlarda onları rahatsız eden insanlardan hiçbirisi bugün yaşamıyor. Mezarları açıyorlar, içine giriyorlar. Bir süre sonra bilinmeyen sebeplerden hepsi ölüyor. Hiçbir normal zehirlenme alameti göstermeden. Sonra insanlar anlıyorlar ki radyasyon. Yani eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atom bombası birçok defa ne yazık ki dünya üzerinde kullanılmış. Ve iki tarafında kullanmasından sonra radyasyon insanları mahvetmiş. Biliyorsunuz ki radyasyon hücre yapısını bozar. Beyin hücrelerinin de yapısı bozulan insanlar hayvanlar gibi olmuşlar. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, konuşamayan, teknikten artık haberleri olmayan, hayvanlar gibi yaşayan, mağaralarda yaşayan hayvan türü insanlar oluşmuş. Ondan sonra o mağara devri, ne demiştim demin, yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri gelmiş arkadan. Yoksa onlar insanlığın başına bunu getiriyorlar kafadan, onların da başına maymunları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Darwin
bugün yaşasaydı böyle bir iddiada bulunabilir miydi zannediyorsunuz? Artık genetik ilmi var, genetik mühendisliği var. İnsanın vücudundaki DNA moleküllerinin, dezoksiribo nükleik asit moleküllerinin sarmalları artık bir sır olmaktan çıktı. Tabii tamamen değil. Allah Teala sır olarak saklamak istediğini, merkezdeki asıl sırrını saklıyor. Ama açıklamalar çok ilginç. İnsanoğlu 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 23 çift kromozom var. Her kromozom biz insanları A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. O halde düşünebiliyor musunuz? Siz aynaya baktığınızda kendinizi görüyorsunuz. Bir kişisiniz. Ama aslında siz 200 trilyon çarpı 23, 2 tane 23, 46. 200 trilyon çarpı 46 tane sizsiniz. Yani 9 katrilyon 200 trilyon siz varsınız. Bir tek vücutta. Her biri sizin aynınız olan 9 katrilyon 200 trilyon.

Mağara devrinden sonra, mağara devrinden evvel insanların aslında maymun olduklarını, maymunluktan da insanlığa dönüşürken o mağara devirdiklerini, geçirdiklerini iddia ederler. Kendilerine çeşitli isimler verirler. Paleontologlar, antropologlar vesaire vesaire. Hangisinin birbirinden ne farklı olduğunu da bildiğimi iddia edemem. Ama sevgili dinleyenler ve izleyenler, biz hakikatle karşı karşıyayız. Maymun türleri üzerinde genetik mühendislerinin yaptığı inceleme çok kesin bir gerçeği ortaya çıkardı. 19 çift kromozomdan başlayan maymun türleri. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösteriyor. Biliyorsunuz ki hayat, canlılık suda başladı, denizde başladı. Tek hücrelerden başlayan bir hayat. Bu hayat karaya çıktı. Önce denizde muhtelif canlılar, balıklar, her tür canlı türedi. Biliyorsunuz ki denizde de balık olarak gördüğümüz yunuslarla balinalar aslında balık türü değildir. Karada yaşayan insanlar gibi havadaki oksijeni alarak yaşarlar. Oysa ki balık türleri denizdeki oksijeni alarak yaşarlar. Öyleyse arada büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şimdi böyle bir dizaynın arkasından karada hayatın başladığını beraberce düşünelim. Karada başlayan hayatta da işte evvela sürüngenler, sonra ayağa kalkan mahlukat, her türlü vahşi hayvan vesaire var. Bir kısmının nesli tükenmiş ama hala onların iskeletleri bulunup bilmem ne kadar zaman evvel bunların yaşadığı tespit edilebiliyor. Maymun türlerine geldiğimiz zaman tek hücreden başlayan bir gelişmenin denizlerde geliştikten sonra karalara sıçraması, karalarda da maymunlara kadar gelişen bir gelişme, klasifikasyon ve neticede Darwin maymun türlerinden insana geçişin olduğunu iddia ediyor. Çünkü o zaman genetik mühendisliği yoktu. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, insanın maymundan türediği veya türemediği konusundaki kesin darbe, Darwin'e ne zaman vuruldu? İnsanın 20 çift kromozomu oluşturduğu, maymun türlerinin de 19 çift kromozomdan 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösterdiğini genetik mühendisleri ispat ettiği zaman. Ne demek istiyorum? İnsan 23 çift kromozomda, 23 çift kromozomlu bir maymun türü yaşıyor hala. 21 çift kromozomda da maymun var, 25 çift kromozomda da maymun var. Öyleyse insanı şu 23 çift kromozomlu ve 25 çift kromozomlu iki maymunun arasına oturtamıyorsunuz. Çünkü orada başka bir maymun türü yaşıyor. Eğer insan maymunlardaki o gelişme sürecinin devamı olsaydı, sevgili dinleyenler ve izleyenler, 35 çift kromozomlu bir mahluk olmamız gerekiyordu biz insanların. Ama 23 çift kromozomluyuz. Hiç kimse artık insanın maymundan türediğini iddia edemez. Dediğim gibi Darwin şu genetik mühendisliğinin olduğu devrede yaşamış olsaydı böyle bir iddiada hiçbir şekilde bulunamazdı. Bu konu iflas etmiştir. Belki komünist ülkelerde daha uzun süre bu safsata devam edecektir. Ama merak ediyorum, acaba bizim ülkemizdeki okullarda hala insan maymundan mı türetiliyor? Ne dersiniz?

sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu büyük hakikati herkes akıl defterine yazsın. Eğer bugün dünya ilminde herhangi bir konu Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa, o ilim henüz topaldır, kördür, sağırdır, aksaktır. Hedefe ulaşamamıştır. Biliyor musunuz, eğer el-Cabir matematiğe negatif sayıları da koymasaydı, bugün el-Cabir adına bütün dünyada okunan, burada Amerika'da el-Cebre deniyor. El-Cebre, el-Cabir. El-Cabir'in ismi bizde de Türkiye'de Cebir olarak geçer. Aslında bu el-Cabir'in ismidir. El-Cabir matematiği Kur'an gerçeklerine ulaştırdı. Ama bugün zamanımızda fizik, bugün zamanımızda kimya, bugün zamanımızda bizim safların müspet ilim saydıkları hiçbir ilim müspet değildir. Çünkü o ilimlerin hiçbirisinde bir tanesi hariç negatif değerler yer almamıştır. Bir tanesi kim? Gobrobli, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Gobrobli kuantum nazariyesinde kuantalardan bahsediyor. Her elektrona, her partiküle bir kuantanın, bir dalganın eşlik ettiğini söylüyor. Peki de Broglie'nin eksik olan tarafı ne? Onların değerlerinin negatif olduğundan haberdar olmaması. Einstein bunlardan hiçbirinden haberdar olamadan bu dünyadan gitti. Biliyorsunuz Einstein fotonların parçacık etkisini keşfetmişti ölmeden evvel. Öyleyse şu ışık partikülleri, fotonlar birer acaba madde etkisi yapabilen özellikte mi? Elbette. Bütün gama fotonları bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşuyor. İkisinin de devir sayısı aynıdır. Ama başlangıçta bütün karşıt elektronlar elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptirler. Birinci özellik. Ağırlıkları negatiftir. İkinci özellik. De Broglie dalgaları, yani karşıt elektronları keşfetti. Formülüne onları da yerleştirdi. Dünya üzerinde doğru olan yegane formül odur. Einstein'la bu istikamette geniş açılar bir açmazdaydılar. Bir kısım alimler De Broglie'nin tarafındaydı. Bir kısım alimler de Einstein'ın, ama Einstein hakikati bilemeden bu dünyadan göçtü. De Broglie'nin eksikliği de keşfettiği kuantaların, yani karşıt elektronların ağırlıklarının negatif olduğundan haberdar olmamasıydı. Bütün bunlardan sonra bir yerlere varıyoruz. İnsan maymundan mı türemiştir? Bunun cevabı artık kesinlikle hayırdır. Öyleyse diyorum ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu absis ekseni, şu da ordinal veya tersi. Hep bunların ikisini birbirine karıştırırız zaten. Yani şu ikisinin birleştiği yer sıfır noktası. Aşağı doğru giden çizgi sıfırın altındaki değerler. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi sonsuza kadar gidiyor. Sıfır noktasının üstü pozitif değerler, artı bir, artı iki diye artı sonsuza kadar gidiyor. İşte bu değerlerin negatif kesimi ne fizik ilmimizde var ne de kimya ilmimizde var. Sevgili izleyenler, benim yerler, elektrik nedir? Hiçbiriniz bunun gerçek cevabını veremezsiniz. Hiçbiriniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Askerlerden sormuşlar elektrik nedir diye. Bizim Mehmet cevap vermiş.
Ne idüğü bilinmez demiş. Ettiğinden bellidir. Yani çarptı mı sizi duman edip kömüre çevirir. O zaman anlarsınız demiş Mehmet ne olduğunu. İşte o ne idüğü bilinmeyen şeyin şu dünyanın ötesinde teşekkür eden kesimini biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bütün elektrik konusunda bu elektronları harekete getiren incelemeler, elektroliz olayları şunu göstermiştir ki bu dünyada artı kutuptan eksi kutba doğru devamlı bir hareket söz konusudur. Bir takım madenlerdeki o partikülleri oradan alabilen elektrik enerjisinin her elektronu öbür taraftaki kutba götürür. Böylece şu bisikletlerin jantlarındaki parlaklık kromaj işlemi böyle teşekkür eder elektroliz yoluyla. Ne olmuştur? Elektrik yapmıştır orada görevini. Kromdan devamlı olarak parçalar alınmıştır. Artı kutuptan eksi kutupta giden bir sıvı içindeki elektrik enerjisinin her parçası bir parça kromu beraberinde götürüp o jantın üzerini pırıl pırıl bir hale getirmiştir. Bu dünya üzerindeki işlem biliyor musunuz? Dünya üzerinde artı kutuptan eksi kutupta hareket başladığı an bu alemin içinde bulunan bunun karşılığında da aynı noktalarda eksi kutuptan artı kutuba doğru ikinci bir hareket başlar ve dünyada hiç kimse bu olduğundan haberdar değildir. Eğer ikinci kesimini tamamlayamazsanız orada elektrik enerjisini tatbikata geçiremezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dediklerini ait olduğu standartlarda düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O ilmin gerçek sahibidir. Dilediğine dilediği kadarını verir. Bu standartlarda bir yerlere ulaşıyoruz. İnsanın kainattaki en büyük düşmanı olan iblis ne yapmak istiyor? İnsanı, hepinizi mahvetmek istiyor. Sadece iki tane emeli vardır. Bir, şu dünyada sizi mutlaka mutsuz etmek. İki, hepinizi birden cehenneme götürmek kendisiyle birlikte. Nasıl kendisi mutsuzsa, bu dünyada hepinizin de mutsuz olmasını ister. Nasıl kendisi cehenneme gidecekse, kurtuluşu yoksa, hepinizin de onunla birlikte cehenneme gitmenizi ister. Şeytan bu uğraşısından vazgeçer mi? Hayır, vazgeçmez. Hiç kimse de vazgeçmez. Düşünün, Allah-u Teala'nın en büyük evliyası, onda da vazgeçmez. Vazgeçmez ama gazoz ağacı olur. Yani her gayreti onun kaybetmesiyle sonuçlanır. Ama gene vazgeçmez. İblis, sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Şu dünyada düşman olan birisi size ne yapar? En çok sizi öldürür. Ölürseniz ne olur? Başka birisi tarafından öldürülürseniz belki de sırf bu yüzden Allah'ın cennetine girersiniz. Kim bilir? Ama ölmek evvela bir acılı bir şey değildir. Ölüm sırasında kimse acı duymaz. Ölüm sırasında hiç kimsenin acı duyması mümkün değildir. İkincisi, ölüm Allah-u Teala tarafından bir vadesi belli bir olaydır. O vadenin sonunda ölüm sebebiniz ne olursa olsun mutlaka ölürsünüz. Öyleyse birisi tarafından öldürülen bir insan veya hasta yatan da yatan ve ölen bir insan
Veya bir gölde boğulan bir insan, eğer olaylar öyle tecelli etmeseydi, başka bir şekilde tecelli edecek ama aynı noktada, hangi noktada ölmüşlerse orada, zamanın da o noktasında, aynı koordinatında mutlaka öleceklerdi. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belirli bir sistemdir. Hiç değişmez. İşte iblis insanları ölümden korkutur. Ama aslında ölüm siz isteseniz de istemeseniz de mutlaka vücutlanacak olan bir olgudur. Öyleyse sebep A olmuş, sebep B olmuş, sebep C olmuş, alternatiflerden hangisi geçerli olursa olsun, hiçbirisi neticeyi değiştirmez. Orada, o anda öleceksiniz. İşte şeytan siz ölmeden evvel sizi cehenneme sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve yalnız değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tağuttan bahsediyor. Tağut, sevgili dinleyenler ve izleyenler, insan ve cin şeytanlar demek. Sadece iblisi insanlar şeytan olarak tanırlar. Bugün satanizm denilen olayda, yani şeytana tapma olayında tapılan iblistir. Ama onun gibi yaşayan milyonlarca şeytan var olmuştur. Allah Teala diyor ki o ve kabilesi sizi sonsuz uzaklıktan görürler, takip ederler diyor. Ve hiçbirinizle uğraşmaktan şeytanın vazgeçebileceğine inanmayın, sakın böyle bir şey zannetmeyin de. Hiç vazgeçmez. Ama siz onu bezodacı haline getirebilirsiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın üzerindeki şeytanın hakimiyetinin arkasında ne var? Bir insanın üzerinde şeytanın hakimiyetinin arkasında insanın nefsindeki afetler var. Başlangıçta nefsinizdeki afetler nefsinizin %100'ünü temsil ediyor. %100 afetlerle dolu bir nefisle yaratılırsınız. Öyleyse şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi olarak vardır. İşte bu dizaynla yaratıldınız. Şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir ediliyor. Yani tesir sahası nefsinizin kalbinde %100 iblisin. %100 nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren şeytanın kontrolü altında. Sonra bir gün onu kontrol altına almak üzere harekete geçeceksiniz. Zikre başlayacaksınız. Zikir Allah'ın katından rahmet fazla selavat içindeki 3 tane nuru getirecek. Mürşidinize tabi olmuşsanız nefsinizin kalbinde bulunan iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar toplanmaya başlayacak. Böylece 207 nur birikimine nefsi emareyi tamamlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudunuzdan ayrılan ruhunuz da göklerin birinci katına ulaşacak. İkinci 107 nur, nefs-i levvame, ruhunuzun ikinci kata ulaşması. Üçüncü 107 nur, nefs-i mülhime, ruhunuzun üçüncü kata ulaşması. Ve böylece nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i merdiye, nefs-i tezkiye, ruhunuzun da dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşması, yedinci katın yedi alemini geçmesi, Siddet-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması. Neyle sağladınız? Zikirle. Şeytanın hakimiyet alanının ne olduğuna beraberce bakalım. Her nefs kademesinde nefs-i emare şeytanın hakimiyeti %7 azaldı. Revvame 14. Mülkime %21 azaldı. Mutmainne %28. Radiye 35, Mardiye 42, Tezkiye 49, Huşu'da kazandığınız %2 nur da vardı, %51. Ne oldu? Şeytanın hakimiyetinde %100'den %51 azalma var. Yani
şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş. Yani üstünlük artık şeytanda değil. Ruhunuzun hasletleri nefsinizin kalbinde hakimiyeti elde etti. Başlangıçta nefsinizin kalbinde bir damla bile nur yoktu. Nefsinizin kalbi sadece afetlerden örülü, kapkaranlık bir dünya içeriyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalp gözleri açılanlar, gözlerine bastırdıkları zaman iki tane nur hizmetinin bir tek noktadan çıkıp iki gözlerine doğru geldiğini net olarak görürler. Bu kalplerindeki aydınlığın kesin işaretini taşır. Öyleyse karanlıklar içindeki bir kalpte şeytan %100 hüküm fermayken Allah'ın kuluna verdiği bir isim var. Diyor ki sen şeytanın kulusun. Ve bana şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ah verdin diyor Allah-u Teala. Elesi bir Rabbi kim günü Allah-u Teala bizden istemiş fizik vücutlarımızdan Allah'a ah vermemizi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamızı. İşte şeytan ve insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanın dışındaki insan ve cin şeytanlar bir bütün oluştururlar. Şeytanların dışındaki bu insan ve cin şeytanlara Allah-u Teala tağut diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadi sizinle beraber Bakara Suresinin 257. ayet kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartır diyor Allah Teala. Ama diyor o kafirler var ya diyor. Kim o kafirler sevgili dinleyenler ve izleyenler? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazmadığı kişiler. Ne zaman yazıyor mürşidimizin ruhu başımızın üzerine? Kalbimizin içine Allah Teala'nın iman kelimesini yazması, küfür kelimesini kalbimizden alması. Aynı anda gerçekleşiyor. Eğer bu olayı yaşamamışsak o zaman kalbimizin içinde küfür yazıyor. Kalbimiz mühürlü, kalbimizin içinde küfür yazıyor. Adımız mı? O zaman kafir. İşte Allah-u Teala burada Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde vellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Evliya, hümet, tağut ve tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar, onların neslerinin kalbi nurdan zulmete götürülür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya insanlar başlangıçta kafirlerdir, hiç mürşitlerine ulaşmamışlardır, ebediyen kafir kalacaklardır veya mürşitlerine ulaşmışlardır, hidayete ermişlerdir. Hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşmüşlerdir. O zaman onlar mutlaka fıska düşerler. Fıska düşerlerse ne olur? Hidayete erdiklerinde ne oluyor bakalım? Allah-u Teala kalplerinin içindeki daha mürşitlerine ulaştığı gün küfür kelimesini alıyor. Mührü açıyor, küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ama o kişi fıska düştüğü zaman Allah-u Teala kalbin içindeki iman kelimesini alıyor, tekrar küfür kelimesini kalbe yazıyor ve mührünü açtığı kalbi yeniden mühürlüyor. O kişinin ruhunu vücuduna tekrar geri gönderiyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal çekip alıyor. O kişi tekrar başa dönüyor. İşte bunlardan bahsediyor Bakara Suresinin 257. ayet kerimesi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَا مِتْ تَعْقُوتَ. Onlar ki kafir olmuşlardır.
Onlar tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nur ile zulümati. Onlar da o tağut denen insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülür onların kalpleri. Yani kalplerindeki nur iman kelimesi alıncağı için artık kalpte tutunabilecek olan bir çekim alanı bulamaz. Karanlıklar geldiği zaman kalbe o kalpteki bütün nurları sokağa atıveriyorlar. Kalbin dışına atıveriyorlar. Ve kalp bir damla bile nuru kalmayan bir karanlık dünyaya yeniden döner. İşte tağut bunu yapar. Öyleyse şu dünyadaki en büyük düşmanınız bu dünyadaki insanlar olamaz. Onlar size dediğim gibi en çok öldürebilirler. Bu ise sizin için hiçbir zaman bir zarar değildir. Hatta büyük ölçüde hayır kazanmasına sebebiyet verir. Ama eğer tağut, insan ve cin şeytanlar sizin dostunuz olmuşsa ki şu anda yaşayan insanların büyük kısmının dostu ne yazık ki tağuttur. İnsanların yaşadığı her devrede şu dünya üzerinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu her zaman tağutun esiri olmuştur. İnsan ve cin şeytanların. Her zaman çoğunluk onlardadır. Ve böyle bir yaşantı söz konusu çoğunluk kıyamet günü de kesinlikle onlar tarafında. Allah Teala diyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Resulü kaç fırka oluşacak? 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si gerçekten cehenneme mi gidecek? Gerçekten cehenneme gidecek. Kurtuluşa ulaşan kimler? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne, hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Kur'an-ı Kerim'de tam bunu doğruluyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkaların hiçbirine, geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Yegane Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler kıyamet günü 73 tane fırkadan 72 tanesinin cehenneme gideceği bir sonuçla karşı karşıyayız. Eğer bu fırkaların sayıları eşit olsaydı her 100 kişiden kurtulabilen 2 kişi bile olamazdı. Fırkaların sayısının değişik olduğunu düşünseniz bile bu rakam hiçbir zaman %80'lerin altına düşmüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'ın söylediklerine kulak verin. Kurtuluşunuz son derece basit standartlar altında mümkündür. Son derece kolaydır. Ama şu tağuta teslim olmamanız halinde. Öyleyse insan ve cin şeytanlar evvela şeytanı tanımalısınız. Kainattaki en büyük düşmanınızı gördüğünüz zaman insandan farklı bir yapıya sahip olduğunu hemen fark edeceksiniz. İnsan gibi görünür ama da birçok yerlerinde farklılıklar göreceksiniz. Ona dikkat edin. O kadar çirkin bir yüz hayatınızda hiç görmüş olamazsınız. Ona dikkat edin ki bu düşman sizi yere vurmak için her zaman hazırdır. Sadece bir tek istediği vardır. Siz herkese düşman olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz her zaman mutsuz olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz sadece cehenneme gideceksiniz. Kendisi ne durumdaysa sizin de aynı durumda olmanızı istiyor.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis öyle bir varlık ki kainattaki en büyük düşmanınızı layıklı ve çile tanımanızı istiyorum. Görüyorsunuz ki saatler kafi değil. Bu konu tamamlanamadı. Ama tağut konusunda inşallah bir daha konuşma yapmayı düşünüyorum. Bu düşmanınızı size daha yakından tanıtmak istiyorum. Bir şeyi daha unutmamanızı istiyorum. Şu anda dünya üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Ama o bizim gazoz ağacımızdır. Sizin için de aynı şey olabilir. Ne zaman hedefe ulaşırsanız, daimi zikrin sahibi olursanız, İblisin size hiçbir şey yapamadığını ama gene vazgeçmediğini göreceksiniz. Vazgeçmeyen İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Öyleyse hepinizin İblis tehlikesinin farkında olarak onun size yapabileceği çeşitli kötülükleri bilerek ona hakim olacak bir pozisyona ulaşmanızı ve onu, iblisi gazoz ağacı yapmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamd ve sena ederim ki sizlere bugün sevgiyi anlatmayı bize nasip kıldı. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden en önemli olanıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Bunlardan bir tanesi de nefret. Bu nefrete karşılık, nefsimizin kalbindeki bu nefrete karşılık ruhumuzun kalbinde sevgi var. Ve Allah Teala ister ki onu sevelim. Allah'ı sevelim. Birçok insan din öğrenmek durumunda olanlara hep korkuyu aşılamak ister. Allah'tan korkun, Allah sizi cehenneme atar, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar diye. Allah'ı sanki bütün insanları cehenneme atan bir tanrı olarak göstermek isterler. Oysa ki bu son derece yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in ne lafzına ne de ruhuna uymamaktadır. Allah Teala korkulmayı istemiyor, sevilmeyi istiyor. Bilirsiniz ki insan bir şeyden korkarsa ondan kaçar, severse ona koşar. Ve Allah Teala kendisine koşmanızı istiyor, Allah'a firar etmenizi istiyor, Allah'a kaçmanızı istiyor, Allah'a ulaşmasını istiyor. Ancak severseniz Allah'a gidersiniz. Yetmez, Allah-u Teala'dan size ulaşan şey sadece sevgidir. Unutmayın, bu kainatta Allah en çok sizi seviyor, insanları seviyor. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hüvellezi halekal, hüvellezi o yüce Allah'tır ki halekaleküm ma fil ardı cemiyan. Arzda yarattığı, dünyada yarattığı ne varsa hepsini sizin için yarattı. 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, melekler, cinler. Her şey sizler için yaratılmış. Şu arzda diyor neyi yarattıysam, yarattığım her şey sizin için yaratıldı diyor Allah-u Teala. Sadece bu dünyada mı? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi bunun kainat içinde geçerli olduğunu söylüyor. Bu dünya, bu kainata bir toz zerresi. Acaba bütün kainatta insanın konumu nedir? Bakınız ne diyor Allah Teala Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ve sahharedeküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Sizlerin emrine hasretti. Sizlerin emrine verdi, bunun için yarattı, sizin için yarattı ve sizin emrinize teslim etti. Öyleyse bütün bir kainatta Allah'ın insandan başka yarattığı bütün mahluklar hepsi Allah için yaratıldı. Ve Allah-u Teala'nın indinde bu olay son derece önemlidir. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, aklınıza ne geliyorsa canlı olarak ve ne geliyorsa cansız olarak hepsi ama hepsi sizler için yaratıldı. Her şey sizin için. Bütün bu varlıklar sizin için yaratıldı ve sizin emrinize verildi Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah bu kainatta, bu koskoca kainatta en çok kimleri seviyor? Cevap son derece açık olarak geliyor. Sizleri seviyor. En çok sizleri seviyor. Öyleyse Allah-u Teala sizlerden daha fazla birilerini sevseydi, mesela melekleri, sizi de melekler için yarattım diyecekti. Cinleri sevseydi, sizi cinler için yarattım diyecekti. Öyle demiyor. Cinleri diyor, melekleri de, yarattığım her şeyi de sizin için yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk, en çok sevilen mahluk sizsiniz. İşte Allah-u Teala muhakkak ki şöyle söylüyor. Diyor ki, Habibim de ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi altından ırmaklar akan
cennetlere ulaştırsın ve sizi dünyada en mutlu insan kılsın. Bakınız, olayı Allah Teala bir şarta bağlamış. Hangi şarta bağlamış? Allah'ı sevme şartına bağlamış. Evvela şartlardan birincisine bakalım. Allah bizi seviyor mu? Şüphe götürmez bir gerçek. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. İşte o yüce Allah'tır ki hepimiz için söz konusudur. Ve Allah Teala için söz konusu olan şey bizi sevmekse bizim de onu sevmemiz söz konusu olmalı. İnsanlar var Allah'tan sadece korkarlar. İnsanlar var bütün insanları Allah'tan korkmaya davet ederler. Bunların ikisi de yanlış. Allah sizi sevmeye hazır, Allah sizi seviyor. İstiyor ki siz de onu sevesiniz. Siz de Allah'ı sevesiniz. Yetmez. İstiyor ki siz de insanları da sevesiniz. İnsanları sevmek üzerinize Allah-u Teala tarafından vazife verilmiş. Bakınız sahabeyi bugünün insanından ayıran en büyük özellik nereden gerçekleşiyor? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Ey sahabe, onlar sizden nefret ettikleri halde, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününe tabi olmak, bugünkü insanlar, İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler, Kur'an-ı Kerim'in bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin yaşandığı İslam yaşanmıyor. İslam sevgiden mahrum bir din değildir. İslam sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasına alan, İslam'ı yaşayan herkesin enine boyuna sevgiyi yaşaması lazım geldiğini öneren bir dindir. Kainattaki tek dindir. Ve bütün varlığı sevgiye dönüktür. Bütün temelleri sevgi temelidir. Öyleyse bugünün insanı neden mutsuz? Bu ülkenin insanı mutlu mu? Hayır, mutsuz. Çünkü bu ülkede İslam yaşanmıyor. Peki İslam ülkelerinde İslam yaşanıyor mu? Şeriatın tatbik edildiği ülkelerde İslam yaşanıyor mu? Hayır. Oralarda da yaşanmıyor. Bugün dünya üzerinde büyük kütlelerin İslam'ı yaşadığı hiçbir ülke mevcut değil. Sadece küçük kitleler, küçük insan grupları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı o bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı İslam'ı yaşıyorlar. Sevgi. Sevgi başkalarından size doğru akması lazım gelen, sizden de başkalarına doğru akması lazım gelen bir muhteşem duygudur. Ve eğer mutlu olmak istiyorsanız insanları seveceksiniz. Dikkat edin. Bu kendi kendine oluşmaz. Siz ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın, insanları sevemezsiniz. Onları sevebilmeniz iç yapınızın değişmesine bağlı. Ne zaman nefsinizin afetlerini belli istikametlerde azaltırsanız, Allah-u Teala'nın zikrini giderek arttırarak bütün afetleriniz azalacaktır. Bu arada nefretiniz de azalacaktır. Buna karşılık ruhunuzun bütün hasretleri çoğalacak ve sevginiz de çoğalacaktır. Ne demek istiyorum? Bakınız, size matematik olarak bir tablo çizmek istiyorum. Beraberce bakalım. Başka bir gün bu tabloyu enine boyuna inceleriz. Bir insanda 19 tane afet var. Bu 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire diye gidiyor. Şimdi Allah Teala'nın bunların her birine 10'ar puan verdiğini düşünelim. Bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Eğer 19 tane afet varsa, ki 19 tane var, daha fazla varsa o da önemli değil. 19 tane tespit ettik, 19 olduğunu kabul ediyoruz. Bu 19 tane afetin her biri 10'ar puan alıyorsa, bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Bu hiçbir insanda değişmez. Adalet asla zedelenmez. Bütün insanlarda ruhun hasletleri de 19 tanedir. Hasletlerin toplamı da 10'ar puandan 190 puan eder. Hiçbir insan
191 puan veya 189 puanlık bir sonuca sahip değildir. Öyleyse bütün insanlarda eşitlik ilkesi hem nefs afetleri açısından hem de ruh afetleri açısından bütünüyle mevcuttur. İkisinin de toplamı 100'dür. Denge tam olarak bütün insanlarda tahakkuk eder. Peki ne olur sonra? İnsanlar zikir yapmadıkça nefslerindeki karanlığı şeytan daha çok arttıracaktır. Afetler giderek o kişinin ruhun hasretlerine doğru hareket edecektir ve onları tesirleri altına alacaktır. Karanlıklar aydınlıkları bütünüyle yok etmek bu istikametinde hareket edecektir. Unutmayın, bir afetin karşılığı mutlaka bir haslettir. Bir misal vereyim. Nefsin isyan afetinin karşılığı ruhun itaat hasletidir. İkisinin toplamı 10 puanlık bir devreden bahsediyoruz. Dağılımın ortalama 10 puan üzerinden yapıldığını düşünüyoruz. İsyan afetiyle itaat hasletinin toplamı mutlaka 20 puan eder. Anlamı ne? Bir insanda isyan afeti 3 puandır. Buna mukabil o kişinin nefsindeki itaat hasleti 17 puandır. İkisinin toplamı daima 20 eder. Başka bir insanda ise isyan afeti 15 puandır. Buna karşılık itaat hasleti 5 puana düşmüştür. Mutlaka toplam 20 çıkacaktır. Bu sebeple birindeki eksiklik diğerindeki fazlalıkla tahakkuk edeceği için iki taraf daima 190 puan eder. Ve bir insandaki sevgi hasletinin 4 puan olduğunu düşünelim. O kişinin nefret afeti 16 puandır. İşte zikrinizi gün geçtikçe arttırdığınız sürece nefsinizin kalbindeki afetler yavaş yavaş yok olur. Yerini ruhun hasletleri almaya başlar. İşte böylece o kişinin iç dünyasında değişim başlar. Ve nasıl başlamıştı? Diyelim ki en kötü standartlar olsun. Bir kişinin nefsinin iç dünyasında nefretin puanı 19. Bu insanın iç dünyasında ruhun sevgi hasreti sadece 1 puan. Bu kişi doğuşundan itibaren etrafına karşı hırçındır. İnsanlara karşı nefretle hareket eder. Tatbikatı hep başka insanları zedeleyici, yaralayıcı ve kendisini küçük düşürücü afetlerle tayin eder. Şimdi bu kişinin bir gün tasavvufa girdiğini, İslam'a girdiğini ve İslami kaideleri gerçekleştirdiğini, mürşidine ulaştığını, zikre başladığını düşünün. Zikirle beraber bu kişinin nefsinin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, bu devam ettiği sürece her bir %7 nur birikiminde %51'e kadar o kişide 7 kademede nefsin afetlerinin yarısı yok olur. Bu devam eden kademeleri 10 kademe olarak düşünelim. Öyleyse 19 puan nefrete sahip olan bu insanda her bir kademe ilerleyişte 1.9 puan, onda biri kadar bir puan azalma olacaktır. Buna karşılık ruhun hasletlerinde o kadar çoğalma olacaktır. Öyleyse bu kişi 10 kademenin daha birincisinde 1.9 puan nefsinin bu nefret adı verilen afetini azaltır. İkinci kademede 1.9 daha azaltır. Üçüncü kademede bir o kadar daha. Öyle ki bu kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde 1.9 puan bir karanlık kalmıştır. Sadece daimi zikir onu da yok eder. Ve dikkat edin, bunun nefsinin kalbinde 1.9 karanlık kaldığı zaman ruhunun sevgi hasreti 18.1 puana yükselmiştir. O kişi artık etrafındaki insanları seven, onlara saygıyla bakan, onların kırılmaması lazım gelen kalplere sahip olduğunu sezen ve etrafına sevgi dağıtan bir özellik taşımıştır. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu husus artık son noktaya ulaşır. O kişi bütün insanlara karşı muhteşem bir sevgi beslemeye başlar. İşte nefretin sevgiye dönüşü zikir adı verilen bir anahtarın kullanılmasıyla gerçekleşir. Zikir sebebiyle kalbinize Allah'ın nurları doldukça nefsinizdeki bütün afetler birbirine paralel olarak azalma gösterirler. Yani paralel olmaktan şunu kastediyorum. Diyelim ki
Birinin tam 19 afet, 19 kademelik bir afeti var, nefret afeti. Ama başka birinin bu nefret afeti 3 kademede, yani 3 puanda. Birisi 10 kademede, bunların hepsinin yok olacağını düşünelim beraberce. Birisi 1.19 puan olarak her seferinde azalacaktır. Ötekisi ise 0.13 puan olarak azalacaktır. Her ikisi de 10 defada hedefe varmalıdır. Birisi 10 defada 19 puanı toparlayacaktır. Birisi 10 defada 3 puanı toparlayacaktır. Öyleyse 3 puanın 10'da biri 0.13 puandır. 19 puanın 10'da biri ise 1.19 puandır. Öyleyse kişi nefreti büyük olan kişi o nefretini aşmak konusunda zikrini arttırdıkça 1.19 olarak büyük rakamlarla nefreti azalacak. Nefreti az olan kişinin ise nefreti 0.13'lük daha küçük rakamlarla azalacaktır. Ama neticede daimi zikre ulaştığı zaman bir insan kısa bir zaman sonra nefsinde hiçbir afet kalmaz. Bunun anlamı şudur ki o kişi artık sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşamaya başlamıştır. İşte Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sadece sevgidir, hepinizi seviyorum, öyleyse siz de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki insan İslam'sınız. Dikkat edin ki insan İslam'da, tasavvufta yükseldikçe Allah'ın sevgilisi olur ama başka insanların da sevgilisi olur. Bir insandan çevresine yalnız sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için bu insandan çevresine akan sevginin karşılığında bütün insanlardan da ona sevgi geri dönecektir. İşte Allah'ın istediği şey bir gün o hedefe ulaşmanızdır. Eğer nefsinizde öfke afeti kalmamışsa, gayz afeti kalmamışsa, kin afeti kalmamışsa, intikam afeti kalmamışsa, hırs afeti kalmamışsa, isyan afeti kalmamışsa, siz başkalarına karşı yalnız sevgi ulaştıran birisiniz. Bütün davranışlarınız hayır davranışıdır. Bunun sebebini kısaca izah edelim. Neden böyle olur? Nefsinizde başlangıçta afetler olduğu cihetle hep başkalarına karşı mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaksınız. Eğer nefret afetiniz hakimse onlara zulmedeceksiniz. Bu zulüm sebebiyle huzursuz olacaksınız. Çünkü her zulüm bir günahtır. Kim günah işlerse hayır işleyenin duyduğu mutluluğu ve huzuru yaşamak yerine onun tam zıttı olan huzursuzluğu yaşar. Her günahında bunu yaşayacaktır kişi. Öyleyse konunun başlangıcı budur. Sonra ne olacaktır? Sonra ruhumuz nefsimize azap edecektir o günahı işlediğimiz için. Bir defa daha huzursuz olacağız. Bu kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Eğer bizden çevremize zulüm

0: yayılıyorsa, o zaman çevremize yayılan bu zulmün karşılığı tekrar bize geri dönecektir. Etrafımızdaki insanlar da bize zulmedecektir. Öyleyse biz çevremize, bütün insanlara zulmettikçe bu zulmün arkasından huzursuzluk duyuyoruz, günah işlediğimiz için. Arkadan ruhumuz nefsimize azap ediyor, bir defa daha huzursuzluk duyuyoruz. Her kişi için ayrı huzursuzluk duyuyoruz davranışlarımızda. Başkalarının bize zulmetmesiyle, etrafımızda 100 kişi var diyelim, 100'üne de zulmetmişiz. Onların her birisi de bize zulmettiği zaman nefsimizdeki öfke afeti, kin afeti, intikam afeti kabarıyor, hemen harekete geçiyor. Bir defa onların bize zulmetmesine dehşetli bozuluyoruz. Ve bu bizi huzursuz ediyor. Öyleyse hem kendi davranışlarımız itibariyle huzursuzuz, hem de başkalarının bize geri dönen davranışları itibariyle huzursuzuz. Yetmez. Nefsimizdeki intikam afeti hemen harekete geçer ve şöyle düşünür. O bana madem ki bunu yaptı, ben de ona mutlaka en az o kadarını yapacağım. Ve nefsimiz bu intikam afetinin sebebiyle harekete geçer ve o kişi etrafından kendisine zulüm geri döndüren kişiye mutlaka zulmetmek için bir imkan arar. Bunu yakalayabilirse bu imkanı, o kişiye zulmedecektir. Böyle bir zulmün gerçekleştiği an, o kişi için söz konusu olan şey muhakkak bu hedefe ulaşmaktır. Yani intikamını almaktır. İntikamını almak, başkasının işlediği günahı aynen işlemektir. Bu sebeple kişi yeniden huzursuz olur. Yetmez. Arkadan mutlaka ruh nefse azap eder. Kişi bir defa daha huzursuz olur. Ve bütün bunların ötesinde bu kişinin intikamını alamadığını düşünelim. Eğer kişi intikamını alamıyorsa, o kişinin iç dünyasında bir birikim başlar. Ve bu birikim strese dönüşür. Ve strese dönüşen bu birikimin sonunda o kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgisiz bir insana dikkatle bakın. Sevgisiz bir insan kaç açıdan birden huzursuz? Etrafındaki insanlara zulmettiği için huzursuz. Bunun üzerine ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Ve bu kişinin etrafına karşı yaptığı zulüm sebebiyle, o insanlardan kendisine zulüm geri dönmesi sebebiyle gene huzursuz. Bu zulmün üzerine intikam alan kişi, intikam aldığı ve bu sebeple bir günah işlediği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. İntikamını alamazsa, bu sefer de intikam alamadığı için, şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz. Ama hep huzursuz. Böylece Allah Teala'nın indinde bir huzursuzluk had safhada kendisini gösterir. Ve bu huzursuzluğu yerlerine oturttuğumuz zaman kişide sevgisizliğin vücuda getirdiği bir faktör olduğunu yakalarız. Öyleyse sevdiğimiz zaman, Allah'ı sevdiğimiz zaman, onu sonsuz sevdiğimiz zaman bizden, Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz, hem de çevremizdeki insanlara karşı çevirmiş oluyoruz. Böyle bir durumda acaba ne olur? Böyle bir durumda bakınız sevginin hakim olduğu noktada neler oluyor. Bu kişinin iç dünyasındaki sevgi sebebiyle başkalarına zulmetmesi imkansızdır. Onun için hep etrafına onların hoşuna gidecek, sevgisinin tabii neticesi olarak onların hoşuna gidecek davranışlarda bulunur. Öyleyse hiç kimseyi üzmez. Bütün davranışlarıyla etrafına sevgi dağıtan bu insan, davranışların hiçbiri sebebiyle huzursuz olmaz. Peki arkadan ne olur? Tabiatıyla ruhu da nefsine azap etmez. İkinci faktörde de mutlu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ikinci faktörde de mutlu. Şimdi üçüncü faktöre ulaşıyorum. Bu kişiden çevresine hep sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki bütün insanlardan da ona karşı sevgi akını başlayacaktır. Çevresindeki hiç kimsenin de ona zulmetmesi artık söz konusu değildir. Onu tanıyan, gerçekten tanıyan hiç kimse ona zulmedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse böyle bir şey neyi sağlar? O kişinin başka insanlardan gelen tepki sebebiyle de huzur içinde kalmasını sağlar. Yetmez. Arkadan ruhu nefsine hiçbir zaman azap etmeyecektir. Neden? Çünkü bu kişi intikamını asla almayacaktır. intikamını almadığı için intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir şekilde yaşamayacaktır. O hep mutlu bir insan olacaktır. Başkalarından intikam almadığı cihetle hep huzur içinde yaşayacaktır. Böyle bir dizayn içerisinde bu kişinin huzursuz olması başkalarından intikam almadığı cihetle mümkün değildir. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsinden intikam alması da ruhuna azap etmesi de mümkün değildir. Bu sebeple de kişi huzurludur. Gelelim kişinin iç dünyasındaki strese. Böyle bir insanda stres oluşabilir mi? İşte bu mümkün değildir. Nefsindeki bütün afetlerden arınan bu insan nefreti değil sevgiyi yaşadığı için asla etrafındaki insanlara karşı kin duyamaz ki iş dünyasında stres oluşsun. Anlamamış bir intikamın kine dönüşmesi sebebiyle stres oluşsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bu insan başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak saadeti yakalamış olan bir insandır. İşte İslam, işte tasavvuf insanları sevgiyle böyle bir noktaya getirir ki bu noktada kişi hem iç aleminde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem dış aleminde başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İşte görüyorsunuz ki sevgi bütün insanları mutluluğa, saadete mutlaka ulaştırır. Hepinizin sevgiyle donanarak, etrafınızdaki insanlara sevgiyle davranarak hem cennet saadetini hem de dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyorum. Dualarımla.
1: Müstakim sıratı lezzine lanta aleyhim garim ve zülme aleyhim ve rızalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıca'dan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum, can dostları, gönül dostları, hem de ondan bahsediyorum, Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah'ın da dostluk. Dostluk, sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır bir uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat mı? Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarını yitirdikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, has safhada bir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz diğerleri.

Hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel fida fidallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, fidallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaydeler buna göre konmuş. Evvela şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat haline koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin ikisinde siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersi de geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Öyleyse, evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun bütünü buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi

zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki, onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş zavallılardır. Her 100 kişiden bir iki kişi mutlaka öyledir. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onlar üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1, iki çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatı boyunca hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçebilmeyin. Her 100 kişinin içinden çıkacak olan bir iki imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekün hepimiz imanat arttayız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkef akan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın dişlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin, onlar reddedeceklerdir. Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur.
ve de insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için, kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artırıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artırıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirilmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramızdan ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerime. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz, siz de dahil, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey, mutluluksa, saadetse, forum burada. Arena burada. Mutluluğun bütün dizaynlarını Allah Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala işte demiş, bu insan, onu yarattım, mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama iblis de sizin mutluluğunuza ket vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman biz insanlar, hangimiz olursak olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek, nefsimizin afetleri sebebiyle harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler
size derecat kazandırmak için Allah-u Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah-u Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapamazsanız, yapmazsanız, ki sizin iradenize bağlanmış her şey, dilerseniz yaparsınız, derseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini, geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin, muhteşem, inanılmaz bir denge ile denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallı simgeler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutba doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutba doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. Bir ikinci enerji akımı. Enerji ve anti enerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayyım kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Zıddıyla kayyım kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla set çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğimiz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışageldikleri ilmin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıklıdır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel, ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok gerilerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir aile ötede olmamız söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağımlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilim yobazlığının bütün boyutlarıyla cirit attığı bir ortamda güvenilir adam bulmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar
artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah-u Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum. Onun daha 1000 kat ötesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az 1000 kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırırım. 5 milimle 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milimle 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. Sıfırın 0,000,0 virgül ya nokta 0,0,0,0 bir deyin. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu, oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah-u Teala. Kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı İnsan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onlara sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız çoğu zaman Allah'ı
şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, iblisi adım adım tanıdıkça zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir mahluk olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'ından fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız mutluluğun temel işareti daimi zikre dayalı bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasletlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefse adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mefhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amelü salihat iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine taftil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları neva o kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kazanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler onun harcayabileceği olayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden iş yeri açsın diyor Allah Teala. Ve bütün bu iş yerlerinin aldığı fazla onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşıyorsa o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlarız. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş, her nebiye Allah Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız insan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah Teala. Üstün mahluk insanın merkezinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve yücelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz.
unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tatbik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar onu tatbik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hürriyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Ve bu kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için, Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dini. Bütün insanları Hanif olarak yaratmış ve Hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın indinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12'den vuran bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk.
O kadar seviyor ki Allah Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu